0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sinem Aldıraklı'ya teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

Günaydın. Bu sabah sabahla Elliot Smith'le başladık Angelus dinleyerek. Şimdi sırada PJ Harvey ve Thom Yorke var ve This Mess We Are In dinleyeceğiz. Ardından Spiritualize It grubuna kulak vereceğiz ve Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space dinleyeceğiz.

Sabahlık Yole Tango ile devam ediyor. Nowhere Near dinleyeceğiz. Ardından Nick Drake radyonuzda olacak. Pink Moon albümünden ki genç ömründe sadece 3 albüm kaydetmişti. Place to Be dinleyeceğiz.

Sabahların ilk bölümünü kapatırken Maisy Star grubuna kulak vereceğiz. Five String Serenade dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: De la musique.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın ikinci bölüme Portishead'le başladık. The Rap dinleyerek. Şimdi Hope Sandoval radyonuzda olacak ve Suzanne dinleyeceğiz ondan. Ardından Anohni radyonuzda olacak. Diğer adıyla Anthony and the Johnsons. Fistful of Love dinleyeceğiz.

Sabahlık Sparkle House ile devam ediyor. It's a Wonderful Life dinleyeceğiz. Ardından Danielle Johnson'a kulak vereceğiz. True Love Will Find You in the End radyonuzda.

Sabahlıkta Tim Buckley var sırada. Song to the Siren dinleyeceğiz. Ardından Cat Power'a kulak vereceğiz. Metal Heart.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sinem Aldıraklı'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 11 Ağustos Salı. Yıl 2026. Ay 8. Gün 223. Hızır 98.
1: 1448 Hicri, Sefer 29. 1442 Rumi, Temmuz 29.
0: Fırtına.
1: Günün sözü. Zenginlik ve şeref herkesin istediği şeylerdir. Eğer bunlar doğru bir yoldan kazanılmamışsa pek çabuk kaybedilir. Konfüçyüs.
0: Günün tarihi. 5140 yıl önce bugün 11 Ağustos milattan önce 11 Ağustos 3114 yılında Orta Amerika'daki Maya medeniyetinin kullanmış olduğu uzun hesaba dayalı takvimlerin başlangıç günüdür.
1: Ve 81 yıl önce bugün 11 Ağustos 1945'te Japonya 9 Ağustos günü Nagasaki kentine de atılan ikinci atom bombasının yarattığı büyük kayıplar sonucu teslim oldu.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo'da burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışta A Hard Rain adlı parçayı çalarak başladık. Bob Dylan'ın ünlü A Hard Rain's Gonna Come adlı kıyamete, insanları kıyamete karşı uyaran çok ünlü şarkısını çaldık. Dünyanın tamamında da epey ciddi bir kıyamet okumaları yapmak mümkün. Birçok yerinde kıyamet gibi yangınlar devam ederken dünyanın bir kısmında da işte dün de sözünü etmeye çalıştığımız gibi büyük korkunç yağmurlar ve seller vardı. Çin'de olduğu gibi 1 milyonun üzerinde kayıptan bahsediliyordu. Şimdi tam yenilenme sayısı belirlenmemiş ama El Niño'nun da yeniden yani asıl devreye de girmesinden korkuluyor. Böyle bir dünya ile karşı karşıyayız. İklim değişikliği yoktur diyenlerin sayısı da giderek daha da çok artıyor. Yoktur değil, aslında yapacak bir şey yok diyenler de başladı. Böyle bir durum var. Türkiye'de de yani savaş durumları bir yana, Türkiye'de de barış için yapılan bir ilk anlaşmanın şimdi düzenli iktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi de dün yapılan oylamada Meclis Genel Kurulu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul ederek yasalaştı. Ayrıntılarının ve gelecekte neler olabileceğinin de tartışıldığı önemli bir şey, durum var. Onların da hepsini vakit ve imkan ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız. Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa meclisten rekor oyla geçti. 561 milletvekili oy kullandı. Süreç düzenlemesi 467 evet, 87 hayır ve 7 çekimser oy ile yasalaşmış durumda. Bakalım bunun getirecekleri üzerinde geniş bir tartışmanın da şimdiden daha başlangıcında olduğumuzu da söyleyebiliriz. Ama şimdi öncelikle tarihte bugüne bir göz atalım.
1: Milattan önce 3114 yılında bugün Kolombus öncesi Orta Amerika halklarının kullandığı takvimin ilk günü, dünya tarihinin yaklaşık 1125 yıllık devrelerden oluştuğu Maya takviminin bu devresi bu tarihten başlayıp 21 Aralık 2012'de bitmişti ve ondan sonra da Altın Çağ Maya takvimine göre Altın Çağı başlamıştı. Ancak tüm dünyada 2012 yılını bir kıyamet günü olarak anlayan on binlerce insan vardı. İddiaya göre Marduk isimli bir başka gezegen dünyaya çarpacak ve dünyada yok olacaktı. Hatta Maya takvimine göre 21 Aralık'ta kıyametin kopacağına inananlar İzmir'de Şirince köyünün dünyaya çarpacak bu göktaşından ya da gezegen Marduk'tan etkilenmeyeceğine de inanarak birçok ülkeden İzmir'e doğru akın etmişlerdi.
0: Evet, kıyamet günü gerçekleşmedi ama sık sık kıyametten bahsettirecek olayların dolu olduğu yılların içinde yaşadığımızı da söyleyebiliriz gerçi. 1973'te bugünse New York şehrinin Bronx ilçesinde DJ Cool Herc ya da gerçek adıyla Clive Campbell tarafından ilk hip-hop sokak partisi düzenleniyor. Yoksul siyahların çoğunlukta olduğu Bronx'ta küçük kız kardeşinin okul kıyafeti için para kazanmak amacıyla düzenlediği partide kendi geliştirdiği yöntemleri kullanarak müzik çalan Campbell bu nedenle hip-hop'un babası olarak anılmaya başlanıyor. Hip-hop kültürüne yönelik bugün de devam eden ilgi sebebiyle bu ilk konserden 2000'lere doğru, ta 1973'ten bahsediyoruz, 40 küsur yıl önce, 2000'lere rap ve hip hop kültürünün gelişimini de anlatan Hip Hop'un Hikayesi adlı 4 sezonluk bir belgesel seriyle de Hip Hop'un çıktığı dönemi anlatan Get Down isimli dizi büyük ilgi görmüştü diye belirtelim tarihte bugün de. Evet, şimdi haberlere bakalım. Öncelikle tabii gene her zaman olduğu gibi iklim krizinin çeşitli belirtileri var. Onlara biraz kısaca göz atmakta fayda var. Çin'den sonra Hindistan'da da büyük seller olduğu, yani Asya'yı kapsamakta olduğu belirtiliyor. Hindistan'ın Assam eyaletinde olmuş değil mi? Yüzden fazla insanın etkilendiği ve eyaletin 25 bölgesinde 1,1 milyondan fazla kişinin etkilendiği bir felakette altyapı ağır hasar görmüş ve yaklaşık 17 bin hektarlık tarım arazisi de sular altında kalmış durumda.
1: Evet, Hindistan, Pakistan gibi coğrafyalar tabii tam da muson yağmurları dönemi içerisinde Haziran-Eylül ayları arasında. Ancak küresel iklim değişikliği sebebiyle muson yağmurlarının da şiddeti artıyor. Dolayısıyla Hindistan'da da Pakistan'da da bu dönemlerde son yıllarda büyük sellerin meydana geldiğine şahit oluyoruz ki bunun en büyüğü yanlış hatırlamıyorsam 2022 yılındaydı. Pakistan'ın üçte biri sular altında kalmıştı. İnsan
0: Evet.
1: tarihinde ilk kez olan şeylerdi bunlar. Şimdi Hindistan'da da birkaç günden beri bu muson yağmurları sebebiyle ölümler yaşanıyor. 25 bölgede 1,1 milyondan fazla kişi etkilenmiş. Altyapının çok ağır vurulduğu 17 bin hektarlık tarım arazisinde tamamen sular altında kaldığı söyleniyor. Son 24 saatte 2 kişi daha hayatını kaybetmiş ama bu muson yağmurlarında son birkaç gündür toplam ölü sayısı da 100'e çıkmış durumda.
0: Evet, bayağı ciddi bir durumdan bahsetmek mümkün. Ama gerisi de var. Yani mesela iklim krizinden bahsetmişken The Guardian gazetesinin bir derlemesinden bahsedebiliriz. Mesela ulusal öncelik Britanya'da itfaiyecilere verilmiş. Çünkü giderek orman yangınları ya da yaban yangını da diyorlar. O tehdit giderek büyümekteymiş. Şimdiye kadar hiç görülmemiş boyutta olduğu ve onları özellikle de bu şey Britanya'nın şimdiye kadar görülmemiş sıcaklıkta ve yangınlarıyla dolu ve kuraklıkla dolu bir mevsimde İtfaiyeciler Birliği demiş ki ülkenin pek çok yeri 5. sıcak dalgasına hazırlanmakla görevli diye bir duyuru da yapılmış durumda. Bayağı ciddi bir durumdan bahsediyorlar. Onun dışında da Temmuz ayı en sıcak yıl olmuş. Nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün sıcak dalgaları ülkeyi dört bir taraftan kuşatmış durumda. Britanya'nın da dörtte üçü kuraklık şeyine
1: Evet.
0: çıkmış durumda. Bu ne inanılmaz bir şey değil mi?
1: %71'inde İngiltere'nin kuraklık alarmı verilmiş durumda. Etkilenen bölgelerde yaşayan nüfus 45 milyonu aşmış kuraklıktan. Yani %71 zaten neredeyse etkilenmemiş yer kalmamış anlamına geliyor herhalde. Çevre örgütleri sorunun kaynağında büyüme modelinin yattığını söylüyorlarmış. Tabii iklim kriziyle de birleştirerek bu sorunları açıklıyorlar.
0: Evet, yani böyle devam edebiliriz. Hindistan'dan sonra da Türkiye'de de aslında tehlikeli durumlar var. Esra Işık'ın Rize'den bir seslenişi var. Ona da bir kulak verelim, değil mi? Biyanet'te bir önemli haber var.
1: Evet, bu Akbelen'den hatırlayacaksınız. Esra Işık'ı birçok dinleyici zaten biliyor. Akbelen Direnişi'nin önemli isimlerindendi. Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 29. Yeni Yol Kültür Şenliği'nin kapanışında söz aldı. Oraya desteğe gitmiş Esra Aşık 7-8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Ve buradaki mücadele ile Akbelen'deki mücadelenin bir olduğunu anlatan bir konuşma yapıyor. Yeni Yol Kültür Şenliği halkın kıyılarına ve yaşam alanlarına sahip çıkma mücadelesi diye geçiyor. Doğu Karadeniz Sahil Yolu projesinin henüz hayata geçmediği yıllarda Yeni Yol aynı zamanda Oce diye geçiyormuş. Çevre köylülerinin denizle bağını koparıyor. Sahil tamamen halkın kullanımına açık öncesinde ancak bu işte yol projesiyle birlikte değişiyor. Buna karşı verilen mücadeleyi sahiplenmiş Esra Işık ve ortak bir mücadele bu diyor. Akbelen'de nasıl zeytin ağaçlarımızı yok ettilerse, ormanlarımızı katlettilerse aynı şeyi Karadeniz'de yapıyorlar. Arhavi'de şu anda alınan bir maden sahasında 7 köy çaylıklarıyla evleriyle yok olacak. Keza Fındıklı'da Paşabağ'daki altın madeninde 85 köy tehlikede. 1300 rakımdan 1500 rakıma kadar bütün alanlar maden ruhsatlı. Bunun için çay yetiştiremeyeceğiz. Derelerimiz temiz akmayacak. Doğamıza, toprağımıza, havamıza, suyumuza mutlaka sahip çıkalım. Selam olsun direnenlere diye bir konuşma yapmış Esra
0: Evet,
1: Işık.
0: 3 günlük şenliğin son gününde özellikle de madeni köyümüzden geçirmedik diyor Esra Işık da. Yani çevre mücadelesinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Kendi köyü İkizköy ve Akbelen'in selamlarını ileterek başlamış konuşmasına. Toprağına, köyüne, kültürüne sahip çıkan Oca'ya, köylülerine, halkına selam olsun diyor. Ve o şekilde direniş kültürüne de suyumuza da sahip çıkalım diyerek yani 7 köyün yok ol, tümüyle yok olması gibi bir durumdan bahsediyor. Ayrıca Fındıklı'da, Paşada'da altın madeninde 85 köy tehlikede. Nasıl maden ruhsatlı alanlarda çok acayip bir durum var değil mi?
1: Evet.
0: Evet, oradan nereye geçelim şimdi?
1: İsterseniz kısaca dünya haberlerine geçip öyle devam
0: Evet.
1: edelim ama bir şeyi açıklayalım. Bugün saat 9 gibi bir konuğumuz olacak. Bu kentsel ısı adalarını ve ısı adası etkisini konuşacağız.
0: Etkisi.
1: Evet, Remzi
0: Çelik.
1: Çelik bizimle birlikte olacak. Onunla ayrıntılı bir söyleşi yapacağız. Şimdi isterseniz bu savaş meselelerine girelim. Daha sonra Kolombiya'daki depremin
0: Büyük
1: etkileriyle de
0: depremden de
1: devam ederiz.
0: bahsetmeliyiz, evet.
1: Evet. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerde yine anlaşma yok. Ancak karşılıklı atışmalar var, karşılıklı talepler de var. Donald Trump Karar Gazetesi'nde yer alıyordu. İran'ın tazminat istemesine karşı rest çekmiş. Ben de son 50 yıl için tazminat istiyorum demiş. İran'ın son 5 aylık çatışmalarda uğradığı zararlar için ki Amerika bombalamış ve işgal etmişti o yüzden böyle bir tazminat talep ediyor. Bu ayrıca yeni de değil. Daha öncesinde de talepleri vardı ama Donald Trump sanki yeni bu kavramını yine öne çıkartmış gibi davranıyor. Sosyal medyadan açıklama yapmış. Washington'ın da İran'dan geçmiş 50 yılda öldürülen ve yaralanan Amerikalılarla İran'daki protestolarda hayatını kaybedenler için tazminat istemesi gerektiğini savunmuş. İran İslam Cumhuriyeti temsilcileri son 5 aylık askeri çatışmada kendilerine verilen zarar için tazminat istediklerini söylüyorlar diyor Donald Trump. Oysa bu müzakerelerimizin veya toplantılarımızın hiçbirinde hiç gündeme gelmemişti diye bir kez daha yalan söylemiş. Çünkü bu taleplerinin yer aldığını biliyoruz aylardan beri basında çıkan metinlerde. Bunun üzerine işte daha önce İran'ın bir Amerikan gemisine USS Cole saldırısına atıfta bulunmuş. Burada hayatını kaybedenler için tazminat istemiş. İran'da öldürülen muhalifler için tazminat istemiş. Ama buna rağmen pazarlıklar da sürüyor diye bir açıklaması var. BBC ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak için Trump'tan 6 talepte bulunduğunu yazıyor. Bu maddeleri de teker teker yazmış BBC. İran'ı hiçbir şekilde tehdit etmeyin ve kutsal değerlerimize hakaret etmeyin diyor İran. Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki savaş ve saldırganlığa daimi olarak son verilsin demiş. Deniz ablukası kaldırılsın demiş. İki saldırgan savaşta İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istemiş. Trump'ın dediği gibi İran ulusuna karşı uygulanan zalim ve yasa dışı yaptırımları kaldırın diyor ve son olarak İran halkının dondurulmuş ve çalınmış varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakın diyor ki buradaki maddelerin ciddi bir kısmı daha önce üzerine uzlaşılan maddelerde zaten vardı. Yani bu yaptırımlar hafifletiliyordu. Bir tazminat diye geçmiyordu ama İran'a yeniden inşa için bir para verilmesi söz konusuydu falan. Fakat İsrail biliyorsunuz Lübnan saldırılarına devam etti. Öyle olunca İran'da Hürmüz Boğazı'nı açmamıştı ve anlaşma da iptal oldu. Sonra tekrar irili ufaklı çatışmalar başlamıştı. Şimdi aynı maddeler etrafında tekrar görüşmeler devam ediyor.
0: Evet, bu acayiplikler konusunda bir de Trump'la ilgili bir şey var. Türkiye'deki NATO zirvesine katıldıktan sonra uçak değiştirdiği de haberler arasında yer alan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hediyesi olan uçağa değil başka bir uçakla gittiğini görmüş ve
1: Evet, Air Force One'la yani daha
0: Air
1: yani
0: Force One.
1: geleneksel olanla devam etmiş.
0: O da Air Force One aslında. Hepsine deniyor da orada bir yerde İran'ın bir saldırısından korkarak uçağa bir ta Ankara'da yani daha yola çıkmadan korkarak uçak değiştirip bir depo sandığında yola çıktığını belirten ilginç bir haber de var Guardian gazetesinde. Onu da söylemeden etmeyeyim dedim.
1: Sandıkta mı
0: Evet,
1: saklanmış?
0: depo şeyinden öyle bir tam çeviremedim şeyini, İngilizcesini tam Türkçe'ye çeviremedim ama öyle bir şeyden bahsediliyor. Ayrıntılarına girecek zaman bulamadım yani.
1: Tamam.
0: Ama çok ilginç bir durum var yani. Dünya haberlerinden aslında bir de bahsetmek lazım değil mi? Ukrayna'da bir petrol rafinerisine kuvvetli bir saldırı var. Rusya'nın derinliklerinin içinde en az 13 kişinin öldüğüne ilişkin
1: Evet,
0: güvercinden bir
1: evet.
0: haber.
1: Ukrayna uzun zamandan beri zaten ülkenin içerisinde, Rusya'nın içerisinde enerji kaynaklarını hedef alıyor. Çok büyük patlamalar yaşanıyor. Rafinerileriler havaya uçuyor. Tabii ölümler yaşanıyor. Rusya çok ciddi bir fosil yakıt krizine de girmiş durumda bu patlamalar sebebiyle. Ama aynı zamanda bir çevre felaketi de yaşanıyor. Bu çok konuşulmayan da bir yön. Zaman zaman şehirlerin üstünü çünkü kara bulutlar kaplıyor tabii petrol yayılıyor çevreye uzun süreler yanıyor. En son bir kez daha hafta sonu Ukrayna dronlarla çeşitli şehirlerde petrol rafinerilerine saldırmış. Bunlardan bir tanesinde yaşanan patlamanın ardından 13 kişi hayatını kaybetmiş. Böyle bir bilgi vardı. Ama ilginç olan şu, bu da sabah saatlerinde geldi bir tür son dakika haberi olarak. Rusya Eylül ayındaki seçimlerde savaşa karşı oy kullanılmasını yasaklamış. Bu çok ilginç bir durum. Ama zaten savaş da değildi. Yani bu Trump'ın da böyle açıklamaları var ya, İran'a karşı savaş değil operasyon diyordu. Rusya da öyle. Operasyon bu, savaş değil diyordu. 5. yılına girmiş durumda. Yüksek Mahkeme, Kremlin yanlısı küçük bir milliyetçi parti olan Roblina'nın açtığı davayı onamış. Bir de böyle ne derler böyle
0: Evet.
1: şeyler için
0: Vaka yaratılıyor yani.
1: kraldan çok kralcı olmak mı? Hani öyle deniyor. Aslında başka
0: Evet.
1: bir siyasi parti ama koyu milliyetçi parti. Putin yanlısı ama Putin'in partisinden değil. Dava açmış Putin'in savaşını desteklemek için. Savaşa karşı çıkan seçmenlerin oy pusulasındaki son seçeneğini ülkedeki geriye kalan tek savaş karşıtı parti olan Yabloko'yu ortadan kaldırdı diye veriyor Guardian gazetesi. Yani Bir tane sadece parti yer alacakmış. Küçük bir parti. Bunlar savaşa karşı, Ukrayna Savaşı'na karşı tavır alıyormuş. Bu Milliyetçi Parti de Putin'in savaşını desteklemek için bunu seçeneklerden kaldırın, olmaz öyle şey demiş. Mahkemede kabul etmiş. Dolayısıyla Yabloko Partisi federal seçim aday listesinin tamamı Rusya Parlamentosu Devlet Duması'na aday çıkaramayacakmış. Aday olmaları yasaklanmış yani buradan milletvekillerine.
0: Peki bir soru sana. Şey oldu mu? Ukrayna Nazilikten
1: Arındırıldı. Ya arındırılamadı ya
0: mı?
1: da.
0: Arındırılamadı herhalde.
1: Evet.
0: Çünkü savaş devam ediyor. Yoksa hemen bitecekler.
1: Denazifikasyon'du değil mi? Kavramı da oydu.
0: Denazifikasyon, evet.
1: Evet.
0: Böyle bir şey. Bu arada da Riyad'da da bir fabrika yangını ölenlerin hepsinin 16'sı Bangladeş'ten göçmen işçiler oldu. Bir de dünyanın dört bir tarafında tabii bir göçmen faciasından bahsetmek mümkün. Güney Afrika'da Democracy Now'da da vardı. Yani hakikaten rakamlara inanmak bile mümkün değil gibi görünüyor. Olağanüstü bir şeyden bahsediyoruz. 480 bin üzerinde, Guardian gazetesinin haberinde var bu. Resmen Güney Afrika göçmen siyah göç Afrika'dan gelenleri tamamen geri göndermeye başlamış durumda. O da ayrı bir şey. Bayağı ciddi bir felaket durumundan bahsediyoruz. İşte deminki habere bakın, catering truck diye geçiyor Trump'ın haberi. Ne demek bu? Yiyecek içme kamyonuna girmiş. Orada saklanmış.
1: Evet, uçağa gidişi belli olmasın diye demek ki gizlenerek kaçak göçek
0: Evet,
1: gitmiş.
0: Türkiye'den gidiyor. Yani dünyanın halinin geldiği yere bakar mısın?
1: Evet.
0: Evet.
1: Kolombiya'ya geçelim isterseniz.
0: Evet
1: Çünkü
0: evet oradaki.
1: Kolombiya'da dün akşam saatlerinde çok büyük bir deprem oldu. 7,4 büyüklüğünde bir deprem. Bu Çoko
0: Evvelki
1: eyaletine bağlı.
0: akşam değil mi?
1: Dün
0: Dün
1: akşam
0: akşam.
1: oldu. Dün akşam olmadı mı? Dün akşam oldu.
0: Yok.
1: Çünkü biz vermedik sabah bu depremi.
0: Ha, vermedik değil mi? Evet doğru.
1: Evet. Kolombiya'nın Çoko eyaletine bağlı San Jose del Par bölgesinde meydana geliyor. Bu deprem 7,4 büyüklüğünde, dediğim gibi ölenlerin sayısı 132'ye yükselmiş durumda. İlk saatlerde 20 kadar kişinin öldüğü söyleniyordu. Bu ilerleyen saatlerde artmış durumda. Şu ana kadar 570 kişi hastanelerde tedavi görüyormuş. 86 bina tamamen yıkıldı deniyor. 7 havalimanı ise geçici olarak hizmet dışı kalmış. 7,4 ama oldukça şiddetli. Yani İstanbul'da olması beklenen deprem bu, biliyorsunuz, ve on binlerin hayatını kaybetme olasılığı olduğu söylenirken, Kolombiya'da şu ana kadar 132 kişi hayatını kaybetmiş
0: Ama
1: durumda.
0: daha ilk sayılar açısından şey yapamayız yani bilemeyiz ne olacağını. Daha da yükselmesi mümkün. Evet. Bir de son derece ilginç bir rakamsal haber var. T24 dış haberlerden. Pazar araştırmalarını ve kamuoyu anketlerini kökünden değiştirebilecek bir gelişme, teknolojik gelişme mi diyelim? Harvard ve MIT, iki büyük üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nin, birleşik uluslararası bir araştırma ekibi kurmuşlar ve yapay zeka sistemleri ve dijital ürünlerin farklı kullanıcı grupları üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla,
1: Evet, bu kelimeyi
0: nasıl
1: söylemek
0: okuyacağız? Matrix mi diyeceğiz ona?
1: evet.
0: AI. Matrix X diye bir simülasyon altyapısı geliştirmiş sistem dünya nüfusuna aşağı yukarı eşit miktarda 8,3 milyar dijital kullanıcı profili içeriyormuş.
1: Evet,
0: Gençler ne diyor?
1: bu ilginç. Yani bir tür Davranış, insanlığın davranışlarını araştıracaklar anladığımız kadarıyla. 8,3 milyar kişiyi dijital olarak profilini geliştirmişler. Farklı eğitimlerden, meslek gruplarından, gelir gruplarından farklı kişilik özellikleri olduğu söyleniyor. İşte bu şekilde 1290 farklı kategoriye ayırmışlar bu 8,5 milyar insan diyelim profilini. Bunlar üzerinde çeşitli araştırmalar, anketler vesaire yapacaklarmış. Bu çok ilginç bir haber. Tabii hemen ben de Haluk Levent'e gönderdim. Bu habere ne diyorsunuz falan diye. Tamam, önümüzdeki hafta bir bakalım, konuşuruz üzerine
0: Ben
1: diye
0: Perşembe
1: yanıt verdim.
0: günü benim de aklımdan geçti. Sen erken davranmışsın. Evet, gerçek insanların yerini tutmuyor diyorlar ama ben emin değilim. Hala sorarız. Niye tutmasın? Pekala olur ve yapılır. Bütün seçimler, anketler, her şey yapılabilir. Peki, şimdi bir ara verelim. Oradan da Türkiye'deki büyük haber durumuna geçelim.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Diğer kam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
5: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Açık Gazete.
1: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Birinci blok, yarım saatlik blokun ardından tekrar döndük Açık Gazeteciler olarak. 8:30-4 dakika geçerken tekrar beraberiz ve Türkiye'de tarihi bir gün yaşandı. Süreçte tarihi bir gün deniyor buna. T24'ün verdiği habere göre Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa meclisten rekor oyla geçti. İşte kapsamı ve tüm maddeleri diye vermişler. Teklifin görüşmelerinde 561 milletvekilinin oy kullandığı, süreç düzenlemesinin 467 evet, 87 hayır ve 7 çekimser oy ile yasalaştığı bildiriliyor. Milli de, şeyin de adı, kanunun tasarının da adı çok ayrıntılı, uzun, akılda kolay kalmayacak bir şey. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiydi bu. Ve genel kurulda kabul edilerek mecliste PKK ya da PKK ve KCK, KCK ya da KCK ve bağlantılı yapıların fiili varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumları tarafından tespit edilmesinin ardından uygulanacak hukuki düzenlemeleri içeriyor. Tespit ve teyidin ardından alınacak Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte maddelerin uygulanması planlanıyor. 2 ay sürmesi bekleniyormuş bu tespit ve teyit sürecinin. Ve yasa örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, örgütün propagandasını yapma, örgüt finansmanını sağlama suçlarını kapsama alıyor. Buna göre üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl süreyle ertelenecek. Bu da ilginç bir şey değil mi? Sonra eğer şey yapılmıyorsa
2: tekrar
1: cezalandırılacak.
2: Ha, yani eğer tekrar örgütle bağlantılı işler olmazsa devam edecek bütün bu erteleme, gün sonunda işte bütün şeyleri kaldırılacak, alınan cezalar. Bağlantılı tekrar işler yapılıyorsa ya da olur devir değişir, işte yasa değişir falan, o zaman geri dönülebilecek diye anlıyoruz bu karardan.
1: O zaman terörsüz Türkiye'ye yeniden terörlü Türkiye olarak mı dönülecek?
2: O zaman öyle geri dönülecek tabii.
1: Evet. Erteleme süresi içinde dava zaman aşımı işlemeyecekmiş yani. Bu suçlarla ilgili dosya ve suçun ispatına yarayan deliller erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresince muhafaza edilecek. İşte bir de müsadereye konu olan, yani el koymaya konu olan eşya ve mal varlığı değerleri hakkında da erteleme kararıyla birlikte tasfiye kararı da verilecek ve hazineye irad olarak, gelir olarak kaydedilecekmiş yani. Karar kanun yollarına başvurma şeyini de başvurma hakkı bulunanlara tebliğ edilecek. Kararda başvuru ve itiraz hakkı ile süresi ve merciği de gösterilecekmiş. Peki Selahattin Demirtaş ve benzeri durumlar ne olacak?
2: Bunu dün biraz konuşmuştuk, hatırlarsınız, evet. Ömer Bey. Yani Cemil Taş'ın durumu yasa düzenlemesine gerek bırakmayan bir durum zaten. Hem Anayasa Mahkemesi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Ancak Bakan Gürlek daha önce Demirtaş'ı kapsamadığına yönelik iddialar vardı. Yok öyle bir şey diye açıklama yaptı. Ama özel, kişiye özel yasa çıkmaz. X kişisine yönelik bu kapsamın içerisine girenler giriyor diye bir açıklama yapmıştı. Girdiği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii bütün bu gelişmeleri. Evet, herkesin söylediği
1: belirsizlik var bir bazı yerlerde. Pek çok var yani.
2: Tabii yani herkesin söylediği çok sınırlı bir düzenleme bu. Ama bir ilk tabii yaşanıyor. İlk kez bazı yani üst düzey örgüt üyelerinin erteleme bile olsa normal siyasete yönelik siyasete girmelerinin önündeki bazı engeller kaldırılıyor. Sivil yaşama katılmalarının önüne açılıyor. Bu sebeple önemli. Zaten o nedenle parlamentodaki hemen hemen bütün partiler destek vermiş durumda. Herkesin kendi meşrebince farklı eleştirileri var. Yani bu yasal düzenlemeye. Mesela Yeni Parti açıkça Özgür Özel ve daha sonra Ekrem İmamoğlu evet oyu çağrısı yapmış olmalarına rağmen 54 fire vermiş. Daha sonra serbest bırakacağını söyledi Özgür Özel ama bana güvenin evet oyu verin demişti. 54 milletvekili hayır demiş. CHP yani mutlak butlan CHP'si yine tam destek vereceğini söylüyordu. 2 milletvekili hayır oyu vermiş. Parlamentoda bulunup açıkça karşı çıkan bir tek eskiden Ülkücü Hareket'ten ayrılan ve kendine İYİ adını veren İYİ
1: İyi
2: Parti
1: Parti.
2: var. Evet,
1: Evet.
2: onlar bir tek çok sert bildik aşırı sağcı argümanlarla karşı çıkıyorlar. Oradan 29 milletvekili hayır oyu vermiş. Ama günün sonunda 467 evet oyu çıkmış durumda. Numan Kurtulmuş da açıklama yapıyor oylamanın ardından. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek demiş. Meclisin bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim. Terörsüz Türkiye hedefi bir Türkiye modeli inşasıdır demiş. Bundan sonrasını zaten göreceğiz. DEM Parti'den çerçeve yasa sonrası bir MGK açıklaması geldi. Rapor bir an önce hazırlanmalı, süreç gecikmemeli diyor. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları. Açıklamasında şöyle geçiyor, daha doğrusu Karar Gazetesi'ndeki haberde Hatimoğulları yasanın Türkiye ve barış açısından hayırlı olmasını dileyerek genel kurul görüşmelerinde birçok kesimin kaygılarını dile getirdiğini söylemiş. DEM Parti olarak yasayı önümüzdeki dönemde barışın tesis edilmesi için bir ilk adım olarak değerlendirdiklerini söylüyor. Bundan sonraki süreçte atılacak somut adımların önemine dikkat çekip yasanın hayata geçmesi için bir an önce kurulun oluşması, MGK raporunu hazırlayıp resmi gazetede yayınlaması, yani bu 2 aylık süreç deniyordu ya, ondan
1: Evet.
2: anladığım kadarıyla bahsediliyor ve böylece yürürlüğe girmesi yasanın çıkması kadar önemli ve hayatidir. Yani bir an önce yürürlüğe girmelidir diye bir açıklamada bulunmuş Tülay Hatimoğulları.
1: Evet, tabii şeydeki yeni partide bir çatlaklık, bir
2: Tabii,
1: kopuşunda
2: kopuş mesela iddialı bilmiyorum tabii ama yani
1: evet.
2: bir çatlak
1: Evet.
2: oluştu muhakkak.
1: Muhakkak. Bu konuda T24 yazarı Murat Sabuncu ilginç bir değerlendirme getirmiş. Tırnak içinde hayır, bu bir siyasi duruş olamaz diye başlıyor yazısının. Yeni parti vekilleri kendini barış için siper eden Özel'i sosyal medya baskısıyla yalnız bıraktı diyor. İlginç bir analiz, biraz bakalım. Yani şimdi şöyle bakalım diyor. Partinin genel başkanının tarihsel tutarlılık içinde evet diyeceğini söylediği bir yasaya partisindeki diğer milletvekillerinin ne demesi beklenir? Ya da genel başkanın duruşunu paylaşmayan yani hayır diyen oranı oylama sonucunda olduğu gibi yüksek olursa bundan sonraki diğer zor anlarda nasıl bir ilişki oluşur diye iki temel soru soruyor. Bir üçüncüsü de şöyle: veya vekiller illere göre hangi nabzı tutarak evet'i ya da hayır'ı ölçtüler? Pardon. Somut bir il söyleyeyim. Şanlıurfa vekili hayır diyeceğini açıkladı. Gerçekten Şanlıurfalılar bu işe hayır mı diyor? Ben açık net yazayım. Çoğu vekil sosyal medya baskısının ve mahalle baskısının kurbanı oldu diyor. Yani Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in zor dönemlerin ismi olduğunu anlatıyor. 19 Mart'ta da 21 Mayıs'ta da hem partisini hem de artık neredeyse mücadeleden vazgeçme noktasına gelen muhalif kamuoyunu, onu tırnak içinde vermiş, ayakta ve diri tuttu. Şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy memleketi dolaştı, anlattı, umut verdi, heyecan kattı. 2024 Ekim ayında başlayan yeni çözüm, silah bırakma süreçlerinde de tavrını hep tarihin doğru noktasında durarak eleştirse de, yani tırnak içinde veriyor, kendi sözlerine dayanarak politik duruşunu barış arayışlarının başlama noktasının yanında konumlandırdı diyor. Yine tırnak içinde veriyor. Komisyona vekil verdi. Olduğumuz değil, olmadığımız masadan korkun diye konuştu. Böyle gidiyordu. Adalet Komisyonu'nda geçen cuma yaşanan tartışmalar ve o günden itibaren Özel'e, yeni partiye yönelik hayır deme baskısı ve evet kuşatması, onlar ikisi de tırnak içinde, oylamanın olacağı güne kadar sürdü. Özel kapalı grup toplantısını son güne bırakarak, çünkü hafta sonundan itibaren hayır diyecek vekiller sosyal medyadan duyuru yapmaya başlamıştı, gecikmiş bir adım atmış oldu. Grup toplantısı sürerken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Yüzümüzü millete dönelim demiş ve kısa sürede sadece X platformunda 1 milyonun üzerinde etkileşim alan bu mesaj, İmamoğlu'nun da hayır dediği şeklinde mesajı, İmamoğlu'nun da hayır dediği şeklinde yorumlayanlar oldu diyor. Ve tüm bu yaşananlardan sonra Özgür Özel Meclis Genel Kurulu'nda partisinin durumunu ilan ederken şöyle dedi: İktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metne değil ama partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin göstereceği duruşa güvenerek, bu metne kefil olmadan ama barışın sorumluluğunu taşıyarak, iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan edelim ki yeni partimizi millet kurmuştur diyor. Yani böyle bu ilaç hepimize, birimize değil hepimize şifa olacak. Yeni partinin yeni nesil siyasetinin gereği budur diyor. Kendimize güveneceğiz, insanımıza güveneceğiz, mücadelemize güveneceğiz ve ortak geleceğimizi hep birlikte kuracağız. Herkesin buna inanmasını ve güvenmesini arzu ediyorum diyor. Yani şöyle bir yorum getirmiş Sabuncu. Ne diyor Özgür Özel diyor: ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Peki ya diğerleri? Milletvekilleri de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek diyor. Yani karmaşık bir durum. Özgür Özel heyecan, eylemliliği kuvvetli, stratejik aklı etrafında bulamayan bir lider görüntüsü verdi son süreçte diyor. Şunu da not olarak eklemek lazım. Ekrem İmamoğlu dün oylamaya birkaç saat kala hayırlar arttıktan sonra Özgür Özel'e tam destek olduğunu açıkladı. Geç kalmış bir tavırdı diyor. Kürt sorununda partisinden ileride tavrı olan bir isim olarak hem mesajın içeriği hem zamanı kötüydü. Özgür Özel yine zor bir alanda tüm eleştirilere tek başına kendini siper ederken buldu. Özel'in konuşmasındaki bu bölümde özellikle hayır kampanyası yapanlar ve buna uyan vekiller açısından da önemliydi diyor. Ve yani bir daha şehit gelmemesi, bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için, hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diye bu ülkenin çocukları, bu ülkenin geleceğini okullarda, fabrikalarda, tarlalarda, laboratuvarlarda kursun diye barışın önünü açacağız diyor. Korku olmadan, ayrımcılık olmadan, yan yana gönül gönüle ortak geleceği inşa etmek için barışın önünü açacağız diyor. Son cümlelerinde de şöyle diyor Murat Sabuncu: tüm süreç boyunca işler her zora girdiğinde siyasi olarak devreye giren MHP lideri Devlet Bahçeli oylama günü de meclisten ayrılmadı. Ayrı bir yorumun yapılmasının gerekli olduğu isim kendisi. Yine çok kritik bir süreçte daha önce seçimlerin erkene alınmasından sistem değişimine devreye girdi. Barış umudu için ilk adımın atılmasını sağladı. önemli konuşmalardan birini de DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan yaptı. Hem Türklere hem Kürtlere seslendi. Bu kürsüden Türk kardeşlerime açık yüreklilikle seslenmek istiyorum. Bu süreçte sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. 100 yıldır size bölüneceğiz korkusu anlatıldı. Oysa bu ülkeyi bölünmeye en çok yaklaştıran şey çatışmanın kendisiydi. Kürtler ayrılmak isteseydi bu meclisin çatısı altında olmazdık. Biz buradayız. Çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır. Kürt halkına da aynı açıklıkla sesleniyorum. Bu süreç kimliğimizin eritilmesi değil, varlığımızın hukukla buluşmasıdır. Yine mi kandırılacağız? Kaygısını biliyoruz. Bu kaygı vehim değil. Anlıyoruz. Her şeyden önce Kürtler artık örgütlü bir halktır. Ne kanar ne de kandırılır. Velev ki terazimiz şaşsa da düzeltilecek bir kantar var. O da sizsiniz. Emin olun siyaset alanında Kürt halkının demokratik halkları için mücadelemiz devam güçlü bir şekilde edecek. Ama şimdi hepimizi yakan bir ateş var. Önce o ateşi söndürmeliyiz demiş. İşte son paragraf olarak da cümleler olarak da Murat Sabuncu diyor ki silahların sustuğu, siyasetin konuştuğu, uzun bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi verilmesi gereken bir sürecin içinde memleket, konforlu alanlardan istikamet çizmek kolaydır. Mücadeleye kesintisiz destek olmaksa zor. Yeni yasayı çatışmanın bittiği, özgürlükler yolunda çaba sarf edilmesi gereken bir dönem olarak okumalıyız diye bitiriyor yazısını. Önemli bir değerlendirme gibi gözüktü benim gözüme.
2: Evet, çok çok yönlü bir değerlendirme yapmış Murat Sabuncu. Tabii burada HDP'nin az evvel okuduğunuz duruşu da HDP diyorum, DEM Parti'nin. Önemli, evet. Yani herkes kandırılmakta olduğunu söylüyor Kürt halkının bir kez daha. Ama yani bu çok tabii bana da üstten gelen tavırlardan bir tanesi. 40 ya da 50 yıldır örgütlü bir şekilde mücadele eden bir halk ve hani hareket. Dolayısıyla kendi örgütlü gücümüze bakıyoruz denmiş. Bu şey önemli, Murat Sabuncu'nun vurguladığı geç de olsa Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesaj. Onun içeriğini böyle bir cümleyle okuyalım. O da şöyle bir mesaj göndermişti. Genel Başkanımız Özgür Özel'in açtığı yeni siyaset yoluna, büyük mücadelesine ve liderliğine inanıyor. Bütün uyarılarıyla ortaya koyduğu üstün kararlılığı yürekten destekliyorum. Bugün aldığı kararın altına imzamı atıyorum diye oylamadan 1-2 saat önce böyle bir mesaj paylaştı Ekrem İmamoğlu. Ben dün biraz takip ettim başka siyasi partiler. Şimdi DEM Parti içerisinden milletvekili olan, biliyorsunuz, farklı sosyalist partilerden de çok grup var. Onlar ne diyorlar diye baktım. İşte Türkiye İşçi Partisi var. Halk evlerinden var milletvekili olan, başka siyasi partilerden var. Hepsi tabii ki endişelerini dile getiriyor. Daha doğrusu yetersizliğini dile getiriyorlar bu yaşananların. Zaten hani dün Ali Bilge şey soruyordu ya, tatmin olmak diye bir şey anlatıyor. Tatmin olmak diye bir şey zaten siyasette yok da, bu böyle tatmin AKP dahil kimse yok zaten. Herkes yetersiz olduğunu, bir ilk adım olduğunu söylüyor. Sosyalist partiler de ağırlıklı olarak bir takım kaygılarını ve eleştirilerini dile getirmişler. Ama günün sonunda bu yasal süreç önemlidir diyerek evet oyu vereceklerini açıklıyorlar. Dün yine aslında parlamentoda olması gereken ama cezaevinde olan bir sol sosyalist milletvekili var, Can Atalay. O da mesaj gönderdi. Kendisi Gezi davası tutuklusu, biliyorsunuz. Türkiye İşçi Partisi'nden aslında seçilmişti
1: milletvekili. Evet, seçilmiş milletvekili olarak hapse atılması gibi Türkiye'de çok sık rastlanmayan bir duruma imza atmış.
2: Evet, yani kendisi bir hukuksuzluğun mağduru ve aynı zamanda avukat, biliyorsunuz, Can Atalay. O da güçlü bir destek vermiş bu çerçeve yasaya.
1: Seçilmiş milletvekili olarak hapse atılması gibi Türkiye'de çok sık rastlanmayan bir duruma imza atmış.
2: Evet, yani kendisi bir hukuksuzluğun mağduru ve aynı zamanda avukat, biliyorsunuz, Can Atalay. O da güçlü bir destek vermiş bu çerçeve yasaya. Bir paylaşım

0: geleceğe kavuşamayacağını, kalıcı olamayacağını da unutalım. Şimdi Kürt sorununun silahların gölgesi olmadan şiddetsiz bir ortamda konuşulabilmesi için önce barış diyen, şiddetsiz bir siyaset ortamı için yapılan çağrıya dikkat kesilelim, diyor Can Atalay. Yakılmaya çalışılan barış ateşinin her yönden esen sert siyaset fırtınalarıyla sönmemesi için çevresini kuşatalım. Toplumsallaşması için sahip çıkalım. Kürt sorunu üzerinden şiddetin gölgesinin kaldırılması çabaları yeni toplumsal ve siyasal mutabakatlar için bir fırsat olabilir, demiş. Bu çabanın karşılığı verilmelidir. Barışçı bir ortamda bütün görüşlerin özgürce kendini ifade edebilmesi, derinlemesine konuşulup tartışılması fiili durumlara, siyasetin hoşgörüsüne bırakılamaz. Önce yılların fiili durumlarının sonuçlarını yaşamaktayız. Önceki yılların fiili durumlarının sonuçlarını yaşamaktayız. Şiddetin siyasetten dışlanması adımları siyasetten gelen demokratik adımlarla karşılık bulmalıdır, diyor. Sorunun çözümü geniş bir toplumsal mutabakat gerektiriyor. Toplumsal ve siyasal desteği genişletmenin ilk adımı meclisi çözüm odağı olarak işlevli kılıp süreci şeffaflaştırmaktır, demiş. Acilen önceki yıllarda yasal güvencelere bağlanmadan atılmış adımların ceremesini yaşayanları özgürleştirmek, Kürt yurttaşlarımızın seçme iradesini yok eden kayyımlık vesayetine son vermektir. Her ileri adım önemlidir, dikkate alınmayı hak eder ve şimdi başta unutalım dediklerimizin hepsini yeniden hatırlayalım. Cumhuriyetimizi demokratikleştirmek için hukukun, yasaların kurallı, kurumlu bir işleyişin kazanılması için Kürt yurttaşlarımızın demokratik talepleri için eşit ve özgür bir Türkiye için yürüyüşümüze devam edelim, demiş Can Atalay.
1: Evet, oldukça önemli, pozitif bir mesaj vermiş olduğunu, mücadeleyi elden bırakmaksızın devam
0: Evet.
1: ettirmeyi söylemiş olması önemli yani. Evet, yani Türkiye ile ilgili hakikaten en önemli tarihi haber budur yani. Onun dışında eklemek istediğimiz Türkiye bölümünden bir şey kaldı mı? Yani çok şey var tabii ama
0: Evet, bir yandan tabii bu çerçeve yasa görüşmeleri olurken memleketin diğer hali bildiğiniz gibi Doruk Madencilik işçileri Ankara'da günlerdir eylem yapıyorlardı. Dünkü eyleme polis müdahalesi olmuş bir kez
1: önemlisi
0: daha.
1: o.
0: Evet. Ödemeler konusunda hala ya bu kaçıncı gerçekten Yıldızlar Holding bünyesindeki bu Doruk Madencilik söz veriyor. İkidir verdiği sözleri tutmuyor. Bunun üzerine Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler taleplerini dile getirmek için bir kez daha bakanlık önüne yürümüşler. Bir kez daha polis müdahale etmiş. Yüz civarı gözaltı vardı dünkü haberlerde. Bir başka önemli mesele ise Etimesgut Belediyesi'ne operasyon yapılmıştı biliyorsunuz. CHP'de kalan Başkan Erdal Beşikçioğlu da görevden uzaklaştırılmıştı. Onun seçimi vardı, vekil seçimi. CHP ile AKP ortak aday çıkarmış. Bu çok acayip bir şey gerçekten. İlk iki turda Yeni Parti ve CHP adaylarına oy vermeyen AK Parti ve MHP üyeleri üçüncü turda CHP'yi desteklemiş. Yeni Parti ayrı, CHP ayrı yani aday çıkarmış. CHP adayı kazanmış böylelikle.
1: Peki son bir soru. Bu konuda ve rozetlerde figüran kullanılması skandalı konusunda Kılıçdaroğlu ne demiş?
0: Evet, bu konuda sessizlik devam.
1: Peki. Bu kadar.
0: O da
1: Soracağım bu kadar.
0: figüran kullansın. Belki öyle açıklama yapsın. Kendi yapmıyorsa.
1: Yapıyordur belki. Ne biliyorsun?
0: Evet, doğru. Ortaya çıkaran bir gazeteci yok şu ana kadar.
1: Evet. Peki, ara verelim. Ama şeyi de uyaralım, değil mi? Bir konuğumuz var. Ahmet İnsel yok.
0: Evet, Remzi Çelik biraz sonra konuğumuz olacak. Kentlerdeki ısı adalarını ve ısı adası etkisini konuşacağız.
1: Isı adası etkisi son derece önemli bir şey. Kentsel ısı adası denen bir konuyu, kendisinin çok ilgilendiği bir konuyu ayrıntılı olarak konuşma fırsatımız olacak.
2: Açık Gazete.
3: Kurbağa sesi gibi
4: karşı yamaçta yankılanan
2: Ve sus.

0: Salı günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
4: Bertolt Brecht, Radyo.
5: Açık Gazete.
6: Evet Ömer Bey, şu anda yayındayız.
7: Evet yayındayız, affedersiniz. Ben de birdenbire Açık Gazete yayında. Sen takdimini yapar mısın? Biraz önce duyurmuştuk. Ama...
6: Evet, bir konuğumuz var. Remzi Çelik bizimle. Valide Bağ Mücadelesi'nden de tanıyoruz kendisini. Daha önce Açık Gazete'ye defalarca konuk olmuştu. Bugün özel bir konuyu konuşacağız. Yani şimdi El Niño etkisinin yükselmekte olduğu bir dönemdeyiz. Okyanusların aşırı sıcaklardan dolayı rekor sıcaklıklar seviyesine geldiğini, orman yangınlarını, işte tayfunları vesaireleri konuşuyoruz. Ancak bir de kentlerde bu, şu anda İstanbul'da da çok ciddi bir sıcaklık var. 30 derecenin üzerinde. Bu yaz batıdakine kıyasla daha az sıcak, daha serin geçiyor. Batı dünyası biraz daha yanarken 40 derecelerle. Fakat İstanbul'da da bir mağduriyetimiz var. O da kentsel ısı adaları, kentsel ısı adası etkisi var.
7: Yalnız şimdi... İstanbul'da da değil tabii, Ankara'da
6: tabii,
7: mesela.
6: Evet, evet. Bütün şehirler için geçerli, betonun, asfaltın olduğu hemen hemen her yer için geçerli herhalde. Şimdi bu meseleyi Remzi Çelik'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Remzi Bey.
7: Merhaba, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Özdeş Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun Ömer Bey. Sizlerle tekrar buluşmak çok çok değerli.
6: Bizim için de öyle, çok
7: bizim
6: teşekkürler.
7: Bizim için de öyle. Kentsel ısı adası konuşuyoruz değil mi? Nedir bu? Önce bir tanımını yapar mıyız?
8: Önce tekrar teşekkür edeyim. Çiçeği Burnu'nda bir inisiyatifimiz var. Kentsel Isı Adası Etkisi inisiyatifi diye. Arkadaşlarımın adına da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederek başlayayım. Şimdi Ömer Bey, şöyle aslında Kentsel Isı Adası Etkisi 1900'lerde özellikle Londra'da gündeme gelmiş bir kavram. Fakat son 5-10 yıldır özellikle akademi çerçevesinde çok fazlasıyla bilimsel yayınların olduğu, artık insanların bir kök neden olarak gördüğü bir konu. Burada aslında ilk paragrafımızda belki şu kavramları açmakta fayda var, karışıklıkları biraz daha aydınlatmak için. Kentsel ısı adası aslında bir sıcaklık farkı tanımı. Yani büyük metropol kentlerde merkezdeki, işte şehir merkezi dediğimiz, downtown dediğimiz yerle onun bir çeperi ve ikinci çeperi dışındaki bölgeyle, ormanlık alanla arasındaki sıcaklık farkı olarak tanımlanıyor. Yani 5 ile 12 derece arasında bu şehrin ve dokunun, etraftaki floranın durumuna göre bu sıcaklık aralığı değişiyor. Aslında kentsel ısı adası dediğimiz zaman bir sıcaklık farkından bahsediyoruz. Ancak kavramın diğer tarafı, kentsel ısı adası etkisi dediğimiz zaman bu kentten kente yapılaşmanın çeşidine, geometrisine, oradaki yeşil ve mavi dokuya göre bütün canlılar üzerinde, hatta cansızlar üzerinde ki radyasyonun, ısı transferlerinin, rüzgarın etkisine de biz kentsel ısı adası etkisi diyoruz. Dolayısıyla bu etki aslında her saniye ilişki içinde olduğumuz sıcaklık, nem, basınç, hava hızları şekliyle devam eden bir olgu. Dolayısıyla bu noktada da açıkçası Özdeş Bey'in de giriş yaptığı gibi biraz gölgede kalmasını pek arzu etmediğimiz bir sağlık ve enerji sorunu, büyük bir sağlık enerji sorunu bu kentsel ısı adası etkileri. Çünkü bu sıcak günleri yaşarken tabii ki onun da meteorolojik ve atmosferik olan olayların da antropojenik tarafı var. Yani insan kaynaklı fosil kullanımından dolayı. Fakat birçoğu tabii daha büyük bir fotoğrafta meteorolojik olaylar. İşte o Golf Stream, dağlar, ovalar, yani işte Avrupa kavruluyor 40'ta biz 35'lerdeyiz filan. Tabii ki bunun da insan tarafını unutmadan vurgulayalım. Ancak bu kentsel ısı adası etkisi ya bu sıcak hava dalgalarından dolayı kaynaklanıyor. Yaz yazlığını yapar, kış kışlığını yapar diyerek geçiştiremeyeceğimiz, saklayamayacağımız, gizleyemeyeceğimiz kentlerde hataların üzerine kurulu bir fenomen, bir konu. Dolayısıyla sağlığımızı ve enerjiyle ilgili olan masraflarımızı, yatırımlarımızı falan ilgilendiren çok temel bir konu. O yüzden ısı kubbesi, sıcak hava dalgaları ile çok yani karışmaması lazım bunun. Onunla direkt ilişkisi var onlarla. Birleştiği zaman bir afet tanımını artık Birleşmiş Milletler 2025'te bunu aldı. Dolayısıyla aslında kentsel ısı adası etkisi sadece yazın değil, bu afet sınıfına alındığı için nasıl yıl boyunca senelerce afet hazırlık planları yapılıyor, kentsel ısı adası etkisi de artık kent planlamasında, tercihlerde ranta dayalı değil, ekosisteme dayalı, ekosistemi düşünerek hazırlık yapmamız gereken, bütün dünyanın yapması gereken, yani bugün Hindistan'da, Amerika'da, Avrupa'da çok yoğun bir şekilde aslında kentsel ısı adası etkisi olayı ölümcül hale getiriyor. Dolayısıyla bunun sağlık ve enerji tarafını da birazdan açmaya çalışacağız.
7: Evet,
8: Yani
7: ısı kubbesiyle bir de mesela şeyde bir aşırı nemli termometre diye adlandırılan bir tabir de var.
8: evet.
7: O da hissedilen sıcaklık diye önemli bir kavramı da getiriyor. Yani bu da kentsel iletişim adası ısı
8: Adası.
7: adası kentsel ısı adası bayağı çok ayrı bir bilimsel ve bir tarihi bir vaka olarak önümüze düşüyor.
8: Evet.
7: Geçenlerde bir şey vardı, ben sözünüzü kestim ama
8: Evet.
7: bir de şeyden bahsedecektim. Le Corbusier'in meşhur mimar yaptığı yoksul halkın yaşayabileceği bir büyük bir gökdelen gibi binanın, tabii bunu hiç hesaba katmamış. Normal olarak yoksul insanların parasını ödeyebileceği bir binanın şimdi içinde yaşanamaz hale gelmesi gibi bir durum, tuhaf
6: Sıcaktan mı?
7: durumları. Evet, sıcaktan. Çünkü
8: Evet,
7: yok, hiç
8: evet, evet.
7: kurulacak yer yok doğru. Tamamen bu kentsel ısı adasından dolayı ortaya çıkan bir
8: Evet.
7: durumdan bahsediyor şimdi Londra'da. Felaket bir durum yani.
8: Evet. Ömer Bey, vurguladığınız bir iki konuyu ben de dilim döndüğünce açmaya çalışayım. 35-40
7: Lütfen.
8: yıllık bir makine mühendisi ve yaşamını işte termodinamik ısı transferi, yangın konularını hem proje aşamasında hem uygulama aşamasında geçirmiş bir insanım. Gerçekten eskiden hep sıcaklık konuşurduk ama bütün meteorolojik hava durumunda biliyorsunuz artık hissedilen diye bir kavram var. Kışın bunu rüzgar çok etkiliyor. Yazında işte o yaş termometre sıcaklığı dediğimiz teknik bir kavram, nemle olan ilişkisi. Yani nem arttığı zaman havanın içindeki nem arttığı zaman fizyolojik olarak bütün canlılar aslında bir soğutma işini içinde ürettiği enerjiden oluşan ısıyı ancak deri yoluyla terleyerek ve solunum yoluyla atabiliyor. Dolayısıyla nem yüksek olduğu zaman ana fonksiyonumuz olan soğutma işini yapamıyoruz. Yani beyin de bunu yapamıyor. Aldığımız enerjinin %80'ini beyin harcıyor. Dolayısıyla aslında biz Tabipler Odası'na çok güzel bir seminer yaptık. Hocalarımız katıldı. Umarım bir sonraki programı sağlığa odaklanarak, daha sonra enerjiye odaklanarak bu felaketi, bu afeti, gizli afeti, sinsi afeti daha da görünür kılarız. Yani 36,5 derece yüz binlerce senedir özellikle memelilerin oluşturduğu yaşam stratejisi. Yani biz her saniye aslında üç yolla güneşten gelen radyasyon, konveksiyon ve kondüksiyon dediğimiz şeylerle ısı transferi yapıyoruz. Dolayısıyla o 36,5 derece, 1 derece, 2 derece arttığı zaman acile koşuyoruz. Ama biz 55 dereceye bir kentin gelmesini, bir asfaltın gelmesini müsaade ediyoruz. 70 dereceye bir çatının çıkmasını müsaade ediyoruz. Tabii ki dediğiniz gibi aslında benim de açmak istediğim konu da bir tanesi, kavram da şuydu. Ekosistem, kent ekosistemi. Yani kent ekosisteminde canlı cansız, yani insanlar da var ama diğer canlılar, bitkiler, hayvanlar, toprağın altındakiler ve işte cansızı niye katıyoruz? Taş ve betonla olan ilişkimiz var. Asfaltla olan ilişkimiz var, bir sıcaklık ilişkimiz var. Bunların arasındaki fiziksel, daha çok fiziksel ilişkiler. Yani bu işte dediğiniz gibi nem de bunda çok önemli. Burada vurgulamamız gereken kentsel ısı adasıyla direkt oluşan bir şey. Tabii ki buharlaşma oluyor filan ama kentlerde rüzgar etkisi, soğutma etkisi dediğimiz doğal soğutmanın önünü kötü kent planlaması, ranta dayalı kent planlaması ile yüksek katlı binalarla, işte Kadıköy'deki Fikir Tepesi'ni düşünün. Kentin içinde Chicago'da bir tane downtown vardır ama İstanbul'un her tarafı artık downtown oldu, şehir merkezi. Oradaki yüksek katlı binalarla aslında rüzgarın kırılması nedeniyle nemi de atamıyorsunuz. Dolayısıyla fizyolojik olarak ısı krampları, ısı çarpmaları, ölümler. Yani burada aslında biliyorsunuz Paris, Londra 2001-2002'de, 2020'de şu anda yani 60-80 binlere varan kitlesel ölümler yaşadılar ve bunu artık istatistik bilimin üzerinden kentsel ısı adasının etkisinin direkt ilişkili olduğunu, daha sonra da bunun tabii bir hak temelli, sağlık hakkı, kent soğutma hakkı diye bir kavram gelişti şu anda hukukun dilinde. Biz İstanbul Barosu'na da böyle bir şeyimizi verdik, bilgilendirici ve talep edici böyle bir kavramın artık dilimize, hukuk dilimize girmesi için. Dolayısıyla yani yurt dışında bu kentsel ısı adasının oluşturduğu işte nasıl iklim adaleti diyoruz, suya ulaşma hakkı diyoruz, temiz suya, temiz havaya, serin kente de ulaşma hakkı artık bir hak olarak, insan hakkı olarak, yaşam hakkı olarak tanımlanıyor. Bizde de bunları göreceğiz umarım.
7: Soğutma adaleti diye de yeni adaleti. Bir kavramımız var, evet, değil mi? Soğutma hakkı, soğutma eşitsizlikleri, evet, gibi kavramı.
8: Soğutma eşitsizliği. Yani buradaki konu aslında kentsel ısı adasını bir politik ya da haklar düzeyinde tanımlayacaksak şöyle bir tanım da yapabiliriz. Kentsel ısı adası etkisi ısıtıp kazanç, ticari kazanç elde edenle ısınan ve sağlık enerji faturası ödeyenler arasındaki eşitsizlik diye tanımlanabilir. Dolayısıyla demin vurguladığınız çok önemli bir şey, zamanımız tabii akıyor. Bizim yani bu konuda dezavantajlı gruplar, dezavantajlı mahalleler, sokakta, açıkta çalışmak zorunda olan inşaat işçileri, yol işçileri, bakım işçileri, özellikle kuryeler şu anda son derece artmış bir popülasyon, bir çalışma ortamı oluştu. Yani 50-55 derece üzerinde gidiyorlar, kaynayan bir asfalt üzerinde. Dolayısıyla bu bir süre sonra sendikaların, toplumun, sivil toplumun, baroların, odaların, tabipler odasının bir hak talebi çalışma alanı olarak çok net olarak gözüküyor ki şu anda çalışma saatleri olsun, çalışma koşulları olsun, işte kentteki soğutma alanları olsun, bunlar artık son derece gündemde. Yani ben park
6: Evet,
8: bahçelerde
6: zaten çok özür dilerim. Geçtiğimiz hafta de biliyorsunuz Birleşik Metal İş ve Türk Tabipleri Birliği tam da bu konuda bir açıklamada bulundular.
8: Evet, çok doğru.
6: Aşırı sıcaklarda çalışma koşulları belirlensin diye, hatta Biyanet'te de bir haber vardı. İşte inşaat işçisiyle konuşuyorlar. Demir taşıması gerekiyor ya inşaat. O demiri 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklığı, o demiri elle tuttuğumuzda ya da omzumuza aldığımızda omzum yanıyor, elim yanıyor diye anlatıyordu. Bir de tabii beton bir zeminde çalışan işte insanlar var. Aşağıdan beton, ben sizin elinizde bir sıcaklık ölçüm aletiyle böyle bir toprağı ölçüp bir betonu yan yana, arada 1 metre fark varken ölçtüğünüzü hatırlıyorum. Bir
8: Evet.
6: tarafta 10 küsür derece, öteki tarafta 40 derece neredeyse. Arada çok radikal böyle sıcaklık farkı. Aşağıdan şey gibi, fırın gibi yanıyoruz aslında
8: Evet,
6: beton ve
8: evet, evet,
6: asfaltta. Bu koşullarda
8: evet.
6: çalışan insanlar var. Bu küresel sendikal hareketin de adil geçiş derken tanımlarından bir tanesi. Hatta bugün saat 16'da Onarım Çağı programında Graham Peterson konuk olacak. O da temiz hava için sendikalar girişiminden Britanyalı. O mesela artık İngiltere'de toplu sözleşmeler, toplu iş sözleşmelerinde fabrika ya da ofis içi sıcaklıklar da ve o koşullardaki çalışma saatleri ya da ücretli izinler de artık toplu sözleşme konusu diye anlatıyordu.
8: Kesinlikle. Kesinlikle çok çok doğru tespitler yapıyorsunuz Özdeş Bey. Yani burada aslında konuşacağımız önemli şeylerden bir tanesi bu kişisel zararlarımız, etkilerimiz, sağlıkla ilgili, enerji masraflarıyla ilgili oluşurken başka bir kavram da şu aslında yine kişilerin etkilendiği çok güzel bir terim kullandınız. Aslında bunu da biz kullanıyoruz. Yani büyük bir fırın yapıyorsunuz kentin içinde. Nasıl yapıyorsunuz? Mahallenin ortasına 30 bin metrekare, biz bunu Acıbadem'de yaşıyoruz. 30 bin metrekare bir hastaneyi çakıyorsunuz. Ya yani gerçekten bu tamamen plansız, ranta dayalı, işte müşteri zihniyeti, neoliberal politikalar, artık ne derseniz deyin. Kentleşmeler, neoliberal politikalar ideolojik olarak da sermaye olarak da artık kentlerde kendilerine gösteriyorlar çok yoğun bir şekilde. Bunlar da hastane, AVM, marina gibi çok yüksek kentsel ısı adası etkisi üreten şeyler. Bakın çok önemli bir şey söylediniz. O fırın, resmen fırın canlandırmamız lazım gözümüzde. Yani bir hastane düşünün. 33 bin metrekare şeyi, hastanesini, o ameliyathanesini 18 derece, 20 derece, 25 derece getiriyor. Onun şeyini, bedelini katlarcasına hastasından alıyor, VIP hastasından böyle hastanelerimiz oluştu, alıyor.
6: Tabii
8: Ama
6: özel hastaneleri kastediyorsunuz tabii burada.
8: evet, özel hastaneler, yani 10 metre, bu var yani, biz mahallemizde var, 10 metre uzakta olan apartmanın üzerine yani 3 milyon kilokalori, bunun uzatmayayım ama teknik gözümüzde canlandırmamız için. Yani binlerce radyatör demek bu. Yazın radyatör döşüyorsunuz. Şimdi o insanlar hem sağlıkla, canlarıyla ödüyorlar, hem çok yüksek enerji faturaları ödemek zorundalar. Bir de bu sadece mahallede kalmıyor. Rüzgarlı çevresini 5 kilometre, 3 kilometre neyse gidiyor. Yine aynı şekilde AVM'ler, yani soğutuyorsunuz. Otoparkları, dediğiniz gibi videolar çektik biliyorsunuz. Yani siyah bir arabanın üzerinde 77 derece var.
6: Evet.
8: Yani bunu alıyorsunuz. İşte Antalya şey yaptı, belediyesi biliyorsunuz. Antalya'da bu Benjaminler var. Onlar mesela kullanılıyor gölgeleme için. Bir de çok önemli bir şeyi atlamadan program şey yapılabilir. Ben de bir soğutma mühendisiyim aslında. Bakın bütün burada kentsel ısı adası etkisinin çözümü klima kullanmak değil. Klimaya karşı değilim çünkü ben 40 yıl klima tasarımı ve uygulaması yaptım. Yani klima bir yerlerde zorunlu ama burada olması gereken şey kentin doğal yöntemlerle yani bu ağaç, örtücü, mavi, yeşil çözümler ile kentin donatılması ve kentin ısısının düşürülmesi. Binlerce ağaç kaybetti dönüşümde Kadıköy, İstanbul. Yani burada bir ağaç, ortalama yaş, yetişkin bir ağaç, 40 yıllık falan bir ağaç, o rakamsal değişebilir ama 1600 litre suyu doğal halde topraktan alıp evapotransporasyon dediğimiz buharlaştırma yöntemiyle o mahalleyi, o sokağı 3 derece, 4 derece soğutuyor. Bakın esas sorun burada. Yani klima zorunlu olabilir ama 33 bin metrekare bir hastane 18 dereceye soğutuyorsunuz ve aynı miktardaki ısıyı sıcak ısı olarak kentin içine atıyorsunuz, mahalleye atıyorsunuz. Yani eşitsizliğin buradayım dediği nokta burası. Yani bu marina öyle gene yani 400 bin metrekare marina yapıyorsunuz. Diyoruz ki mahalle ısınacak çünkü 26 dereceyi siz 70, 60 dereceye getiriyorsunuz kompozit malzeme üzerinde. Yine aynı şekilde Fikirtepe örnekleri, yakın birbirine yakınmış gökdelenler, yüksek yapılar. Bunlar tamamen rant sistemini dikkate alıp ekosistemi, bakın ekosistemle ekonomi, ekolojiyle ekonomi nerede çatışıyor? Ekonomi hiçbir zaman insan sağlığıyla ilgili, enerjiyle ilgili maliyeti düşünmüyor. Sadece yapım, işletim filan masrafı şeyiyle, maliyetiyle ilgili. Dolayısıyla burada ideolojik bir durum var. Tabii biraz sonuna doğru yaklaşırken şeyleri de söylememiz lazım. Çözümleri buradaki temel amacı özellikle bizim inisiyatifimizin kentsel ısı adası inisiyatifinin misyonu açıkçası akademinin, uzmanlık kuruluşlarının, odaların ürettiği bilimsel bilginin toplumsallaşması ve politika oluşturulması, yerel yönetimlerde ve merkezi yönetimlerde politika oluşturulması, chat raporlarına, planlara bu kavramın girmesi, kentsel ısı adası etkisi kavramının girmesi ve stratejik planlarda buna bütçe ayrılması. Siyasete bakıyoruz. Hiçbir partinin cümlesinde kentsel ısı adası etkisi falan yok. Yani işte iklim değişikliği, iklim krizi ki biz ona sistem krizi diyoruz. Yani bunlardan biraz yuvarlak bahsediliyor, mış gibi yapılıyor ama kentin içinde bizzat her gün yaşadığımız konulara bir politika ve bütçe ayrılması henüz yok. Bizim de amacımız açıkçası bunu oluşturmak.
7: Evet, Remzi Bey, bir araya bir kez daha girersem, yani biz ilk iklim mücadelelerini uzun yıllar önce vermeye çalışırken ellerimizde tuttuğumuz pankartlardan bir tanesi de iklimi değil sistemi değiştirdi
8: Evet,
7: yazıyorduk. Bunun ne
8: o
7: kadar
8: hala çok geçerli bir şey.
7: geçerli olduğunu temel, yani bu sizin anlattıklarınızla ilave oldu bir. Yani mesele sadece kent iklimi ya da enerji verimliliği meselesinin çok ötesinde, tamamen bir sistem, yani halkın ölüm kalım meselesi olduğu kent hakkıyla doğrudan ilişkili, sizin de belirttiğiniz gibi. Yani çünkü yani temiz hava ve temiz su gibi serin bir havada şart. Yani eski deyişi tamamen tersine çevireceğiz. Gölge et, başka ihsan istemem diyeceğiz
8: Çok
7: herhalde.
8: güzel, harika bir şey söylediniz. Oo, bunu çok çok çok iyi tuttum bunu vallahi. Bu çok güzel bir şey oldu. Evet, gölge et. Çünkü gölge etmezseniz bu sizin saydığınız şeylerde mesela temiz suyu
5: oluyorsunuz diyorsunuz.
8: buhar oluyorsunuz. Yani su konusuna da geleyim ben. Yani inanılmaz bir şekilde bütün canlıların, insanları başta saymak istemiyorum çünkü en tehlikelisi o, zarar veren o. Ama insanlar, bitkiler, hayvanların ciddi oranda su ihtiyaçları artıyor. Bugün yani bir can damacana 19 litre 270 lira. Yani bu böyle bir şeyde yani yoksul insanlar, dar gelirliler, dezavantajlı ve yanan mahallelerdeki insanların su ihtiyaçlarının arttığını görebiliyoruz.
6: O da su hakkına getiriyor
8: evet,
6: zaten.
8: Evet, su hakkına
6: getiriyor. Benim de kökenim.
8: Evet, yani yine aynı şekilde yani kalmadı, bırakmadılar ama kalanların, sokak hayvanların hepsinin ayakları yanık. Çünkü 60 derecede o su bulmak, gıda bulmak zorunda. Evdeki evcil hayvan gibi değil. Dolayısıyla sokaktaki tüm canlılar, kedi köpek dediği kirpiden tutun da kelebeğe kadar, arıya kadar hepsini 50-55 dereceye maruz bırakıyorsunuz. Bir de tabii hocalarımız gerçekten çok iyi koyuyorlar bu sağlık konusunu. Buradaki esas sorunlardan bir tanesi, kentsel ısı adası kendisini nasıl gösteriyor? Bütün güneşten aldığı diğer antropojenik, yani trafik, sıcak su üretimi, içeride yapılan sanayi üretimleri, şehir içinde yapılan üretimler, çok miktardaki kafelerin soğutma sistemlerinin dış üniteleri, bunların hepsi antropojenik şeyler, ısıtmalar. Eğer bunları dikkate aldığınız zaman tüm canlıların aslında uzun süre, yani buradaki önemli olan şey 55 derecedeki bir caddede 10 dakika yürüyebilirsiniz, eve gidebilirsiniz. Ama saat 17'den sonra binalarımız dahil asfalt, beton ne kadar ısı tutan kütle varsa bu kütle saat 5'ten sonra gece saat 12'ye kadar ısıyı tekrar geri verdiği için, hem dışarıya hem ev içine verdiği için buradaki önemli sağlık sorunu ve işte gizli olan kalp krizi, astım krizi, bir sürü hastalığın tetiklenmesi aslında bu uzun sürede maruz kalmaya dayanıyor. Yani siz onu fark etmiyorsunuz, tam vücut 5'te soğumaya alıyor kendini, hazırlanıyor ama ısı giderek artıyor. Kentsel ısı adası etkisinin en önemli açığa çıkartılması gereken, görünür kılması gereken özelliği de bu. Yani yaz yazlığını yapar, kış kışlığını yapar filan diye bir deyimimiz var. İnsanlar sıcak hava dalgaları filan değil. Eğer bu ranta dayalı bir yanlış uygulama yapıldıysa bunun sorumlularına dikkat çekilmeli ve olabilecek çözümleri de üretmek zorundayız diye düşünüyorum. Yani bunun tabii diğer şeylerde tekrar söylüyorum, klima cihazı takmak, kullanmak birincil çözüm değil. Birincil çözüm kenti doğal, ekonomik yollarla, çözümlerle soğutmak, ısısını düşürmek. Dolayısıyla böyle bir parametreyi her türlü planlamada, her türlü onayda mutlaka göz önüne alındırmak lazım. Tabii bu tamamen baskı oluşturma, bilinçlenmeyle ilgili, bu kavramların açılmasıyla ilgili bir şey. O anlamda bir fırsat oluşturdunuz. Çok teşekkür ediyorum.
7: Biz
8: tekrar
7: de çok teşekkür ederiz. Remzi Çelik, özellikle de Termodinamik dergisinde yayınlanan yazınızı da Açık Radyo'nun web sitesinde de koyarız ve çok yararlı paylaşımı olur diye ümit ediyoruz. Yani kentsel ısı adası etkisi, sessiz bir afet, halk sağlığı ve eşitsizlik sorunu başlığıyla.
8: Evet. Çok teşekkür ederim.
7: Çok teşekkürler katıldığınız.
8: Zamanımız nasıl bilmiyorum. Ben ölçmedim ama herhalde bir iki dakikamız falan var. Yine sorular
6: maalesef bitti.
8: Evet. Tamam. Peki. Yani son cümle olarak şöyle söyleyeyim.
7: Lütfen.
8: Yani bu kentsel ısı adası etkisi aslında multidisipliner, çok meslek gruplarını ilgilendiren bir konu. Özellikle akademinin oluşturduğu bilginin bir toplumsallaşması gerekiyor. Dolayısıyla her meslek grubunda, saymayayım tek tek ama kent plancılarından tutun, mimarlar, peyzaj, makinacılar, enerjiyle uğraşan elektrik, tabipler odası ve diğer barolar, özellikle bu hak tarafında ortaklaşa hayvan hakları, ortaklaşa multidisipliner şekilde bu konuya programlar, sempozyumlar, bildiriler yaparak önümüzde biliyorsunuz bir COP31 var. Buralarda bu konuyu daha küçük ve odaklanmış bir resim olarak, fotoğraf olarak vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Son sözlerim böyle olsun.
7: Çok teşekkürler.
6: Çok
7: Hoşça
6: teşekkür
7: kalın.
6: ederiz.
8: Ben de
6: Görüşmek
8: çok
6: üzere.
8: teşekkür ediyorum Ömer Bey, Özdeş Bey. Çok sağ olun Andrei
6: Çok
8: Bey.
6: sağ olun.
8: Emeklerinize sağlık.
6: Sağ olun, görüşürüz.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Evet, Açık Bilinç'te devamını da getiriyoruz. Dizinin galiba sonuna da yaklaşıyoruz değil mi? Beyin göçü üzerine. Geçen hafta bıraktığımız yerden devam ediyoruz herhalde.
2: Evet, ben bu beyin göçü konusunda biraz da kendi hikayemi anlatmaya başlamıştım. İşte Amerika'ya gideceğim noktaya kadar geldik. Şimdi oradan devam edeyim.
1: Bir saniye, ben bir ufak hatırlatma da yapayım izninizle.
2: Tabii.
1: Son bahsettiğiniz Gödel Escherbach kitabını da Bülent Gözkan'la Aykut Köksal çok erken bir tarihte Açık Radyo'da etraflı bir şekilde incelediler ve sonunda da bu bir Arketon yayınlarından, Arketon Ses bölümünde de kitaba, evet, dönüştü 2024 yılında. Bunu da hatırlatmak istedim.
2: Peki, teşekkürler. İlginç bir kitaptı sahiden ve yani yapay zeka konusunda yazılmış, çok kendine özgü, işte hani nevi şahsına münhasır diyebileceğim tür bir kitaptı. Bu kitabın yazarı Indiana Üniversitesi'nde Bloomington'da bilgisayar bölümünde hoca bir adam, Douglas Hofstadter diye. Ben de acaba onunla çalışabilir miyim doktora için diye düşünerek işte doktoraya başvurdum. Pek çok okula başvurdum. Bir kısmından red aldım, bir kısmından kabul aldım. İşte bu Douglas Hofstadter'ın olduğu Indiana Üniversitesi'nden de kabul alınca bu adamla çalışayım bari, yapay zekayı öğreneyim diye oraya gittim. Dolayısıyla benim işte Amerika maceram biraz böyle başladı denilebilir. Şimdi Douglas Hofstadter tabii son derece dahiyane bir adamdı. Ve işte yapay zeka üzerine de kendine özgü bir takım düşünceleri vardı filan. Fakat ben öyle kendime dahi birisini aramadığımı anladım. Yani bir süre sonra işte ben böyle, bana hani düşünce tarihinde neyin neye yol açtığını, nereye nasıl bağlandığını anlatacak, öğretecek birisini arıyor gibiydim. Ne yapayım acaba diye düşünürken o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde bilişsel bilim diye bir bölümün ya da işte bir çalışma alanının kurulmakta olduğunu haber aldım. Yani her üniversitede yoktu, hala da yok. İşte birkaç üniversitede vardı. Mesela Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da bir bilişsel bilimler doktora programını da içeren bir bilişsel bilim bölümü vardı. Oraya gideyim filan diye yeniden işte doktora başvurularında bulundum. Indiana Üniversitesi'nde master, yüksek lisansımı tamamladıktan sonra San Diego'dan burslu bir kabul aldım. Şimdi şunu da söyleyeyim, yani ben hep okullarda, Türkiye'de de işte ilkokulu da, ortaokulu da, liseyi de, üniversiteyi de devlet okullarında okudum. Dolayısıyla hiçbirine hiçbir para vermem gerekmedi. Amerika'da da işte hani annemin babamın beni Amerika'ya götürüp okutacak pek halleri de yoktu. İşte böyle evlerini falan satmaları gerekirdi. Öyle bir şey de olmasını istemeyeceğim için elbette burs arıyordum. Burstan kastınız da işte size bir asistanlık veriyorlar. Bunun karşılığında okul harcını ödüyorlar ve geçineceğiniz kadar bir aylık maaş bağlıyorlar. Siz de çalışıyorsunuz filan. Neyse, yani ben de işte Amerika'da bu tür şeylere başvuruyordum. Bu tür burslara, asistanlıklara filan. San Diego, Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan burs alınca oraya gideyim diye karar verdim. Fakat tam o sırada işte öğrendim ki Stanford Üniversitesi'nde de sembolik sistemler adı altında bir bilişsel bilim programı açılıyor ve ilk kez işte o sene başlayacakmış falan. Oraya da başvurdum. Oradan da kabul alınca yani dedim ki şimdi ben bir kere İstanbul'dan kalktım, Indiana'ya gittim hiç bilmeden. İnternet falan da yok o zamanlar. İkinci kez böyle bir bilinmeze doğru adım atmayayım. Indiana'dan bir işte Kaliforniya'ya bir uçak bileti kendime buldum ve uçakla San Diego'ya gittim. İşte oraları biraz gezeyim, bakayım filan diye. Bu aslında faydalı da oldu. Çünkü hem San Diego'yu çok beğendim, işte deniz kenarı bir yer filan falan. Hem de gitmişken Stanford Üniversitesi'nde San Diego'dan çok uzakta değildir. Yine bir uçakla gitmek gerekiyor ama işte böyle bir saatte falan gidebiliyorsunuz. Öyle bir şeydi galiba. Stanford Üniversitesi'ne de gittim. Stanford Üniversitesi'ni daha çok beğendim. Hem üniversiteyi hem işte oradaki doktor öğrencilerini falan daha hoşuma gitti ve Stanford Üniversitesi'ne gitmeye karar verdim. San Diego'ya gitmek yerine bu geziyi yapmasam büyük ihtimalle Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da karar kılmış olacaktım. Neyse yani sembolik sistemler alanında bilişsel bilimde bir doktora tezi yazdım sonuçta ve yapay zekadan da bilişsel bilimlerin yapay zekadan farkı şu, bilişsel bilimler o zamanlar en azından dört ayak üstünde duruyordu. Bu ayaklardan bir tanesi yapay zeka, yani bilgisayar bilimi. Diğeri işte zihin felsefesi, diğeri kognitif psikoloji, diğeri ise sonuncu ayak ise hesaplamalı dil bilimdi. Ben zaten bunları öğrenmek istiyordum. İşte bir de yani zorunlu ders olarak bunları almam lazım falan, ne ala diye işte bilişsel bilimlerde böyle mutlu bir öğrencilik dönemim oldu. Öğrenciliğim bittikten sonra da Stanford Üniversitesi'nde işte önce bir süre doktora sonrası araştırmacılık yaptım. Daha sonra Duke Üniversitesi'nde işte öğretim üyesi olarak işe girdim. Duke'den sonra Harvard Üniversitesi'ne geçtim. Dolayısıyla Kuzey Carolina'dan Boston tarafına transfer olmuş oldum. Filan. Benim Amerika işte Özgü Öner Hoca da bahsederken zaten böyle diyor. İşte yani bir iki seneliğine bir yüksek lisans ya da doktora yapayım diye gidiyorsunuz. Sonra arada hayat oluyor. Bir bakıyorsunuz yıllar geçmiş filan diyor. Benim için de biraz öyle oldu doğrusu. Şimdi bir de Türkiye ile ilgili neler yaptım onu söyleyeyim. Yani ben hiçbir koşulda Türkiye'ye dönmem diyen bu %20'lik grubun içinde sayılmam. Türkiye ile ilgili de bir şeyler hep yapmaya çalıştım. Mesela Study Abroad programları diye bir programlar var. İşte Duke Üniversitesi'nde de vardı. Böyle bazı üniversiteler Amerikalı öğrencileri toplayıp işte genellikle yazın, bazen de kışın başka bir ülkenin veya başka bir şehrin bir üniversite kampüsüne götürüyorlar. Orada öğrenciler hem ders alıyor hem işte o içinde bulundukları yerin kültürü hakkında bir şeyler ediniyorlar filan. Şimdi Duke Üniversitesi'nin böyle büyük bir şebekesi vardı. Yani işte İspanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Avustralya'da filan study abroad programları vardı ama Türkiye'de yoktu. Ben bu Türkiye'de de olsun ben de bunu da ben yapayım filan dedim. Ve bu Study Abroad program ofisinin işte başında bir müdire hanım vardı. Ona gittim böyle bir şey ben yapmak istiyorum diye. Olmaz dedi kadın. Yani kimse gelmez dedi. İşte Fransa'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya gitmek varken niye insanlar Türkiye'ye gelsin filan dedi. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani yurt dışında evet işte çeşitli şeyler yapmak mümkün. Ben de böyle masal anlatır gibi anlatıyorum. Onu yaptım, bunu ettim falan diye ama aslında insanın pek çok kez hayır cevabı almaya ve inatla ve sebatla işte istediğini yapmaya çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bunun altını çizmiş olayım. Neyse bu Study Abroad programı ofisine ben 3-4 defa gittim. Yani ya şu programı bana yaptırın, izin verin yapayım. Türkiye'de çok güzel olur filan diye anlatmaya çalışıyorum ama hiçbirinde kabul olmadı. Fakat sonunda galiba benim inadım ve ısrarımdan da bezen işte müdür hanım dedi ki peki dene bakalım. Denemesi bedava. Şimdi bu tür programların belli bir ücreti oluyor. Yani okul aslında bir tek kendi öğrencilerin değil, başka okullardan başvuran öğrencileri de götürdüğü için ve her programın başlaması için belli sayıda öğrenciye ihtiyaç duyuluyor. İşte bana da dedi ki müdür hanım sen en aşağı 10 öğrenci bulmak zorundasın. Bulurum dedim, ne olacak 10 öğrenci yani işte koskocaman okul filan. Fakat bulamadım. Yani işte Türkiye programının reklamını yaptım, şu bu çeşitli toplantılar yaptım filan ama Topu topu 4 öğrenci başvurdu. Ben şöyle düşünüyordum. Yani bu üniversitede bir sürü Türk öğrenci var. Şimdi ben bir Türk öğrenci olsam hem okuldan bir ders alacağım, işte bunun kredisini saydıracağım, hem de işte yazı Türkiye'de geçirmiş olacağım. Ne bundan daha güzel bir şey düşünemiyorum falan. Türk öğrencilerden gelenler olur diye düşünüyordum. Fakat onlar da pek ilgi göstermediler. Kimse başvurmadı filan. 4 kişiyle de program başlatamadım. Müdür hanım da dedi ki, bak ben sana demiştim zaten. İşte kimse gelmez bu programa. Yani bizim öğrencilerimiz Barcelona'ya gitmek varken, Londra'ya ya da Roma'ya, Paris'e gitmek varken niye gitsinler İstanbul'a? Bense gideceklerini düşünüyordum ama olmadı. Olmadı. Neyse, bir sene daha çabaladım, yine olmadı. Sonra şöyle bir şey aklıma geldi. Ya ben dedim, bir web sitesi kursam belki o şekilde bu işi halledebilirim. Çünkü öyle olunca yani Duke Üniversitesi'nin dışındaki başka okullardan da başvurmak isteyenler olabilir. Onların da haberi olsun en azından. Fakat bir web sitesi nasıl kuracağım? İşte bu Study Abroad ofisine gittim. Dedim, bana bir web sitesi kurar mısınız? Bir internet sitesi. Kuramayız, biz öyle şeylerle ilgilenmiyoruz, uğraşmıyoruz dediler. Peki dedim, bana bir bütçe verin, ben işte birisine söyleyeyim, kurdurayım. Çünkü bir internet sitesi kurmak da belli bir ekspertiz gerektiriyor. Senin dediler henüz bir programın yok, dolayısıyla böyle bir bütçe de sana ayıramayız. Kusura bakma. Şimdi o zamanlar bugünkü gibi işte yapay zeka uygulamalarıyla ya da bir takım şablonlar kullanarak internet sitelerini kolayca kurmak falan mümkün değildi. Bir internet sitesi kurmak için HTML denilen bir programlama dilini bilmek gerekiyordu. İşte HTML dilini öğreten yetişkinlere verilen bir akşam kursu buldum. Ona gittim. Haftalar boyunca öğrendim nasıl bir web sitesi kurulacağını. İyi kötü bir web sitesi kurdum. Ve bu web sitesi sayesinde İşte okul dışından da başka okullardan gelen öğrencilerin de başvurularıyla 10 öğrenciyi bulduk. 2005'ti galiba ilk kez işte bir study abroad programı yapabildim. Amerika'dan topladım 10 öğrenciyi. Türkiye'ye geldik. İşte bir de ders, onlar için özel bir ders hazırladım. Tanrı hakkında akıl yürütmek diye bir ders. Bu derste de işte bizim coğrafyamızdan neşet etmiş işte Musevilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin ortak yönlerine bir yandan bakıyorduk. Ortak sorunlarına da bakıyorduk. İşte İstanbul'da olmasının da bir nedeni olması lazım. İşte çok sevilen sayılan bir haham başı yardımcısı bize mesela bir takım sorularımızı cevaplayacak şekilde işte hem sinagogları gezdirip hem de işte bizle konuşuyordu öğrencilerle. Öğrenciler daha sonra aynı soruları Fener Patrikhanesi'nde Hristiyan papazlara da sordular. İşte bir büyük caminin imamına da sordular. İngilizce bilen iyi bir eğitimli bir imam bulduk. Filan neyse, yani böyle işler yaptık. Benim aslında düşüncem şuydu. Bu Study Abroad programını yaz programından eğer beğenilirse bir kış programına çevireyim. Bu sayede kışları da işte bu programı yapmak üzere Türkiye'ye gelebilirim. Dolayısıyla maaşımı da işte üniversiteden, Amerika'dan almaya devam ederim. Şimdi biliyorsunuz biz akademisyenlerin sabbatical denilen bir seneleri oluyor. İşte 7 senede bir geliyor buna izin. Fakat bu yani 1 sene izin alırsanız ancak yarım maaş veriyor okul size veya işte yarım sene izin alabiliyorsunuz. 7 senede de bir olduğu da düşünülürse işte 3-4 kere filan insan ancak bundan faydalanabiliyor. Dolayısıyla ona bel bağlamak zor bir iş. Study Abroad programı çok başarılı geçti. Yani öğrenciler de çok memnun oldular. İşte dersi de sevdiler filan. İyi referanslar yazdılar, iyi değerlendirmeler de bulundular. Ve o günden sonra, 2005'ten sonra hiçbir öğrenci sorunum olmadı. Yani hatta işte bir sürü öğrenciye hayır demek zorunda kaldım. Çünkü başvuru sayısı kabul edebileceğim öğrencileri çok aşıyordu filan. Sonuçta bunu bir kış programına da döndürdüm. Bir sene de geldim. İşte öğrencilerle birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nin yurtlarında kaldık. İşte bir yandan ders verdim, bir yandan öğrenciler başka dersler de aldılar. Fakat şöyle bir tahmin edemediğim bir zorlukla karşılaştım. Yani bir ülkede işte yarım iş yapıyorsunuz, bir başka ülkede bir yarım iş daha yapıyorsunuz. Yarım artı yarım bir etmesi lazım. Fakat bir etmiyor. Yarım artı yarım böyle bir durumda. İşte benim durumumda en azından iki, iki buçuk falan gibi bir şey ediyor. Yetişemez oldum. Baktım çok zor yani. Çünkü yani Türkiye'desiniz ama işte Amerika'dan telefon ediyor bölüm başkanı, seni bilmem ne komitesine koydum, koyabilir miyim diyor. İşte Türkiye'deki öğrencileriniz Amerika'ya gitmek istiyor falan falan. Hepsine yetişemeyince zaten işte Boston bölgesine taşınıyordum. 2008-2009'da programı bir arkadaşıma devredip vazgeçtim. Yani bu Duke'un Study Abroad programlarını yönetmekten. Onun yerine ha bir tane de şöyle bir şey oldu, onu da söyleyeyim. Şimdi bu işte Bill Gates var biliyorsunuz, dünyanın en zengin insanlarından birisi, Microsoft'un kurucusu. Onun eşi Melinda Gates, yani boşandılar galiba artık ama eski eşi diyelim, zamanında eşi olan kadın. Duke Üniversitesi'nde işletme master yapmış, MBA denilen master yapmış. Dolayısıyla işte kadının peşine takıldı okul, sen bize bağış yap işte şöyle böyle, sen bizim şöyle sevdiğimiz bir mezunu musun, şusun, falan diye. Kadın da büyük bir bağışta bulundu. Bu bağışı da okul işte böyle hani başka ülkelerde özellikle kız çocuklarının yetişmesi konusunda projelere vermeye karar verdi. Böyle bir duyuruda bulundu. Ben de dedim ki ya peki bu Gates'lerin parasının biraz da biz Türkiye için kullanalım. Türkiye'deki kız çocukları için. İşte ne yapayım filan bir çocuk yuvası. Yani eskiden bizim işte öksüz yetimhane dediğimiz türde bir yer buldum. Burada öğrencilerle bir çalışma yapılmış. Öğrencilere siz büyüyünce ne olmak istiyorsunuz diye sormuşlar. Öğrenciler de bizden bir şey olmaz ki diye bir cevap vermişler. Bu benim çok ağrıma gitti. Yani dedim ya bu çocuklar bir şey olmayı hayal bile edemeyecek durumdalar mı? Yani işte bari en azından ben şunu olmak istiyorum diyecek bir hale getirelim. Bunlara bir eğitim programı yapalım falan. Böyle bir proje yazdım. Kabul oldu. Bunun parasını aldık. İşte ben Amerika'dan öğrencileri, bu konuda çalışmak isteyen öğrencileri toparladım. Türkiye'ye geldik. Şimdi öğrenciler bir ay kadar Türkçe öğreniyorlar. İşte hem de Türkiye'nin kültürüne iyi kötü alışmaya çalışıyorlar filan. Biz de başlayacağız yani. Ben de bu işte çocuk yuvasının müdürüyle konuştum, anlaştım. İşte her bir şey hazır filan. Fakat tam o sırada yani bizim başlamamıza bir hafta kadar kala bir skandal bir şey oldu. Başka bir şehirde bir çocuk yuvasında işte bir taciz olayı ortaya çıkmış. Bütün çocuk yuvaları bunlardan çok korktu. Bundan dolayı işte acaba bizle de ilgili bir şey çıkar mı? Başımız belaya girmesin filan diye. Benim başvurduğum ve işte başlamak üzere olduğumuz çocuk yuvası müdürü de bana telefon etti. Dedi ki sizin bize bir mektup getirmeniz lazım devletten bu şeye başlamanız için. Yani bunları anlatıyorum. Niye? Çünkü işte çok kolay olmuyor bazı şeyler. Bunları göstermeye çalışıyorum. Ben de peki tamam dedim. Yani çok safça bir şekilde. Fakat kimden alacağız bu mektubu belli değil. Yani bir hafta boyunca sahiden işte neredeyse ülser oluyordum. Ankara'ya gittim, İstanbul'da işte Yabancılar Komiserliği diye bir yer var. Oraya gittim, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Gitmediğim yer kalmadı bir mektup alabilmek için ama kimse istemiyor bir mektup vermek. Neyse sonunda Ankara'da galiba bir dairede bir hanım benim derdimi biraz dinledikten sonra dedi ki Güven Bey siz aslında bu böyle istediğiniz türde bir mektubu hiçbir yerden alamayabilirsiniz. En iyisi gidin bu çocuk yuvasına ve müdüre yalvarın dedi. Yani işte nasıl bize yalvarıyorsunuz müdüre yalvarın. Ya vazgeçsin. Yani bu mektup işini böyle belli ki korkmuş işte bana bir mektup getirin falan demiş kendini garanti almak için. Bundan böylece kurtulabilirsiniz diye bir akıl verdi. Ben de ancak o zaman jeton düştü. Gittim yeniden çocuk yuvasına sahiden işte müdür ikna oldu. Peki evet yani böyle bir mektup getirmesem de olabiliyormuş filan diye. Neyse öyle bir program yapmıştık. Çocuklar için de yani bu çocuk yuvasındaki çocuklar için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi buna benzer birkaç girişimim daha oldu. Mesela bir tanesi de bunu Ömer Bey siz de biliyorsunuz. Siyasete ben öteden beri meraklıyım. Gezi olaylarında beni en etkileyen şey şuydu gezi sürecinde. Yani eskiden mesela işte ben lisedeyken filan böyle isminde halk ve kurtuluş kelimeleri geçen bir örgütün üyeleri işte 20'li yaşlarında insanlar bir binada bir daire tutarlar, kiralarlar işte bir apartman dairesi. Yani aslında o işte apartmanda oturanlar da dahil herkesi kurtaracaklar filan. Fakat apartmanda oturanlar bundan işkillenip işte bunları şikayet eder mesela. Derken bir sabah polis gelir, işte çatışma çıkar, illegal bir şekilde de olsa bu işte hücre evinde kalanları öldürür. Apartmandaki diğer insanlar da bunları alkışlarlar falan. Bunlar da işte gazetede fotoğrafları çıkar ya da hep böyle şeylerle ben büyüdüm. Fakat gezide baktım böyle olmuyor. Yani bunun tam tersi oluyor. İşte bir takım amcalar, teyzeler polise alkış tutmak yerine kapılarının önlerine işte plastik şişeler içinde sular koyuyorlar, internet şifrelerini kaldırıyorlar ki herkes birbiriyle konuşabilsin falan diye. Oradan da aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi yani gezi böyle sahiden halka mal olmuş bir hareket. Fakat bazen de işte bu tür hareketlerde resmi bir kurumsal bir taraf gerekiyor. Bu gezideki gruplardan birine gidip dedim ki ya işte böyle kurumsal bir şey gerekiyor. Mesela CHP'ye gitsek de sorsak ne dersiniz? Bunu söylediğim çocuk böyle yüzünü buruşturarak bizim CHP'yle işimiz olmaz abi falan dedi. Peki yapmadık yani. Ben ise şu an birine gidip dedim ki ya işte böyle kurumsal bir şey gerekiyor. Mesela CHP'ye gitsek de sorsak ne dersiniz? Bunu söylediğim çocuk böyle yüzünü buruşturarak bizim CHP'yle işimiz olmaz abi falan dedi. Peki yapmadık yani. Ben ise şöyle düşündüm. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi

0: de mesele. Böyle bir şey olabilir mi diye düşündüm. İşte telefon ettim Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdüründen. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu Halk Partisi'nin başındaydı. Böyle bir seçilmişler, atanmışlar ayrımı da yoktu. Boston'dan kalkıp Ankara'ya gittim kendi başıma. İki kere gittim. İşte yani bir düşünce kuruluşu gibi bir şey kurayım gibi bir fikrim vardı. Ki yani ben hiçbir zaman hayatta Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadım. Bunu da söyleyeyim. Olacaktım o zaman eğer böyle bir imkan verilse. Fakat yani işte çaylar kahveler ısmarladılar. Çok nazik bir şekilde saygılı davrandılar falan ama kimse de işte böyle benim fikirlerime pek dikkat etmedi. Dolayısıyla siyaset kısmı da işte böyle çok bir başarıya ulaşamadan
1: Evet,
0: bitti.
1: son dakikaya girdik Güven Bey.
0: Evet. Yani işte bunlar söylemek istediğim şeyler. 2012'den bu yana Açık Radyo'da bu programları yapıyorum. İşte öğrendiklerimi biraz aktarmaya çalışıyorum Açık Bilinç'te. Bir de şunu söyleyeyim son olarak öylece bitireyim. Şimdi mesela yurt dışına çıktığınız zaman orada bazen Türkiye'de kolay kolay rastlayamayacağınız şeyleri rastlayabilirsiniz. İşte mesela bu Boston bölgesinin marka değeri en yüksek iki üniversitesinden bir tanesi Harvard Üniversitesi, diğeri MIT diye bilinen Massachusetts Institute of Technology. Şimdi ben mesela bu Massachusetts Institute of Technology'de görsel nörobilim üzerine çalışan bir Hintli, Hindistan'da okumuş işte ama daha sonra doktorası için Amerika'ya gelmiş ve çok başarılı işler yapmış bir adamla tanıştım. Şimdi bu adam diyor ki ya Hindistan'da çok sayıda körlük var. Yani işte gözleri görmeyen insan var. Bunlar işte hastalıktan böyle oluyorlar şu bu filan ya da çeşitli kazalar geçiriyorlar. Bu aslında engellenebilir. Yani bunun yarısını mesela engelleyebiliriz. Ve bunları engellemek için bir işte çalışması var. Şimdi bu benim çok ilgimi çekti, hoşuma da gitti. Eski bir programda anlatmıştım. Ankara'da Körler Okulu diye bilinen bir okul vardı. Şimdi büyük ihtimalle ismi değişmiştir. Orada gönüllü olarak çocukken çalıştığımı, işte annem orada gönüllü olarak çalışıyordu. Ben de onun yanında onunla birlikte gidiyordum filan. Böyle bir iş yapabilir miyiz? Acaba bunu Türkiye'ye uyarlayabilir miyiz filan diye düşündüm. Sonra işte Hindistan'daki görmeme nedenlerinin Türkiye'deki görmeme nedenlerinden farklı olduğu, bunun çok bir fizibilitesi yüksek bir program olmayacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla ondan da vazgeçtim ama yani böyle şeylerle karşılaşmak Türkiye'de kalırken mümkün olmasa da işte yurt dışında olabiliyor. Ben hatırlayacaksınız Özge Öner Hoca'ya şunu sormuştum. Demiştim ki yani peki Türkiye için bir şey yapmak isteyenler acaba yurt dışında bir yerde kalarak bu yapmak istediklerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilirler mi? O da evet belki olabilir ama ben şahsen mesela işte Türkiye'ye gelmek ve yaşlılık zamanımı da Türkiye'de geçirmek, yabancı bir ülkede yaşlanmak istemiyorum demişti. Bu da sonuçta kişisel bir karardır ve bir tercihtir. Dolayısıyla hani o insanlara da tabii bir şey diyecek halim yok ama işte benim de yurt dışı maceram böyle bu şekilde halen de sürüyor.
1: Bu şekilde tamamlıyoruz. Ta
0: Evet.
1: 2002'de de Gödel Eşerbach'ı da Aykut Köksal'ın Bülent Gözkan'la gerçekleştirdiği Douglas Hofstadter'in Gödel Eşerbach Bir Ebedi Gökçe Betik adlı
0: Evet.
1: çalışması konu olan 18 hafta süren bir söyleşi dizisinden oluşuyordu. Açık Radyo tarihi açısından da ilginç bir noktayı da bu şekilde almış olduk. Çok
0: Evet,
1: teşekkürler.
0: böyle sahiden ben o zamanlar onu dinlememiştim ama Açık Radyo izleyicileri belli ki dinleyicileri farkındalarmış durumun ve hemen konuya girmişler. Kendilerini tebrik etmem lazım. Peki beyin göçü konusunu böylece bitirmiş olalım. Gelecek hafta başka bir konuyla devam edelim.
1: Görüşmek üzere, hoşça
0: Görüşmek
1: kalın.
0: üzere. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık.
2: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Bu şekilde de bugünkü programımızı da bitirmiş oluyoruz. Açık Gazete'yi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Son dakika haberleri de varsa da artık onlara da zamanımız kalmadı maalesef. Ve böylece bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gıçkı'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2 Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Demirel'e teşekkür ederiz.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
8: Sevgili günlükten herkese günaydın. Ben Nazlı, stüdyodayım. Karşımda Andrei var, teknik masada ve birlikte bugün sevgili günlükte size bugün radyomuzda neler olduğunu anlatacağız. Ama başlamadan önce her zaman olduğu gibi bir şarkıyla açalım programı. Önümüzdeki yarım saatin başlangıcı olarak What You Won't Do For Love dinleyeceğiz. Ama Bobby Caldwell'den dinlemeyeceğiz. Bir uyarlama, yani 1978 tarihli şarkının cover'ını dinleyeceğiz. Gus Depperton'dan dinliyoruz.

Gus Stapleton'dan dinledik What You Won't Do For Love dinleyerek sevgili günlüğe başladık ve ben anlatmaya başlıyorum. Saat 10.30'da bizden hemen sonra Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var ve Pınar Erkan bu bölümde geçmişte kadınlar güzellik için neler yapıyorlarmış diye bize anlatacak. Victoria döneminden başlamıştı aslında biraz anlatmaya. Oradan devam edebiliriz demiş. Çünkü güzellik uğruna ölmeyi göze alıyorlar. Sadece kimyasal kullanımlarından değil, mesela korselerde ideal kadın vücudunun kum saati şeklinde olduğunu düşündükleri için kadınların güzellik algısı üstünden o dönemlerde neler yapıldığını, yapılması gerektiğini tırnak içinde anlatıyor bize Pınar Erkan. Saat 11'de de Ada'yla devam ediyoruz. Levon Bağış ve Deniz Pak bu bölümde Ege'nin iki yakasından 52 dakikalık bir müzik seçkisi hazırlamışlar bizim için. Bu seçkinin ardından saat 12'de Polikron var. Benim programım 12'de de ben de 55 dakikalık bir müzik seçkisi hazırladım sizin için. Saat 13'te Fransız Öpücüğü'yle devam edeceğiz. Devrim Özkan 25 Temmuz'da aramızdan ayrılan besteci ve yorumcu Marie Paul Bell'in hayatını ve en önemli eserlerini mercek altına alıyormuş bu bölümde. Paris sosyetesine giren köylü bir kızın hikayesini anlatan La Parisienne adlı eğlenceli şarkılar sayesinde 1976'da şöhreti yakalayan sanatçı, bu nedenle daha çok bu tarz mizah dozu yüksek parçalarla özdeşleştirilmiş olsa da repertuarında daha ciddi meseleleri de ele alan şarkılara da yer vermişti. Bu programda da Devrim Özkan, Marie Paul Bell'in 1969'dan günümüze dek yayınladığı 14 şarkıya kulak vermemizi sağlayacak ve 2028 tarihli otobiyografi kitabı mavipuen.com'dan alıntılarla onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Fransız Öpücüğü'nde bugün saat 13'te. Saat 14'te de Dünya Mirası Adalarla devam ediyoruz. İstanbul malum üç tarafı denizlerle çevrili bir su şehri ve su sporları ve spor kulüpleri kültürü epey yaygın. Bu şehrin tam ortasında dört tarafı su ile çevrili Prens Adaları ise yüzyıllardır denizle, kıyıyla ve suyla kurulan yaşamın en özel mekanlarından biri demişler. Kınalı Ada Su Sporları Kulübü'nün 39. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası vesilesiyle adaların köklü spor geleneğini, adaların suyla kurduğu kültürel ve yaşamsal bağı konuşmak üzere ada aşığı, Adalar Su Sporları Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve eski sporcusu, Adalar Kent Konseyi Başkanı ve iktisatçı, 1963'ten beri de Burgazada'da yazlıkçı olan Ali Mengü Şeker'i ağırlıyorlarmış. Yüzmeyi de Adalar Su Sporları Kulübü'nde öğrendiğini tahmin etmişsinizdir diye de not düşmüşler. 40 yıla yaklaşan bir su sporları geleneğinden geliyormuş Mengü Şeker ve adaları ve tabii ayrıca İstanbul'un su sporları kültürünü, su yaşamını ve insanın suyla kurduğu ilişkiyi konuşacaklarmış programda. Sudan geliyoruz ama bugün kıyılarımıza ulaşılamıyor. Denizle aramıza engeller konulan bir şehirde yaşıyoruz demişler. Benim de aklıma Büyük Ev Abko'da şarkı sözü geldi tabii. Üç tarafım denizlerle çevrildi ama yüzüm duvara dönük diyordu şarkıda. Bir şarkı daha dinleyelim madem şarkılardan bahsettik. Minetta Bowling League dinleyeceğiz. Şalalala.

Sevgili günlük devam ediyor. Vinetka Bowling League dinledik. Kaliforniyalı indie rock grubundan Shalala dinleyerek devam ediyoruz sevgili günlüğe. Ve ben 14.30'da kalmıştım. Saat 14.30'da yeniyle devam edecek yayınımız. Hande Akkan tınılarıyla fark yaratan genç nesli müzik serüveni yeni de bugün dünyanın en prestijli piyano yarışmalarından biri olan Uluslararası Chopin piyano yarışmasındaki üstün başarısıyla 2021 yılında adını tüm dünyaya duyuran Çinli Kanadalı piyanist Bruce Liu'nun geçtiğimiz hafta yayınlanan 3. stüdyo albümü Lunaris'te gece, ay ışığı ve içsel yolculuk fikri etrafında şekillenen bir seçki dinletecek bize. Lunaris Chopin'den Beethoven'a, Debussy'den Scriabin'e, adeta gecenin sessizliğinden gün doğumunun aydınlığına uzanan şiirsel bir repertuar sunuyor demiş Hande Akkan. Saat 16'da da onarım çağıyla devam ediyoruz. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay bu bölümde iklim krizi iş yerlerini nasıl dönüştürüyor ve bu dönüşümde söz kimde olmalı sorusunun peşine düşüyorlarmış. Daha Yeşil İşler İttifakı ve Sendikal Temiz Hava Ağı yürütme gruplarında görev alan Graham Patterson'la ile birlikte temiz hava mücadelesini, iklim işlerini, adil geçişi ve sendikaların iklim krizine karşı verdiği mücadeleyi iş yerlerine taşıma gücünü konuşmuşlar birlikte. Bugün saat 16'da onarım çağında dinleyebilirsiniz. 16.30'da da Diyerken var ve bu bölümde çatışma çözümü üzerine konuşacakmış Damla Özler ve Rauf Kösemen. Çatışma çözümü ile çatışma dönüşümü arasındaki farklardan negatif ve pozitif barış kavramlarına, çatışmaların ekonomik ve siyasi veya kimlik temelli nedenlerinden müzakere ve arabuluculuğa uzanan temel tartışmaları ele alıyormuşuz programda. Güç asimetrileri ve barış ile adalet arasındaki gerilim, geçiş dönemi adaleti, kapsayıcı barış ve yerel sahiplenme gibi başlıklara da değinerek çatışmaların nasıl yönetilebileceğine dair güncel yaklaşımları tartışacaklar program boyunca saat 16.30'dan 17'ye kadar. 17'de de Dünyanın Cazı başlıyor. Hafta içi her gün saat 17'de Dünyanın Cazı var ve bugün de mikrofonun başında Sanat Deli Orman olacak. Rock ve cazın flörtleşme sahasından bir playlist ile karşınızda olacağım demiş. Rock'ın ve cazın flörtleştiği saatler içinde 17'de Dünyanın Cazı'nda olabiliriz. Saat 18'de de Gezegenin Geleceği ile devam ediyoruz. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar bu bölümde yine gezegenden iklim ve çevre haberlerini sürdürmeye devam edecekler. Saat 18.10'da da Açık Dergi başlıyor. İlksan Mavi Tuna dün itibariyle kentte neler var neler yok anlatmaya başladı. Hatta dün canlı yayınladı Açık Dergi'yi. Bakalım bugün bize neler anlatacak. Saat 19.30'da da Felsefe Açıklarından var. Bu hafta konuğumuz gazeteci yazar Mine Söğüt olacakmış Felsefe Açıklarından programında. T24'te yayınlanan Tahmin Edin Bu Yazının Vazgeçtiğimiz Başlığı Neydi? Başlıklı son yazısında fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin müstehcenlik soruşturması nedeniyle gözaltına alınması üzerine yazdı bu yazıyı. Programda bu yazı üzerinden ahlak, beden, kadın, özgürlük ve iktidar ilişkileri üzerine konuşacağız. Şimdi saat 19'da antroposen sohbetler var aslında ama benim bunun duyurusuna hızla erişebilmem için biz bir müzik daha dinleyelim bu sırada. Ne dinleyelim? Greeting Committee ve Flip Turn'dan dinleyelim. Where All My Friends Go.

The Greeting Committee ve Flip Turn'dan dinledik. Where All My Friends Go, Kansas City çıkışlı indie pop grubu The Greeting Committee'ye bu şarkıda Flip Turn eşlik ediyor ve işte böyle temposu yüksek gitarları duyduğumuz değişen arkadaşlık, büyüdükçe de değişen arkadaşlığa dair bir şarkıydı. Evet, bu arada da Antroposen sohbetlerin duyurusuna ulaştım. Saat 19'da bugün Antroposen sohbetler var ve Antroposen sohbetlerde bugün konuğumuz, programcı dostumuz aynı zamanda Mesut Varlık olacakmış ve şöyle kelimelerin soyu tükenirken başlığını atmış Utku Perktaş. Kelimelerde canlılar gibi doğar, dönüşür ve yok olur mu? Doğayı kaybettikçe yalnızca türleri ve yaşam alanlarını değil, onları anlatan dili ve ortak hafızamızı da mı yitiriyoruz acaba? Bugün bu bölümde editör yazar, Apaçık Radyo programcısı sevgili Mesut Varlık ile kelimelerin ekolojisini, edebiyat, hafıza ve gelecek üzerinden konuşmaya başlıyorlar, konuşuyorlar. Yeni bir çağa, belki de yeni bir sözlük istiyormuş Mesut Varlık. Bugün saat 19'da dinleyebiliriz. 19.30'da Mine Söğüt ve Felsefe Açıklarından'la devam edeceğiz. Saat 20'de de Açık Şemsiye var. Kristin Hirsch'ün solo albümlerinden seçmeler dinlemeyi sürdürüyoruz. Bu ikinci bölümü olacak. Saat 21'de Gitar Eski, 22'de Esintiler, 23'te de Gürültü ve Duman var. Bu programda da Miles Davis'in Electric Miles olarak anılan 1969-1975 dönemine odaklanıyoruz. Özellikle Dark Magus, Agartha, Pangea ve benzeri albümler üzerinden Miles'ın müziğinde kolektif doğaçlamanın ve ses dokusunun giderek daha belirleyici hale geldiği, müziğinin daha karanlık, yoğun ve soyut bir estetik yöne evrildiği dönemi birlikte dinleyip değerlendireceğiz demişler. Gece yarısı saat 12'de Egzotik Yeraltı var, Tolga Özbey ve gece yarısından sonra saat 1'de Kespiç programıyla Deniz Bankal bize seçkisini dinletecek. Şöyle demiş: iyileşmeye, hareket etmeye ve yavaşlamaya alan açan parçalarla nefes alan bir saat duyacakmışız. Yusuf Dayez, Dikail Elzabar Quartet gibi isimler de yer alıyormuş seçkisinde. Devamı sürpriz olsun. Gece yarısından sonra saat 1'de yayına gelirseniz Deniz Banka'nın seçkisini duyabilirsiniz. Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatmadan geçmeyelim. YouTube kanalında en son Büyük Ev Al Bu Kadın'ın böyle mini bir konserini yayınlamıştık. Henüz izlemediyseniz oraya bekleriz. Bunun haricinde de İlk Sen Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler serisi olarak yaptığı söyleşileri orada izleyebilir, aynı zamanda dinleyebilirsiniz. Ayrıca bugün salı günleri Apaçık Radyo'nun Substack'te yayınladığı Açık Bülten'in Hikayenin Sonu Kopotuz 1 başlıklı bölümünü yayınlıyoruz. Henüz abone olmadıysanız, posta kutunuza gelsin istiyorsanız, Hikayenin Sonu Kopotuz 1 isimli seriyi bugün de görmek istiyorsanız Açık Bülten'e Substack üzerinden abone olmayı da unutmayın diyelim. Evet, sanırım bir şarkılık daha vaktim var mı? Tamam, ne çalalım o zaman? Birkaç şarkı koymuştum. Senin bir tercihin olur mu Andrei? Bunların içinden şunu dinlesek iyi olur dediğim bir şey yoksa eğer, o zaman tamam. Tommy Newport'la bitirelim diyorum ben. Bitiş şarkımız Tommy Newport olsun. Sweet Dream dinleyerek sevgili Güney'e bugünlük veda edeceğiz. Teknik Basa'da Andrei'ye çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Demirel'e teşekkür ederiz. Evet.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Behice Uzun'a teşekkür ederiz.
9: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
10: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
11: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size yine böyle biraz Mecidiyeden Jeton'a programı, geçmiş dönemlerde, geçmiş yüzyıllarda kadınlar güzellik için neler yapıyorlarmış, erkeklerle de ilgili anlatacaklarım var. Victoria dönemi konuşmuştuk ya, yani aslında belki gene oradan devam edebiliriz. Çünkü güzellik uğruna ölümü göze alıyorlar. Sadece zehirli kimyasallarla da sınırlı değil bu. O dönemde katı ahlak kuralları, estetik takıntıları var. Kadının bedenini de bu yüzden adeta bir işkence mekanizmasına dönüştürmüşler. Bir korse çılgınlığı var örneğin o dönemde. Bir ideal kadın vücudu bir kum saati gibi olmalı diye düşünüyorlar. Bel ne kadar inceyse kadının iradesi, ahlakı, sosyal statüsü o kadar yüksek kabul ediliyor. Tight lacing dedikleri, işte o sıkıca bağlayacaklar. Genç kızlar ergenlik döneminde korse giymeye başlıyorlar. Bel ölçülerini de 40-45 santime kadar düşürmek için korselerini her gün daha sıkı bağlıyorlar. Hani annelerimiz de öyle söylerdi ya, işte ki gençliğimde 40 santimdi belim falan diye. O ya aşırı bir baskı, karaciğer, mide, iç organlar, bağırsaklar eziliyor. Aşağıya itiyorsun veya işte ne bileyim ben geriye itiyorsun. O akciğerler belki de tam kapasiteyle genişleyemiyor. Onun için kadınlar yeterince oksijen bile alamıyorlar. Böyle bir de bayılan kadın romantizmi var. Devrin romanlarında, filmlerinde sıkça görülen, en ufak heyecanda bayılan hassas kadın imajı aslında romantik bir mizaçtan ziyade nefessizlikten kaynaklanan bir şey. Bunun içinde özel bayılma koltukları, fainting coaches var. Salonlarda, evlerde ve tabii Korselerin içinde dik durmayı sağlayan balina kemiği veya çelik çubuklar kullanıyorlar. Sert bir hareket yaparsanız kırılıyor o çubuklar. Kırıldığı zaman da vücudunuza batma ihtimali çok yüksek. Kadınların kaburgalarını kırıp iç organlarına batarak bir iç kanamaya neden oldukları bile biliniyor. Bu korselerin haricinde bir de beladona göz damlaları kullanıyorlar. Böyle bir baygın bakışlar gene o devrin kadınların için çok moda ve şiirlerde geçiyor bu. Büyük, derin, baygın olunca o gözlerdeki bakışlar ve bu etkiyi de yaratabilmek için elbette bir şeyler damlatacaklar demek ki. Şimdi belki de ismini söylemeyeyim. İtalyanca güzel kadın anlamına gelen bir bitki kullanıyorlar. Bu bitkinin işte özünü gözlerine damlatıyorlarmış. O bitkinin içinde işte falanca madde var ve göz bebeklerini genişleten kasları felç ediyor. O göz bebeklerinin kocaman simsiyah görünmesini sağlıyormuş ve de kadına da hülyalı bir bakış kazandırıyor haliyle. Aslına bakarsanız gerçekten çok sıkıntılı çünkü o damlaları düzenli kullandığınız zaman bir etki ortaya çıkacak elbette. Çünkü ışığa karşı hassasiyeti yok ediyormuş. Dolayısıyla da düzenli kullanırsanız önce bulanık görmeye başlıyorsunuz ve uzun vadede de kalıcı olarak kör olabiliyorsunuz. Yani sinir sistemine karışan bir zehir, kalp ritmini ölümcül derecede hızlandırabiliyor. Gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Bir de biliyorsunuz ya o ince hastalık bizde de çok modaydı. Romanlarda çok anlatılan ve İngiltere'de de öyle. Sadece o hastalığa yakalanmak değil, yani hastalığı taklit etmek elbette moda olan şey o. 19. yüzyılda o kadar da yaygın tabii bir salgın hastalık tüberküloz, bir çekici bulmaya başlamış toplum bu hastalığın yan etkilerini. Aşırı kilo kaybediyor tüberküloz hastaları, tenleri bembeyaz oluyor, gözleri ateşli bir şekilde parlıyor, böyle dudaklar kıpkırmızı oluyor falan, işte bu da alemin hoşuna gidiyor. Zayıflık modası yine, sağlıklı kadınlar veremli gibi görünmek için kendilerini aç bırakıyorlar. Yanaklarına verem kırmızısı allıklar sürüyorlar. Böyle halsiz görünmek için sirke içiyorlarmış. Demek sirke içtiğiniz zaman halsiz görünüyorsunuz. Halbuki sirkeyi işte böyle sabahları içmeyi önermiyor muydu bu abiler ablalar? O verem hastalığı aristokrasinin ve zarafetin bir sembolü haline geliyor. 19. yüzyılda dışarıdan baktığınız zaman tabii böyle birçok şeyin çok şık olduğunu, incelikli, görkemli olduğunu görürsünüz ama işte arka tarafta başka türlü acayip şeyler. 1900'lerin ilk yarısında birçok şeyde radyum kullanıyorlar. Yani losyonlara falan koyuyorlar, saatlere sürüyorlar. Yalamayın demiştim size, hatırlıyor musunuz? Yüz pudrasına koyuyorlar. Neden? Çünkü hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler hale gelmiş. Karanlıkta bazen parlıyormuş. Dolayısıyla da böyle hani uzaktan baktığınızda parlak bir ten rengi verdiğine inanılıyor. Halbuki yani bu bir ciddi zehirleyici madde. Dolayısıyla da radyoaktif bir kimyasal. Bu ürünleri içeren, düzeltiyorum, bu kimyasalı içeren ürünleri tüketen kadınlar. cidden hastalanıyorlar. Anemik oluyorlar ve kısırlığa da sebep oluyormuş. Diş kaybına sebep oluyor. Çene kemiklerini çürütüyor. Tümörler oluşuyor yüzde ve ölüme kadar da giden bir hastalık silsilesiyle karşılaşmamak yani iç organlarını işte çürütmesi de zaten yuttuğunuz takdirde olan bir şey. Venedik serüzesi dedikleri bir şey var yine. Satürn ruhları deniyor aynı zamanda. Kullanıcının yüzünde soluk bir görünüm elde etmek için kullanılan. Böyle su, sirke ve toz beyaz kurşunun bir karışımıymış bu. Makyajda kurşun kullanımı o eski Yunan, Roma, Mısır uygarlıklarının devrine kadar gidiyor. Özellikle Venedik serüzesi, Avrupa aristokrasisi, özellikle de İngiltere kraliçesi Elizabeth tarafından popüler hale getirilmiş. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar da kullanılmış. O toksik bir makyaj, malzeme. Sürekli kullandığınız zaman kurşun zehirlenmesine uğruyorsunuz, kurşun alıyorsunuz sürekli. Dolayısıyla da karın ağrısı, mide bulantısı, saç dökülmesi, baş ağrısı hakikaten çok enteresan. Yüksek tansiyona da sebep oluyor. O kullanıcılar bütün yan etkilerin birleşimi olarak da kas felcine, zihinsel bozukluklara, kısırlığa, ay böyle başka şeyler de var ayol. Yani bu bilmiyorum ki herhalde o yüzyılın birçok romanlara geçmiş doğal ruh haliymiş gibi yansıtılan şeyler de kullandıkları işte bu zehirli kimyasalların bir eseri olarak ortaya çıksa gerek. Yani tabii. Tuhaflık mı arıyorsunuz? Antik çağlarda erkekler de sakallarını yumuşak ve parlak tutmak için kayın ağacı külü ve keçi yağından yapılan özel şampuanlar, yağlar kullanıyorlarmış. Yine özellikle eski Japonya'da erkekler ve tiyatrocular yüzlerini böyle pürüzsüz beyaz göstermek için biliyorsunuz o tiyatronun önemli özelliklerinden biri pirinç unuyla bülbül dışkısını karıştırıyorlarmış ve maske yapıyorlarmış. Tabii 18. yüzyıl Avrupa'sında erkekler de tıpkı kadınlar gibi yüzlerini solgun ve asil göstermek için kurşun pirinç içeren beyaz pudralar kullanıyorlar. Ben az önce 19. yüzyıl diye anlattım, sadece 19. yüzyılda değil tabii. Tarihin farklı dönemlerine veya 19. yüzyıldan daha eskiye giden alışkanlıklar da var. Bir de saçlarına yaptıkları şeyler var. Onları da anlatayım. Ara verelim, ondan sonra devam edeyim.

Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de ben de size geçmiş yüzyılların işte tuhaf uygulamalarını, güzel olacağız, yakışıklı olacağız, asil görüneceğiz. Böyle şeyler var ya, bir asil görülmeye merak var, şimdi de var. Ay ne kadar asil kadın diyor, halbuki baksan neyse. Ya bu asalet merakı hakikaten enteresan. Ne kadar kabız durursanız o kadar asil oluyorsunuz falan gibi bir durum da söz konusu oluyor baktığınız zaman. Neyse, şimdi bu bir saç tarama şekli var. Fontanj denilen. O başın üstünde aslında o küçük şapka ve telden kafes gibi galiba bir şey yapıyorlar. Veya zaman içinde değişen bir uygulama da söz konusu. Çünkü 200 yıl süren bir popülerlik hali var, onu anlıyoruz. O tel kullanıp arkaya, başın arkasına sabitlemişler. Ve saçları kurdeleler, danteller, fırfırlarla birlikte başın üstünde düzenliyorlar. O başlık çok yüksek olabiliyor. İsmini de Fransız kralı 14. Louis'nin gözdesi Duchesse de Fontanges'dan alıyormuş. Hani anlatılana göre de bir av sırasında saçları dağılmış Duchesse'in. Toplaması lazım. Dolayısıyla kurdeleyle başının üstünde bağlamış. Nasıl bağladıysa artık kral çok beğenmiş bu görüntüyü. Dolayısıyla da yayılmış sarayda. Sonra da sokağa da sirayet etmiş, belli oluyor ki. 1680'lerde popüler hale geliyor. Hem Fransa'da hem de İngiltere'de moda oluyor. Başlangıçta böyle alnın hemen üstünde kurdeleler, fiyonklarla süslenmiş küçük bir kıvırcık saç yığınından oluşuyor. Zamanla bazen takma buklelerle birlikte tel bir taban üzerine yığılmış yüksek bir bukle kulesine dönüşmüş. Böyle seviyorlar ya her şeyi de abartmayı. O kulenin dik kalması için kadınlar saçlarını sertleştiriyorlar. Ne bulabilirlerse o devirde kullanıyorlar. Ve o formu korumak için de haftalarca yumurta akı, nişasta veya un kullanarak işte böyle bir altlık yapıyorlar veya saça sürüyorlar. Nasıl yapıyorlarsa bitler, akarlar, böcekler, ay arkadaşlar, fareler dahi bulunabiliyormuş. Her türlü haşeratı o kulenin içinde bulabiliyorsunuz. Bazı başlıklar o kadar yüksek olurmuş ki, avizeler var ya böyle salonlarda. Düşünsenize, tavanlar da yüksek aslına bakarsanız. O ve yanıyor o avizeler. Elektrik mi var? Hayır. Ya mum yanıyor işte, yağ yanıyor falan, bir şey yanıyor. O avizelerin yüksekliğine ulaşabiliyormuş bu başın üstündeki kuleler ve alev alarak ciddi yaralanmalara sebep oluyormuş. Şimdi tabii hatta bu popülerlik o kadar artıyor ki muhtemelen okuduğum kaynaklarda öyle bir şey görmedim ama muhtemelen ne kadar daha yüklü, uzun böyle bir şey yaparsanız başınızın tepesinde o daha gösterişli oluyordur. Dolayısıyla da denge sağlamak çok zor. Bir de yumurta ile unu karıştırmışsınız. Ay, yani böyle o rezillik işte muhtemelen devriliyor, tam durmuyor, yamuluyor, bir şeyler oluyor falan. Ne diyorlarmış biliyor musunuz? Kız çocuklarının başlarının üstünü doğuştan itibaren düzleştirmemiz lazım filan. Böyle konuşmalar geçiyor. Bunu yaptıklarını bilmiyorum. Hani hiç çünkü örneğin Uzak Doğu'da, Japonya'da o ayaklar küçük olsun diye böyle kalıpların içine kapatılır ve parmaklar yamulur ya. Hani balerinlerde de çok görürsünüz onu, baletlerde de çok görürsünüz, sürekli o özel pabuçları giymekten kaynaklanan bir şekil bozukluğuna gider. Yani neredeyse kız çocuklarının başlarını kalıba sokacaklar.
böyle meraklı oluyorlar bu tür şeylere. Bir de şimdi başka bir şey, 17. yüzyıl Avrupa'sında frengiye bağlı saç dökülmesi çok yaygınmış. Tabii iyi saçlara sahip olmak, iyi yetiştirilmiş olmanın bir işareti diye düşünüyor toplum bir taraftan da. Bu birçok erkek için sorun yaratıyor. Fransa kralı 14. Louis saçlarını kaybetmeye başlayacak. O frenginin etkilerini gizlemek amacıyla peruk yapılmasını emretmiş. Kuzeni de İngiltere kralı 2. Charles kısa süre sonra aynı şeyi yapıyor. O perukların da hijyenik olmasını beklemezsiniz. Bu kadar şey konuştuktan sonra üstelik de berbat kokan şeyler bunlar. Kolayca yıkanamıyor da sık sık bitleniyorlar. İşte haşerat gene istila ediyor. Kullandıkları ürünler genellikle saçta kokuşmuş hayvansal yağlardan yapılıyormuş peruklarda. Ve de beyaz tutmak istiyorlar o perukları. Kokulu un veya nişasta kullanıyorlarmış. Tabii sürekli kullandığınız zaman da solunum sorunlarına neden oluyormuş. Bir de tabii temizlik anlayışı bugünkü anlayışımızdan çok farklı ya, suyun hastalık yaydığına inanıyorlar. Onun için de nadir yıkanıyorlar. Peruk kullanımında da sorunlar doğuyor. İşte onun için de bitleniyorsunuz herhalde, başka hiçbir şey olmasa. Bu sefer de saçlarını kazıtıp peruk takmaya başlamışlar. O peruklar keçi kılı, at kılı veya insan saçından yapılıyor ve birçok tatsız küçük hayvan dostlarımız işte orada yaşıyorlar, ürüyorlar. O hayvansal yağlar ve koku, çünkü peruğu şekillendirecek, pudranın tutmasını sağlayacak. Dolayısıyla da örneğin domuz yağı kullanıyorlarmış. Zamanla oksitleniyor, kokuyor. Kokuyu bastırmak için de bu sefer ağır parfümler pudralara döküyorlar. Domuz yağı ve nişasta bir temelini oluşturuyor o pudralarda kullanılan karışımın. Kemirgenlere son derece cazip bir şey. Dolayısıyla da kadınların haftalarca hiç bozmadan kafalarında taşıdıkları böyle devasa saç kuleleri, puf deniyor onlara. Geceleri farelerin yuva yaptığı vakalar kayıtlara geçmiş, biliyor musunuz? Uyurken başlarına tel kafes takıyorlarmış. Şimdi biraz sonra o yani puf dediğim şey öyle basit bir şey de değil. 18. yüzyılda Fransa kraliçesi Marie Antoinette kuaförüyle birlikte bir akım başlatıyorlar. Kadınların kendi saçlarını metal tel, yastıklar, hayvansal yağlar kullanarak neredeyse bir metreye varan yüksekliklerde yukarı doğru tarıyorlar. Sadece taramakla da kalmıyorlar. O saç kulelerin üzerine pudra döküyorlar. İçlerine taze çiçekler, içi su dolu küçük vazolar, doldurulmuş kuşlar, oyuncak bebekler. Hatta Fransız donanmasının kazandığı bir zaferi kutlamak için bir minyatür savaş gemisi maketi yerleştirdikleri bile biliniyor. O saçlarla kapıdan geçemezsin doğal olarak. Tavanı alçaksa eğer odada yürüyemezsin. At arabalarına binerken diz çökmek veya başlarını arabanın zeminine eğmek zorunda kalıyorlar. Eğmek de yetmez, bir taraftan da onu tutacaksın ki düşmesin. Bu kadar ağırlıklı bir şey başının üstünde taşıyorsun. Şimdi Peru'ya geri döneceğim. Çünkü bu modaların sonlanması aslında benzer bir sebepten kaynaklanıyor. O mahkemede peruk cübbe giyiyorlar, biliyorsunuz. Geleneksel olarak temel amaç yargıçların, avukatların kişisel kimliklerini gizlemek. O saç şekli, yaş veya etnik köken gibi unsurları tek tipleştiriyorlar. Hukukun kişilerden bağımsız, tarafsız, nesnel olduğunu simgeleyecek bir şey o.
O peruk yargıçların günlük hayatta sanıklar veya davacılar tarafından kolayca tanınmasını da engelleyen bir kalkan görevi görüyor. Birleşik Krallık'ta 2007 yılında bir reform yapıyorlar ve aile hukuk mahkemelerinde peruk zorunluluğu kalkıyor. Ceza mahkemelerinde ağır suçların yargılamalarında yargıçlar kıdemli avukatlar o perukları takmaya devam ediyorlar. 1789 Fransız Devrimi'ni tabii ki hepimiz biliyoruz. Monark mahkemelerinde ağır suçların yargılamalarında yargıçlar kıdemli avukatlar o perukları takmaya devam ediyorlar. 1789 Fransız Devrimi'ni tabii ki hepimiz biliyoruz. Monarşiyi, soylular sınıfı.

0: olarak değerlendirip ona göre davranıyorlar. Pudralı peruk taktığı için insanlar giyotine gönderildiler. İdam edildiler sokak lambalarında o devirde. Ve soylular saçlarını kazıtmaya başlıyorlar. Peruklarını da hızla çöpe atmışlar. Veya işte saçlarını kazıtmıyorlarsa da doğal bırakıyorlar. Dolayısıyla Fransa'da modayı giyotin bitiriyor. İngiltere'de ekonomik sebepler, vergilerle bitiyor. Çünkü saç pudrası vergisi kanunu çıkarmışlar. İngiltere Fransa ile savaş halindeyken paraya ihtiyaç duyuluyor. Hükümet saçını pudralamak isteyen herkesin yılda işte ne o bir yine bir sterlin ödeyerek sertifika almasını zorunlu kılan bir lüks vergi. Yani bu lüks bir şey bu diye. Vergiden kaçınmak isteyen erkekler hem peruk takmayı bırakmışlar ve pudra kullanmayı da bir gecede bırakmışlar. Ve saçlarını kısa ve doğal keserek crop modeline geçmişler. Böylece erkek modasında yüzyıllar sürecek kısa sade saç dönemi başlamış oluyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Behice Uzun'a teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
0: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cansen Tuncay ve Deniz Mertan'a teşekkür ederiz.
0: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE, www.

0: forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
2: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da. Hey, 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: güller göresi çocuklar, güneşli güller göresi.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere sürecek çocuklar, ışıklı maviliklere yüreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücü'nde birlikteyiz. Bu haftaki programımızda 25 Temmuz'da 80 yaşında aramızdan ayrılan besteci ve yorumcu Maripol Bell'in kariyerini ve eserlerini mercek altına alacağız. Açılışı da onun 1979 tarihli Comme le Prince Travesti adlı parçasıyla yaptık. Evet, 25 Ocak 1946'da Fransa'nın kuzeyinde yer alan Oise bölgesindeki Pont-Saint-Maxence'da dünyaya gelmişti Maripol Bell. Babası doktor, annesi ise müzisyendi. 8 yaşından 23 yaşına dek hayatını Nice'de geçirdi Maripol. Psikoloji eğitimini tamamlamasının ardından Paris'e giderek bir süre Lecluse ve Le Chel du Jacob gibi kabarelerde sahne aldı. Sanatçının müzik kariyeri resmi olarak 1969'da arkadaşlarıyla üniversitede girdiği bir bahis sonucunda katıldığı televizyon ses yarışması Şapo'yu kazanmasından sonra başladı. Otobiyografisi Mavi.com'da Nice kentinde düzenlenen bu yarışmadan şu sözlerle bahsetmiş Maripol Bell. O dönemde yaya dalgası Fransa'yı kasıp kavuruyordu. Azür kıyısındaki barlardaki insanlar Claude François ya da Enrico Macias şarkılarını mırıldanırken ben şansım bunun tam tersine kendi yazdığım Le Clown adlı şarkıyla denemeyi seçtim. Bu cüretkar tavrım karşılığını verdi ve yarışmanın ilk turunu geçtim. Ertesi hafta bu kez Jan Arnulf'ün ünlü bir şarkısını yorumladım. Finalde profesyonellerden oluşan bir jüri karşısında Jacques Brel'in Le Plat Pays şarkısını seslendirdim ve yaklaşık 10 aday arasında yarışmayı kazanan ben oldum. Bu zafer bana Montreal'e bir yolculuk kazandırdı. Orada bir televizyon programına katıldım. Yerel popülaritem artmaya devam ederken Juan Le Pen'deki büyük bir villaya davet edildim. Ev sahibi Madame Meta'ya beyaz ve zarif kıyafetler giymiş Amerikalı subaylardan oluşan seçkin bir topluluğu bir araya getirmişti. Orada Juan Kumarhanesi'nin müdürü ve sevimli ev sahibinin eniştesi Mösolera beni Gibera'nın açılış sanatçısı olarak işe almaya razı oldu. İlk gerçek konserimin ardından CBS'in genel müdürü bizzat bana bir plak sözleşmesi teklif etti ve böylece Tu Viens à Point ve In A Rien à Comprendre adlı şarkıların yer aldığı ilk 45'liğimi yayınladım. Biz de şimdi ilk olarak bu 45'likte yer alan In A Rien à Comprendre'ı dinleyeceğiz Maripol Bell'den. Bunun ardından da 20 yaşında dostlar benzer birbirine bir araya geldiğimizde odada hep birlikte üzüm salkımı, başak taneleri, arkadaşlık hepimiz ama hayat ayırdı bizi dizeleriyle Nice'de geçen gençlik yıllarından ve o yıllardaki arkadaşlarından bahsettiği 1974 tarihli Grappe de Raisin adlı parçayla bizlerle olacak sanatçı.

Maripol Bell'den dinledik iki parça arka arkaya. Önce Inyarian Comprans, bunun ardından da Grappe de Raisin. Grappe de Raisin'in sözleri Maripol Bell'in yakın dostu Michel Grisolia'ya aitti. Otobiyografisi Mavi.com'da şöyle bahsediyor sanatçı. 2005'te hayata veda eden Grisolia ile olan dostluğundan. Gri Gri benim için bir kardeş gibiydi. Onu erkek kardeşim Jean-Michel aracılığıyla tanımıştım. İkisi aynı sınıftaydı. Henüz 9 yaşındayken birlikte şarkılar besteliyorduk. Aynı zamanda gösteriler hayal edip annem, babam ve büyük anne ve büyük babamdan oluşan aile seyircisine sunuyorduk. Gri Gri bu arada zaten tiyatro oyunları ve öyküler yazıyordu. Birçok şarkımın sözlerini yazan François Malajoris'ten oldukça farklı, çok zengin bir hayal gücüne sahipti. Daha sonra üçümüz birlikte çalışmaya başladığımızda ikisinin yeteneklerinin ne kadar birbirini tamamladığını gördüm. Karşılıklı bir yarış ve teşvik sayesinde hem birbirlerine hem de bana çok şey katıyorlardı. Gri Gri aynı zamanda gazeteci, sinema eleştirmeni, senarist ve polisiye roman yazarıydı. Bugün onun metinlerini yeniden okuyup gençliğimizde yazdıklarını hatırladıkça onun kadar keskin ve zıtlıklarla dolu bir yeteneğe sahip başka bir şarkı yazarı bulmanın ne kadar zor olduğunu fark ediyorum. Kelimeleri kullanma ve fikirleri birleştirme yeteneğine sahip olduğu için trajik bir atmosfer yaratmayı da inanılmaz derecede komik konuları ele almayı da çok iyi biliyordu. Kaç konulmaz bir komikliğe sahipti. Evet, Gri Gri ikili bir varlıktı. Zekayı, hazır cevaplığı, mizahı temsil ediyordu ama aynı zamanda ihtiyatı, iç dünyayı ve ciddiyeti de. Bizde şimdi sözleri Michel Grisolia ve François Malajoris, müzikleri ise Maripol Bell imzasını taşıyan iki parçayla devam edeceğiz programa. Bunlardan ilki olan 1973 tarihli Wolfgang Amadeus, Mozart'ın hayali kız kardeşi Leopoldine hayat veriyor Maripol Bell ve onun eserlerinin aslında kendisinin yazdığını belirterek telif hakkı talebinde bulunuyor. Bunun ardından dinleyeceğimiz Nosferatu'da ise Beyaz Perde'de ilk olarak 1922'de Max Schreck tarafından canlandırılan ünlü vampire, yalnızım malikanemin dibinde siyah bir kayanın üstüne tünemiş halde, senin gelişini bekliyorum çıplak şekilde, derim titriyor örtünün altında, gelecek mi gelmeyecek mi diye sözleriyle sesleniyor sanatçı.

Maripol Bell'den dinledik. Sözleri François Malajoris ve Michel Grisolia, müziği ise kendi imzasını taşıyan iki parçaya arka arkaya. İlk olarak Wolfgang Emois, bunun ardından da Nosferatu. Maripol Bell repertuarının en fazla tanınan şarkısı hiç şüphesiz yine bu üçlünün imzasını taşıyan 1976 tarihli La Parisienne. Söz konusu şarkının ortaya çıkışını ise yakın dostlar arasında oynanan bir oyun sağlamıştı. O dönemde François Malajoris her yıl Noel'de ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte ortaçağ gizem oyunları geleneğinden esinlenerek 12 hecelik Aleksandren vezini kullandığı küçük müzikal piyesler düzenliyordu. 1973 Noel'i için ev arkadaşına o yüzyılın başında geçen bir gizem oyunu hayal etmeyi öneren Malajoris, taşradan gelen genç bir kızın Paris entelektüel çevresindeki sosyal yükselişini anlatan esere Le Sabot de l'Orphelin, yetimin pabucu adını vermişti. Oyuna katılan Maripol piyanonun başına geçti ve büyük annesinin çok sevdiği Jacques Offenbach'ın komik opera tarzındaki aryalarından esinlenerek ileride La Parisienne adını alacak melodiyi besteledi. François Malajoris ve Michel Grisolia da bu neşeli müzik üzerine utangaç küçük taşyalı kız ile son derece özgür ve çılgın Paris sosyetesi arasındaki karşılaşmayı mizah ve ironi dolu bir şekilde işleyen feminist bir metin yazdı. Sadece bir Noel akşamı arkadaşlar arasında söylenmesi planlanan şarkı daha sonra Maripol Bell'in 3. albümüne dahil edilecek ve onun ilk gerçek hit parçasına dönüşecekti. Biz de şimdi ilk olarak bu şarkıyı dinleyeceğiz Maripol Bell'den. Bunun ardından da "Bana aşktan bahsetmeyen kişi bana daha çok şey öğretti, daha çok şey verdi. Aşkı fazlaca anlatanlardan. Beni hiç öpmeyen kişi bana daha çok şey verdi, daha çok şey öğretti. Beni güzel bulanlardan" dediği 1976 tarihli Söli ve adını eski İran kraliçesi Süreyya'dan alan Je veux pleurer comme Soraya ile bizlerle olacak sanatçı.

Maripol Bell'den dinledik 3 parça arka arkaya. İlk olarak sanatçının repertuarının en fazla tanınan parçası 1976 tarihli La Parisienne. Bunun ardından da yine aynı yıl piyasaya çıkan Celui ve Je veux pleurer comme Soraya. Tüm bu şarkıların sözleri Michel Grisolia ile birlikte Maripol'in bir dönem romantik bir ilişkide yaşadığı François Malajoris'e aitti. 2016'da hayata veda eden Belçikalı yazar hakkında şöyle demiş Maripol Bell. François gençliğimin aşkıydı. Varlığımın 11 yılını olağanüstü ve cömert bir insanla paylaşma şansına sahip oldum. Kimliğimi ve varlığımı şekillendirmeye katkıda bulunması bakımından tek başına hayatımın çok büyük bir bölümünü özetliyor. Çocukluğumdan beri Michel Grisolia ile şarkılar yazıyordum ama profesyonel şarkıcı olma hayalimi gerçekleştirmemi ona borçluyum. 1970'te tanıştığımızda edebiyat dünyasında edindiği şöhretle adeta parıldıyordu. Çok satan kitabı La Maison de Papier'i yeni yayınlamıştı ve çok geçmeden Goncourt Akademisi'ne oy birliğiyle seçilerek meslektaşları tarafından da takdir edilecekti. Onun özel cazibesine, kalın sesine ve doğal komikliğine, gerçekle sürekli bir uyumsuzluk içinde olan İngiliz tarzı mizahına hayran kaldım. Kaderlerimiz kesiştiğinde annemi henüz kaybetmiştik ve eminim ki yukarıdan François'ı yoluma çıkaran o olmuştu. İlişkimiz yoğundu. Onun ailesiyle, arkadaşlarıyla neredeyse bir komün hayatı yaşıyor ama aynı zamanda kendi mahremiyetimizi de koruyorduk. Yaratıcılık dünyamızın ve aşkımızın merkezindeydi. Onun yanında bilgisini, kültürünü, zekasını emerek her gün bir şeyler öğreniyordum. Toprağa ekilen bir tohumun onun güneşiyle aydınlanan bir çiçeğe dönüşmesi gibi o beni yetiştirdi. Beni toplumsal ve ruhsal olarak büyüttü. Her bakımdan hayata açtı. Şarkılarının yorumcusu olarak önce onun aracılığıyla var oldum. Ondan önce hiçbir yazar müzik denen bu tırnak içinde ikincil sanata bulaşmamıştı. Aragon ya da Prévert'in şiirleri elbette bestelenmişti ama onlar her şeyden önce müziğe uyarlanmış şiirlerin yazarlarıydı. François özgün bir bestenin üzerine yayınlanmamış dizeler koyan ilk yazarlardan biri oldu. Sözü notanın üzerine yazıyordu, tersini değil. Plak şirketlerini dolaşırken şirket müdürleri sık sık onu "Hanımefendi, yazarların şarkıları her zaman kötü olur. Sessiz olun, kitap yazmaya devam edin." diye azarlıyordu. Oysa bize Charcot Akademisi ödülünü, daha da iyisi halkın sevgisini kazandıran tam da bu şarkılardı. Ne kadar mutluyduk. Evet, mutluydum. Uzun süre François Malajoris'in yorumcu statüsüne indirgenmiş olsam da. Buna karşın kendi sanatsal kimliğimi kazanabilmem için ne yazık ki ayrılmamız gerekti. Kader insanı François gibi zengin bir kişiyle birleştirip sonra ayırdığında bir yalnızlık duygusu yaşanıyor. Neyse ki ikimiz de bu eksiği sanatla telafi etmeyi öğrendik. O roman dünyasında yolculuk ediyor, ben müziğe sığınıyorum. Bugün ayrı yaşasak da sonsuza dek aynı iple bağlı kalacağız. Biz de şimdi sözleri François Malajoris ve Michel Grisolia imzalı iki parçayla devam edeceğiz programa. Bunlardan ilki olan Berlin des Années 20'de bize 1920'li yılların Berlin'ine götürecek Maripol Bell. Zamanla arkadaşlığa dönüşen aşklardan bahsettiği 1976 tarihli Canus Eroami'de ise her şey yolunda gittiğinde, arkadaş olduğumuzda artık yalan ve kıskançlık olmadan, kızgınlık ve gizem olmadan aşkımız bitmiş olacak diyecek sanatçı.

Maripol Bel geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına arka arkaya iki şarkıyla. İlk olarak Berlin de Zanneven, bunun ardından da Kanlı Sören Zami. Berlin de Zanneven dışında yine 70'lerin sonu 80'lerin başında piyasaya çıkan ve sararmış nostaljik fotoğraf karelerini andıran Adamya ya da La Complainte de Petit Métier gibi parçalarda Alman dışa vurumculuk akımından alınan ilhamla yazılmıştı. Ne var ki tüm bu eserler kariyerinin başında seslendirdiği şarkılar nedeniyle onu yalnızca bir komedyen olarak gören geniş kitlelerin dikkatini yeterince çekmeyi başaramadı. Sahnedeki eğlenceli kadın imajına rağmen aslında son derece mütevazi bir hanımefendi olan Bel de 80'li yıllardan itibaren izleyicisiyle giderek daha az buluşmaya başladı. Bu açıdan sanatçının bu dönemde en fazla ses getiren şarkısının ilk kez 1912'de Cenal Ems tarafından seslendirilen, 50'li yıllarda ise bu kez Annie Cordy tarafından yorumlanan La Biaiseuse olması da şaşırtıcı değildi. Paris'in ünlü bir moda evinde çalışan bir genç kızın hikayesini anlatan bu hafif müstehcen parça, çift anlamlı sözcükler aracılığıyla söz konusu karakterin hem işini severek yapan bir dikişçi olduğunu hem de gece gündüz arabada ya da metroda tırnak içinde son derece aktif bir hayat sürdüğünü vurguluyordu. 80'lerin ikinci yarısından itibaren bestelerinde dijital enstrümanları daha fazla kullanmaya başlayan Maripol, 1989'da söz yazarı kadrosuna François Malajoris'in yanı sıra Isabelle Mayro ve Pierre Delanoy'u eklediği L'Heure d'été, Yaz Saati adlı albümü yayınladı. 1995'te Paris'teki Théâtre de Diseur salonunun yanı sıra La Rochelle'de düzenlenen Le Francofoli Festivali'nde ve Montreal'de konserler veren sanatçı, 1999'da diğer bir deyişle 10 yıllık bir aranın ardından yayınladığı yeni albümü Cantupas'ta sözleri Malajoris imzalı ilk dönem şarkılarını hatırlatan O Escone Zanter adlı parçaya da yer verdi. Biz de şimdi ilk olarak 1982 tarihli Paris Fetua Ferron Lifting'i dinleyeceğiz Maripol Bel'den. Bunun ardından da sözü ve müziği William Schaller imzasını taşıyan L'Homme que je n'aime plus ve İyi insanların mezarlarının nerede olduğunu biliyoruz ama peki ya kötüler, onlar nereye gömülür diye sorduğu O Escone Zanter'le bizlerle olacak sanatçı.

0: quinze plus que centenaires qui n'ont jamais ni bu ni fumé. 40 hommes d'affaires que leurs actionnaires ont tenu à remercier. 6 douzaines de chastes comédiennes qui vivaient pour l'art et la beauté. Dans les cimetières, il n'y a qu'à lire les pierres, ils seront tous canonisés. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, les macros et les mégères, tous les médisants, ceux qu'on croise très vite dans les escaliers, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, les vilains gagas, qui vous parlent des heures entières de leur estomac, les envieux chroniques et les constipés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, les gens des guichets, qui se servent d'un formulaire pour vous torturer, tyrans minuscules, petits chefs ratés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, qui faisaient pleurer leur mère, battaient leurs enfants, les antipathiques, tous les renfrognés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté.
1: Marie Paul Bell'den dinledik ilk olarak 1982 tarihli Paris Feto Ferron Lifting adlı parçasını. Bunun ardından da L'Homme que je n'aime plus ve O est-ce qu'on les enterre adlı şarkılarla geldi sanatçı Apaçık Radyo mikrofonlarına. Evet, 25 Temmuz'da hayata veda eden Marie Paul Bell'e ayırdığımız programın sonuna geldik artık. Fransız popüler müziğindeki nadir kadın besteci ve yorumculardan olan sanatçı, 2001'de bir başka kadın besteci ve yorumcu olan Barbara'nın şarkılarını önce bir anma albümünde, daha sonra da sahnede yorumlayarak büyük beğeni toplamıştı. 2006'da Théâtre de Paris'de Le Monologue du Vagin, Vajina Monologları adlı oyunda rol almasının ardından 2008'de otobiyografisi Mavi.com'u yayınlayan sanatçı Brigitte Biondi imzalı kapak resmiyle dikkat çeken Rebel adlı albümü 2011'de piyasaya sürdü. Marie Paul Bell'in son stüdyo albümü Un Soir Entre Mille ise 2023'te almıştı müzik marketlerdeki yerini. Biz de bu haftanın kapanışını onun Barbara şarkılarını yorumladığı albümde yer alan A Chaque Fois adlı parçayla yapacağız. Bu parçayla ilgili şu ifadeleri kullanmış Marie Paul Bell. Aşk sözcüğünü telaffuz edince ilk olarak duygusal aşk gelir aklımıza. Ben aşkı gençlik yıllarımda Françoise Malle Joris'le keşfettim. Bugün hala kendisiyle özel bir ilişkiye sahibim. Baudelaire'in de dediği gibi o benim çocuğum, kız kardeşim ama aynı zamanda annem, sevgilim, sırdaşım. Tabii ki hayat boyu pek çok aşk hikayesi yaşayabiliriz. Bunlardan bazıları geçicidir, bazıları ise daha kalıcı. Hepsi birbirinden farklıdır. Şarkıda, aşkın her bahsettiğimizde bu hep asla ve daimalarla olur. Gel sana yemin ederim, hiçbir önce yoktu senden önce sözleri geçiyor. Gerçekten de bir ayrılığın izlerini silerken her seferinde bir daha asla aşık olmayacakmış gibi hissederiz. Fakat bazen bir bakışla, bir işbirliğiyle her şey yeniden başlar. Daha öncesi yokmuşçasına her şey yeniden yeşerir. Her şey yeniden mümkün olur. Biz de şimdi Marie Paul Bell'e bırakalım dilerseniz mikrofonu. Barbara'nın bu etkileyici şarkısını seslendirmesi için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı

0: haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Müftüoğlu'na teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Merhaba herkese. Evet, başladık Dünya Mirası Adalar programına. Bugün Nevin'le birlikteyiz. Ben Derya Tolgay.
2: Ben Nevin Sungur. Merhabalar herkese.
1: Teknik masada Andre Gritsuk var ve destekçimiz Bülent Müftüoğlu. İstanbul'un üç tarafı denizlerle çevrili bir su şehri. İşte hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz ve bu şehrin tam ortasındaki dört tarafı su ile çevrili Prens Adaları'nda da biz yaşıyoruz ve biraz sonra takdim edeceğimiz konuğumuz ve yüzyıllardır da yani yüzyıllardır biraz fazla oldu, yüzyılı fazladır yani denizle, kıyıyla ve suyla kurulan yaşamın en özel coğrafyalarından birisi ve önemli bir parçası da su sporları ve spor kulüpleri var buralarda, her adada böyle bir kültür var. Birçok rekortmenler çıkardı, şampiyonalarda birincilikler aldılar. Daha önce de Kınalı Ada sporlarının konuk almıştık. Şimdi de Adalar Su Sporları Spor Kulübü'nü konuk alacağız. Ama ben size takdim etmeden önce kısacık her programda yaptığımız gibi biraz bilgiler vermek gerekiyor. Üç haberimiz var. Evet, sudan geliyoruz ama bugün kıyılarımıza ulaşamıyor. Denizle aramıza büyük engeller koyduğumuz bir şehirde yaşıyoruz. Üçü de biraz kıyı bağlantılı. Dün Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı'nın bir basında da belki görmüşsünüzdür. Şeysi vardı, basın bülteni. Kıyılar hepimizindir diyerek 8-12-2024 tarihinde bir kıyı hareketleri dayanışma ağı kurulmuştu. 113 kurumun imzacısı olduğu ve çağrımızda kıyılar hepimizin kiralayamazsın demiştik. Anayasa ve kıyı kanunu hükümleri çok açık olmasına rağmen her gün pek çok kıyıdan kamuoyuna yansıyan haberlerde açıkça yasaların ihlal edildiği, kıyı kiralamaları adı altında kıyı ekosisteminin tahrip edildiği, kamusal haklarımızın gasp edildiğini defalarca yaşıyoruz. Bizzat kamu idaresi, yerel yönetimler ve özel işletmeler tarafından da anayasa suçu işlenmekte.

0: 9 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede de yayınlanan yönetmelik değişikliğine bir tepki gösterdik hep birlikte. Değişikliklerde çünkü bazı kıyı sahil şeritlerinin bakım ve işletme amacıyla bakanlığa bağlı kurum ve iştiraklere protokolle kiralanmasının önü açıldı. A düzenlemenin anayasa ve kıyı kanuna aykırı olduğunu, kıyıların ticaretleştirilerek halkın eşit ve serbest erişiminin engelleneceği ve kıyı ekosistemlerinin zarar göreceğinin altını çizdi. Bu da zaten medyada okumak isteyenler daha ayrıntılı bakabilirler. İkinci haberimiz Greenpeace'in bir imza kampanyası var. Günlerdir dehşet içindeyiz. Bütün kıyılarımız plastikle kaplanmış durumda. Avrupa'nın bütün çöpü bizde. Fakat bizde de bir sıfır atık projesi çalışması var. Bu hayli ironik. Adeta sen fonu ver, sıfır atık yapalım, çöpünü de ona al filan. Ben tabii bu benim kişisel fikrim, kimseyi bağlamaz ama yani bu gerçekten artık çok zorlayıcı, göz yumamayacağımız bir şey. Onun için bir imza kampanyası var. Buraya da bakabilirsiniz. Bir diğer haberimiz de Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili. Burada iki parsel var. Ve bu iki parsel deniz kıyısı, Çam Limanı ve dün değil, evvelsi gün Diyanet tarafından burası tamamen boşaltılarak kendilerine ait bir şekilde alınmış durumda. Yani burası da yine bir kuruma gidiyor gibi. Bu dünyanın sayılı özel mikro klima alanlarından biri. Defalarca da programımızı yaptık. Evet, istersen ben burada keseyim ve tanıtım için sana söz vereyim Nevinci.
1: Evet, bugün maalesef biraz sıkıntılı haberlerle başladık dediğin gibi. Yani ne yapalım, böyle bir coğrafyada yaşıyoruz, böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ama şimdi Mengü Bey'le bugünkü konuğumuz Mengü Şeker.

0: Su sporları kulüpleri adaların tarihi için çok önemli yerler aslında. Çok
1: Evet.
0: hikayesi olan, buradaki o çok kültürlülüğün simgesi olan yerler. Bilmiyorum dinleyicilerimiz şey görürler mi? Zaman zaman bu iskelede şeyler olur, fotoğraf sergileri. Orada muhakkak yıldız sporcular çıkaran kulüpler olduğuna dair işte oradaki fotoğraflar olur, sporcuların, yüzücülerin fotoğrafları olur falan. Diyeceğim özetle çok önemli yerler. Birazcık buradan başlayalım. Neden bu kadar önemli? Bizim tarihimizde, adaların tarihinde ne kadar yer tutuyor bu kulüpler?
1: Evet. Şimdi şöyle ben izninizle başlamak istiyorum. Yani son sorunuzdan isterseniz başlayayım. Çok önemli yer tutuyor. Burada benim de hayatımda çok önemli bir dönemdi sporculuk yaşantım. Ben kulübün kuruluş tarihi olan 1963 yılında Burgazada'ya yazlıkçı olarak daha 3 yaşındayken bir çocukken geldim. Ve yüzmeyi Adalar Su Sporları Kulübü'nde öğrendim. O zaman kulübümüzün çok mütevazi, hani küvetten biraz daha büyükçe bir havuzu vardı. O havuzda öğrendim. Daha sonra Optimist yelken yaptım. O zamanki tabii teknelerimiz kontrplaktan yapılı, bez yelkenler, bugünkü gibi fiber kumaş yelkenler değillerdi o günün şartlarında. Daha sonra da Adalar Su Sporları Spor Kulübü'nün su topu takımında oynadım. Kalecilik yaptım orada. Ve böyle bir spor hayatım oldu Adalar Su Sporları Kulübü'nde. Şimdi yani hayal edilebilecek gibi, düşünülebileceğiniz gibi yani bir gencin, bir çocuğun hayatında şu az önce bahsettiğim su sporlarının içerisinde olmak ve bunu yaşamak insanın hayatına, yani kendi hayatıma, benim hayatıma bambaşka bir istikamet verdi. Bir kere yüzmeyi öğrendik. İkincisi Optimist'le spor yaparak kendime güveni öğrendim. Tek başına denizin üzerinde kendi kararlarını veren bir birey haline beni getirdi. Üçüncüsü de su topu oynayarak takım oyununun ne olduğunu, birbirine destek olmanın, beraber bir maçı kazanmanın veya kaybetmenin ne olduğunu bu oyunlar içerisinde, bu spor içerisinde öğrenme şansına sahip oldum. Tabii kulübümüz 1963 yılından bugüne 63 yıl geçti. Bu sene 63. yılını kutladık Adalar Sporları Spor Kulübü'nün Burgazada da. Şu anda da kulübün başladığı ilk yıllardan bugüne kadar da kulübümüz binlerce lisanslı sporcu yetiştirdi. Belki benim kadar birçok sporcunun spor hayatı da olmamış olabilir. Çünkü burada malum son yıllarda merkezi sistemle LGS imtihanları, işte üniversite imtihanları vesaire. Bu tabii öğrenciler üzerinde bir baskı oluşturduğu için kısmen spor hayatını da biraz daha kısıtlar halde. Ama bugün 250 lisanslı sporcumuzla tamamen amatör olarak amatör ligde hemen hemen her yaş grubunda su topu takımımız devam ediyor.
0: Kaç
1: Bir
0: branşta
1: yüzme
0: Mengü Bey?
1: 6 branşımız var. Bunlardan ana branşımız su topu, yüzme, yelken, satranç, triatlon ve masa tenisi. Masa tenisinde de son 3 yıldır önemli başarılara imza attık. Orada da 2. ligden Süper Lig'e kadar çıkma imkanımız oldu. Kupalarla veteran grubunda. Yani neticede biz aynı zamanda yazın burada 2 veya 3 ay, yani okullar kapandığı zaman hani yazlıkçı olarak kulüpler görülüyor mevsim gereği, ama aslında 12 ay bu faaliyeti devam ettiren kulüpleriz. Bütün spor kulüpleri adaların. Bu benim zamanımda kapalı havuzlar bu kadar yaygın değilken özellikle su topu böyle 3 aya kısıtlanan bir spor dalıydı, ama tabii dünyanın değişmesiyle, kapalı spor havuzlarının artmasıyla

0: 12 aya yayılan bir spor haline geldi, sütopu özellikle. Bu manada da bütün spor kulüplerinin yaz bittikten sonra İstanbul'da, Anakara'da kapalı havuzla ilgili maalesef sıkıntıları, problemleri var. Havuz bulmakta, yeteri kadar antrenman yapmakta. Ana konularımız bu şekilde. Bir sorunuz varsa ben o şekilde devam edeyim arzu ederseniz.
1: Benim olacak. Evet, havuz, kapalı
0: Buyurun.
1: havuz konusuna değindiniz de Heybeliada Su Sporları'nın bir 2 sene öncesine kadar faaliyette olan bir kapalı havuzu vardı.
0: Evet.
1: Mesela tüm kulüpler ortak olarak ve kapandı ne yazık ki. Maliyeti fazla denildi ki yani niyet edilse bunun maliyeti bir sürü çözümle herhalde hallolabilirdi. Yani sizin ortak bir havuz olarak kullanabilme potansiyeliniz var değil mi? Yani masrafları bütün adaya dağılarak bir tane havuzda gelip giderek bu havuz işi çözülebilir mi?
0: Şimdi Derya Hanım şöyle, bizim adada ikamet edenler için, şimdi Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü'nün ben havuzu ile ilgili arzu ederseniz bir kısa bilgi vereyim.
1: Çok iyi.
0: Oradaki havuzun üzeri, yani bilmeyen dinleyicilerimiz için kısa bir izah da bulunayım. Isıtmalı hava ile şişirilen bir şişme kapalı havuz haline geliyordu kış zamanı.
1: Evet.
0: Ve bunu yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 yıl bu şekilde devam ettirebildiler. Fakat şöyle bir şey var. Bu havuzun o şişme kısmını, balon kısmını ayakta tutabilmek için sürekli olarak oraya sıcak hava üflenmesi gerekiyor. Ve bu sıcak hava da doğal gazdan sağlanan ısıyla yapılabiliyor. Ve bunun maliyeti yani bugünkü rakamlarla 2 milyon liranın üzerine aylık olarak 2 milyon liranın üzerine çıkmış bir rakama ulaşır eğer bugün çalışılırsa.
1: Biraz
0: Ve
1: yanlış bir şey seçim yapılmış o zaman imalat
0: yani
1: sırasında.
0: tabii belki fiyatlar hani dünya işte bir enerji krizine girdi işte günümüzde yaşadığımız
1: Evet.
0: sıkıntılar fiyatlar olağanüstü artmış durumda birçok şeyde ki doğalgazda da öyle. Onun için burada artık kulüp bunu üye aidatlarıyla karşılayamayacak bir noktaya geldi. Yani bunu 8 ay veya 7 ay yani 14-15 milyon lira bir parayı zaten biz burada yazın yani mesela Adalar Sporları Kulübü'nün 700 üyesi var. Buradan üyelerden topladığımız aidatlarla biz 12 ay bu sporculara spor yaptırmak durumundayız. Ve kışın yaptığımız maçlarda veya faaliyetlerde deplasmanlara da gitmek durumundayız.
1: Evet.
0: Burada yani 700 üyeden ben Adalar Sporları Spor Kulübü için konuşuyorum. Bu 700 üyeden burada 2 ay verdiğimiz bir hani üyeler denizden faydalanıyorlar yüzme amaçlı. Biz 12 ayı finanse ediyoruz. Ve otel masrafı, uçak masrafı, işte ayrıca kışın antrenman yapmak için Anakara'da kapalı havuz masrafı. Bir de şu var, bizim yani şu anda Adalar Sporları Kulübü'nün yazlıkçı sporcu profili kışın adaya gelip gitmek 1,5 saat. Bir de deniz koşulları bazen el vermiyor. Okuldan çıkış saatleri, vapur saatleri falan bu çok komplike bir durum olduğu için adada kapalı havuz yazın burada spor yapanlar için verimli bir yatırım değil. Onun için Heybeliada'ya dönersek o daha ziyade adada bulunan lise, ortaokul çağındaki çocuklar veya ileri yaştaki ihtiyacı olan kişiler için bir çözüm olarak o zamanki İBB yönetimi ve kaymakamlık tarafından üretilen bir çözüm olarak ortaya konmuş ama bugün maalesef başta söylediğim gibi
1: Sürdürülememiş.
0: mali sebeplerden bugün
1: Evet.
0: sürdürülebilir durumda değil.
1: Evet, o da çok büyük sıkıntı aslında yani sonuçta hep bunun şikayetini ediyoruz gerçi adalarda yaşayıp da adalardaki ne bileyim denize erişim konusunda işte ne bileyim burada bir kapalı spor kapalı yüzme havuzunun olmaması falan bunların hepsi biraz aslında baktığınızda sıkıntılı bir şey çünkü hani bunların alternatifleri yaratılarak böyle bir imkan
2: her zaman için geliştirilir ve daha fazla insanın daha doğru daha fazla çocuğa hitap edebilecek bir şey olabilir. Şunu soracağım. Şimdi her adada farklı bir havuz var. İşte Burgaz'da var, Heybeli'de var, Kınalı'da
0: Yüzme
2: yüzme havuzu. Ve
0: havuzu,
2: bu kulüplerin o birbiriyle organik bağı nasıl? Yani Kınalı'daki kulüple işte Burgaz'daki kulübün, Büyükada'daki kulübün birbirleriyle organik bağı nasıl?
0: yani organik bağ derken biz yönetim olarak 3 kulüpte Büyükada'dan biraz uzakta kaldığımız için herhalde pek ilintimiz yok ama Kınalı, Burgaz, Heybeli olarak yönetim olarak birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz. Çünkü sıkıntılarımız aynı, işte konularımız aynı, iletişim halindeyiz. Yani onun dışında hepimiz ayrı bir spor kulübü olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
2: Ayrı faaliyet gösteriyorsunuz
0: Tabii,
2: yani.
0: evet.
2: Aa, anladım.
0: Ama
2: Hatta
0: şampiyonalarda
2: birliktesiniz tabii ki.
0: Rakibiz de ama. Yani
2: Rakipsiniz tabii.
0: rakibiz tabii.
2: Transferler oluyor mu arada?
0: Valla tabii
2: Olmaz
0: oluyor. Oluyor. Oluyor şu veya bu sebepten. Yani bireysel sebeplerden veya genel sebeplerden
2: Evet.
0: oluyor. O manada bir de ben izninizle şunu ilave etmek istiyorum. Şimdi yine bilmeyenler için bir paylaşım yapmak istiyorum. Yani biz yazın Adalar Sporları Kulübü olarak kendi üyemizin çocukları olan sporcuların haricinde adada kışlık ikamet eden sporcu kardeşlerimizi de çocuklarımızı da burada kulübümüze misafir ediyoruz bilabedel olarak. Yani kulüp o manada yani adada oturan, ikamet eden ailelerin çocuklarına da açık. Sabahleyin mesela yüzme antrenmanlarımız oluyor veya yüzmeyi hiç bilmeyen çocuklara yüzme öğretmek manasında bu şekilde de hani bunu es geçmemek istedim. Hani sadece sanılmasın ki üyelerinin çocuklarına hizmet veren bir tesis. Adadaki bütün ikamet eden, adada ikamet eden çocukları, ailelerin çocuklarına da spor hizmeti veriyoruz.
1: Ben
0: Bunu
2: de tam
0: söylemeniz
2: size
0: çok
2: şeyi
0: önemli, evet.
2: soracaktım. Çok pardon. Bununla
0: Yok.
2: bağlantılı Nevin. Adaların sosyal ve kültürel yaşamındaki yeri nasıl diye soracaktım. Bir giriş yaptınız ama biraz daha
0: Evet.
2: ekleyecek bir şey var mı burada? Yani nasıl etkiliyor sosyal ve kültürel yaşamı bu kulüpler?
0: Şimdi tabii şöyle bizim Adalar ilçemize baktığımız zaman resmi rakamlarla 17 bine yakın bir ikamet var birinci adres olarak. Ve
2: Kış
0: hepimizin de
2: nüfusu değil mi
0: sizde
2: diyoruz?
0: kış nüfusu, evet kış
2: Evet.
0: nüfusu olarak yani birinci ikametgah kış
2: Evet.
0: nüfusu olarak. Şimdi siz de tabii sizler de birer Adalı olarak gayet iyi biliyorsunuz ki bu nüfus genelde Anadolu'dan adalara şu veya bu sebeplerle göçle gelen nüfus. Son yıllarda İSKİ'nin ve İGDAŞ'ın buraya hat çekerek konforu biraz arttırması sebebiyle emekli olup da kışını yine 12 ayını adada geçirmek isteyen bir nüfus da buna ilave oldu. Ama ağırlıklı olarak Anadolu'dan gelen bir nüfusa sahibiz kış nüfusu olarak. Yani hani yazı çıkartırsak 9 ay veya 8 ay süresince. Yazın adalara yazlıkçı olarak gelen nüfus İstanbullu. Yani burada tabii benim çocukluğumda daha Burgazada için konuşayım. Daha ziyade bizim Rum vatandaşlarımızın olduğu bir nüfus vardı. Bu bizim mesela kulübün içinde halen de devam eden bir çok kültürlülük var. Adalar Su Sporları Kulübü'nün benim beraber sporcu arkadaşlarım. Kimisi Almandı, İtalyan vardı, efendime söyleyeyim. Yani bunlar ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yıllardır Türkiye'de yaşayan aileler, Rum aileler vardı. Bunlar işte üniversite sebebiyle, iş sebebiyle çoğunluğu dünyanın şu anda birçok yerinde. Hala görüştüğüm arkadaşlarım benim, gençlik, çocukluk arkadaşlarım. Yazın gelen rakamlar 3 aşağı 5 yukarı. Yazın adaların nüfusu kışın 17 binden 150 binlere çıkıyor. Bu tabii adaların sosyal yaşantısında da hem çeşitlilik hem ekonomik açıdan bir hareket yaratan bir durum. Yani İstanbul'un bugün 39 ilçesinden, daha doğrusu bulunan 39 ilçesinden farklı olarak 39. ilçe olarak farklı bir yapıya sahip adalar. Yani kışın farklı bir yüzü var, yazın farklı bir yüzü var. Bu manada da hani konumuz şu anda değil ama yerel belediyenin, Adalar Belediyesi'nde bu manada işleri zorlaşıyor. Yani siz Ankara'dan 17 bin nüfus için destek alırken yani kanun gereği yazın 150 bin nüfusla hem çöpünü hem işte altyapısıyla ilgili vesaire bu hizmeti vermek durumunda kalıyor belediye. Hani bu manada da böyle bir sıkıntı yaşıyorlar.
2: En büyük sıkıntımız zaten için bütün buradaki temel problemlerin çözülmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu kaynak yetersizliği. Bir şey soracağım. Demin siz önemli bir şey söylediniz. Buradaki yaşayan çocukların yani yaz kış adada yaşayan çocukların da faaliyetler ya yani daha doğrusu oradaki havuzdan yararlanabileceğine dair. Belki dinleyicilerimize hani bir kısaca yol gösterirsek hani nasıl başvurabilirler, nasıl gelebilirler? Nasıl bu
0: Tabii.
2: imkandan yararlanabilirler?
0: Tabii bizim zaten yani Burgaz Adayı da sizler de az çok bilirsiniz. Aslında Burgaz Ada küçük bir köy.
2: Evet.
0: Yani kışlık nüfusu işte 600 civarı, 500-600 civarı. Yazın birkaç bine ulaşan. Burada adada yani uzun yıllar çoğu herkesin ikamet ettiği, herkes birbirini tanır. Bizim yani resmi olarak müracaat eden web sitesinden zaten telefon numaramız var. Burgazada 1,5 kilometre karelik bir yer. Hani burada kapıda müracaat ettiği zaman her zaman kapımız açık. Yeter ki zaten tanıyor yani bizim personelimiz de adalıların çocuklarını. Yani burasını hani gözünüzün önüne getirdiğimizde bilmeyen için söyleyeyim. Burası küçük bir köy aslında. Bu köyün içerisinde de herkes birbirini tanıdığı için kapıyı çalıp merhaba ben işte spora gelmek istiyorum dediği zaman burası zaten kapımız açık. Çocuğu da biz tanıyoruz, aileyi de tanıyoruz. Bu şekilde sporuna burada devam edebilir. Ben bir ilave bir bilgi de vermek istiyorum.
2: Buyurun.
0: Bizim Adalar Süs Sporları Spor Kulübümüzün bulunduğu alan 4.900 metrekare bir alan. Bunun bir kısmı deniz alanı. Yani bu metrekare kara alanı olarak değil deniz alanı olarak kullandığımız alan da bunun içerisinde. Burası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilmiş bir alandır. Bu 4.900 metrekare. Biz bu 6 branşta spor yapma karşılığında biz burada ikamet edebiliyoruz. Yani böyle bir yapımız var Adalar Sporları Spor Kulübü olarak. Hani bunu da bir detay ama önemli bir detay olarak vurgulamak istedim.
1: Çok çok önemli bir şey söylediniz. Bildiğimiz bütün Fenerbahçe, Galatasaray, işte zamanda yüzme ihtisasen hepsine bu araziler sporcu yetiştirilmesi üzerine verilmiştir. Çok çok kıymetli. Buraların korunması gerçekten spor amaçlı kullanılması önemli. Programımızın sonuna geldik. Belki son söylemek istedikleriniz, yapmak istediğiniz bir çağrı vardır ama bir şey kıyaslayabilirseniz çok sevinirim. Yani sizin döneminizde denizle, kıyıyla ve su sporlarıyla kurduğunuz ilişki ile bugünkü ilişki arasında bariz bir fark görüyor musunuz ve hani nasıl korumalı, daha güçlendirmeli, daha çok sporcuyu katabilmeliyiz?
0: Valla Derya Hanım, şimdi sizler de yurt dışı ile bağlantısı olan kişilerseniz, ben de iş veya özel ilişkilerle bildiğim, gördüğüm, yaşadığım konular var. Şimdi burada spor konusu çok önemli bir konu. Hem kişi sağlığı, hem toplum sağlığı, hem başarı manasında. Onun için bu konu aslında sporda tabii genelde hani genç yaştan başlayan konular. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı'nın kol kola vererek bu işleri aslında okulların müfredatını bile belki bunlara göre düzenleyerek yapılması lazım. Şu anda mesela bizim sporcularımızın birçoğu kışın bir tane misal vermek istiyorum. Sabahleyin saat 6'da kalkıp 7'de havuzda olup işte 8-8.30'da okula varmak üzerine bir kışlık düzen halinde oluyor. Bu hem ailelerin fedakarlığını hem çocuğun fedakarlığını gerektirecek zaman dilimlerini ayarlama baskısı yaratıyor. Bu iş yani milli eğitimin müfredatını düzenlerken veya okullarda tesisleşmesini arttırmadan Nacizane görüşüm, bizim spor manasında hani uluslararası başarıları arttırma yönünde çok ileri gidemeyeceğimiz düşüncesindeyim. Yani bu tek başına amatör spor kulüplerinin veya diğer spor kulüplerinin şey yapabileceği, altından kalkabileceği konular değil gibi geliyor. Yani bütüncül bakmak lazım. En büyük baskı da çocuğun okul hayatındaki okul programının sporla ne kadar örtüşüp örtüşmeyeceği konusu.
1: Çok haklısınız. Çok ben de bir sporcu annesi olarak 5'lerde kalktığım
0: Her şey.
1: zamanlar sabah kahvaltısı, bu okul şey ve yani senelerce süren ama karşında muhteşem bir şey bahşeden, sağlık, sıhhat, berraklık, akıl getiren bir spor dalı gerçekten. Suda olmak şahane bir şey.
0: Evet. Katılıyorum tamamen.
2: Çok teşekkürler Mengü Bey. Sağ olun katıldığınız
0: Ben de
2: için.
0: sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize bu
2: Yani
0: fırsatı verdiğiniz
2: adalara da
0: için.
2: sağ olun. Adalara da çağrımızı da yenileyelim. Sahip çıkmak anlamında çok önemli kulüpler bunlar. Yani sosyal hayat açısından, çocukların, gençlerin geleceği açısından, yetişmeleri açısından
0: Ben
2: herkese önemli.
0: izninizle çok küçük bir çağrıda yapmak istiyorum bizi
2: Buyurun.
0: dinleyenler için. Yani
2: Buyurun.
0: az önce eğer programı izledilerse nasıl kıt imkanlarla nasıl geniş bir sporcu kitlesine, amatör sporcu kitlesine ulaşmaya çalıştığımızı ve bu işi gerçekten gönüllülük ve özveriyle yaptığımızı herhalde takdir ediyorlardır. Burada eğer bu amatör spor kulüplerine özellikle de adalardaki, bu arada sadece bizim kulüp için de söylemiyorum, diğer kulüpleri de bildiğim için söylüyorum. Sponsor destekleri çok kıymetli. Bizi dinleyenlerimiz arasında küçük olur, büyük olur bir sponsor desteği de olursa çok büyük bize mutlu ederler, destek olurlar.
1: Evet,
0: Tamamdır.
1: destek. Destek,
0: Evet.
2: destek. Bekliyoruz.
0: Evet.
2: Adalar hepimizin diyerek bitirelim. Çok teşekkür
0: Teşekkür
2: ederiz.
0: ederim. Çok
2: Sağ olun.
0: teşekkür ediyorum.
2: Adalara.
0: Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Müftüoğlu'na teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
1: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Notalarla sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başladı. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeniye hoş geldiniz. Efendim bugün Yeni'de dünyanın en prestijli piyano yarışmalarından biri olan Uluslararası Chopin Piyano Yarışması'nda üstün başarısıyla 2021 yılında adını tüm dünyaya duyuran Çinli Kanadalı piyanist Bruce Leon'un 3. stüdyo albümü Lunaris'ten bir seçki dinleyeceğiz. Bruce Leon'un bu 3. albümü, ilk albümü tabii Chopin Piyano Yarışması'ndan sonra yayımlanan albümleri işin içine katmıyorum. Onun dışında yarışmanın hemen ardından Dolce Gramofon'la bir sözleşme imzalıyor ve 2023'te Fransız bestecilerinden oluşan Ravel, Alkan gibi bestecilerden oluşan Waves isimli albümünü çıkartıyor. Fransız tınılı renkler ve virtüözite üzerine kurulu bir albüm. Sonra ikinci yıl Tchaikovsky The Seasons mevsimleri çıkartıyor 2024 yılında. Böylelikle mevsimler ve her ay için bestelediği Tchaikovsky'nin küçük parçaları döngünün merkezine alıyor. Ve bu üçüncü albümde aradan iki yıl geçiyor 2026. 7 Ağustos'ta yayımlandı yine Deutsche Grammophon etiketiyle. Fakat bu sefer bugüne kadar Leon'un yayımladığı albümlerdeki en kişisel ve en şiirsel albüme dinleyeceğiz ve bu albümün en büyük özelliği Leon'un iç dünyasına uzanıyor olması. Hayli enteresan bir seçkisi var. İçinde Beethoven sonatlar var, Chopin nocturne'ler var, Debussy var, bakın bir Siloti düzenlemesi var, Mompu var, Schönberg Ligeti var, Scribe'in bir piyano sonatı var, John Cage'in bir müziği var. Çok tuhaf bir yapı üzerine kurulmuş. Açıkçası sıra dışı duyuluyor. Bu besteciler de sıra dışı duyuluyor. Fakat Leo bu albümün Lunaris, yani malum ayla ilgili, bu albümün merkezine kişinin gece rüyalarını, geceyi, ayı ve karanlığı hissetme biçimini, oradan anılara açılan pencereyi, düşünceleri anlatıyor. Dolayısıyla aslında bu albüm gecenin böyle dış görünüşü değil de insanın geceyle kurduğu ilişkiyi anlatıyor. Chopin'deki yalnızlık, Beethoven'daki derinlik, Debussy'nin düşüncelerinin serbestçe dolaşması gibi. Ve albüm enteresan. Mesela Chopin'le açılıyor Nocturne. Zaten Nocturne gece müziği demek. Ama mesela hemen ardından Moonlight Sonat, Ay Işığı Sonatı'nı çalmaya başlıyor Beethoven'ın. Ama bu eserleri mesela arka arkaya dinlenmesini istiyor. Çünkü şöyle bir bağ kurmuş. Nocturne, re bemol majör. Sonat ise do diyez minör. Bunlar aralarında anarmonik denilen bir müzik ilişkisine bağlılar. Yani teorik olarak aynı ses merkezindeler. Yani sanki Chopin'den sonra eser bitmiyor da diğer eser aynı gökyüzünün başka bir yüzü olarak başlıyor. O yüzden biz de bugün böyle yapacağız. Liu bunu böyle hissetmiş, böyle istemiş. Biz de Chopin'in ünlü Opus 27 No. 2 Nocturne'üyle başlayacağız ve hemen ardından Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı'na devam edeceğiz. Bir albümü küçük küçük anlatmayı sürdüreceğim ama önce biraz da Liu'dan bahsetmek istiyorum. Efendim kimdir? Ne yaptı? Ne etti Chopin Piyano Yarışması'nın öncesinde ve sonrasında neler oldu? Liu 1997 8 Mayıs'ında Paris'te doğuyor. Çok kültürlü bir yapıdan geliyor. Annesi Çinli, annesi ve babası. İşte Fransa'da doğuyor ama 6 yaşındayken babasıyla birlikte Kanada'nın Montreal şehrine göç ediyor. Bu sayede hem Çin kültürü, hem Avrupa sanatsal mirası, hem de Kuzey Amerika'nın dinamizmini bünyesine alıyor. Dolayısıyla hem bu hayat ona üç farklı lisanı, ana dil gibi konuşmayı, yani Fransızca, İngilizce ve Çince sağlıyor. Aynı zamanda da üzerine bambaşka bir dil olan müzik öğrenmeye başlıyor. Aslında müzik öğrenmeyi çoğu hani böyle yarışmalı, yarışma birincisi ve işte tamamen piyano kariyeri ya da sanat kariyeri kuranlardan çok geç başlıyor. 7 yaşında böyle küçük bir elektronik orkla başlıyor. Gerçek piyano eğitimleri de 11 yaşında başlıyor. Montreal Konservatuarı'na gidiyor ve orada Richard Raymond'ın sınıfında önemli bir pedagog ve piyanist. Ve buradan üstün başarıyla mezun oluyor. Sonra başka bir hoca ile çalışmaya başlıyor. Üniversiteden mezuniyetinin ardından Dan Thai San'da çalışıyor. Ki çok önemli bir piyanist, bu Vietnamlı piyanist. 1980 yılı Chopin yarışmasının birincisi. Ve tabii böylelikle Boris Leo'ya Thai San hem Chopin müziğinin inceliklerini hem de şiirsel dokunuşlarını derinlemesine, tuşeye aktarmasını öğretiyor. Şimdi hoca Chopin yarışmasını kazandıktan sonra tahmin edersiniz ki tabii ki Boris Lian'ın da büyük hedeflerinden biri oluyor Chopin piyano yarışması. 2021'dekine katılıyor 18. Uluslararası Chopin piyano yarışmasına ve birincilik ve altın madalyayla ödüllendiriyor. Yarışma esnasında jüri özellikle Boris Lian'ın inanılmaz parmak hızına takılıyor. Öyle bir parmak hızı var ki, ama bunu asla berraklığını, müzikal neşesini, ritmini, duyguyu kaybetmeden başarıyor. Dolayısıyla da işte bu hem yarışma zaferi hem de bu yorumlar ona anında küresel bir şöhret kapısı açıyor. Hemen Deutsche Grammophon'la sözleşiyor, sözleşmesini imzalıyor ve dediğim gibi 3 tane albüm yayınlıyor Deutsche Grammophon'dan. Dünya sahnelerinde ise çalmadığı orkestra yok. Yani New York Filarmoni'den Paris Orkestrası'na, Londra Senfoni'den Cleveland'a, işte dünyanın en prestijli salonlarında en prestijli orkestra şefleri ve orkestralarla çalıyor. Fakat Boris Liu, hani nasıl 11 yaşında piyano eğitimi almaya başlamış bir piyanist, diğer müzisyenlerden, sanatçılardan da ayıran başka özelliği var. Çünkü çok yönlü bir kişiliği var. Yani birçok piyanistin ya da klasik müzik dünyasındaki insanın aksine onun hayatı sadece enstrümandan ibaret değil. Bunu sık sık da vurguluyor. Diyor ki benim çok yönlü bir kişiliğim var. Araba yarışlarına bayılıyorum. Karting yapıyorum. Yüzüyorum, satranç oynuyorum, go oynuyorum. Gastronomi ile ilişkim inanılmaz. Hem tatmayı hem yapmayı seviyorum. Dolayısıyla bu yaşam tarzım da sahnedeki enerjik ve spontan çalma tarzıma yansıyor. Birbirlerinden çok beslenen bir hayatım var diyor. Şimdi aslında biraz hobilerinden bahsedeceğim. Özel hayatından da bahsedeceğim. Sonra da aslında bu hobilerinin klasik müzik dünyasındaki profiline nasıl yansıdığından, yani go-kart pistinde araba sürmek ona acaba konser sahnesinde ne kazandırıyor, ya da işte satranç ve go oynamak, bunlardan da bahsedeceğim çünkü akılda kalacak çok önemli cümleleri var Boris Lian'ın. Çok genç bir müzisyen olmasına karşın o prestijli ailenin önemli üyelerinden biri olan Çinli Kanadalı piyanistin hakikaten müzik yapan insanlara önemli notları var. Peki, ama önce müzik diyelim tabii ve artık Chopin'le Lunaris albümünü dinlemeye başlayalım. Şimdi Chopin'in Re bemol majör opus 27 no 2 nocturne'ünü dinleyeceğiz. 1835 yılında yazılıyor. Bu eser, Chopin bu eseri tüberküloz hastalığının böyle ilk etkilerini hissettiği yıllarda yazıyor ve Paris'teki göçmenlik yıllarında derin bir yurt özlemi çektiği bir dönemde besteliyor. İki ses sanki birbiriyle sürekli diyalog halinde, böyle İtalyan operalarındaki şarkı söyleyen cantilena yapısı var ve albümdeki duruşu da sanki insan ruhunun en savunmasız samimi ve romantik gece başlangıcını temsil eder durumda. Şimdi ardından hemen Beethoven Ay Işığı sonatıyla devam edeceğiz. Bu arada Ay Işığı ismine Beethoven vermiyor. Belki biliyorsunuzdur. Sonradan Ludwig Rellstab var. Ve eseri dinlerken ilk bölümü, yani bizim Ay Işığı sonatının Ay Işığı bölümü olarak bildiğimiz bölümü Lütfen Gölü'deki böyle Ay Işığı'nın yansımasına benzetiyor. Dolayısıyla aslında Ay Işığı Beethoven'dan sonra, hatta Beethoven öldükten sonra bu esere verilmiş bir isim. Eser 1801 yılında besteleniyor. Üç bölümlü. Bölüm sıralaması tabii burada hayli enteresan. Çünkü biz sonat formunda hızlı, yavaş, hızlı diye bildiğimiz bölümler, bölüm sıralaması bu sefer yer değiştiriyor ve Beethoven eserine oldukça dramatik ve ağır tempolu bir bölümle başlıyor. İki bölüm için çok rahatlıkla hipnotik bir kader ve kabulleniş diyebilirim. Son bölümde ise o dönem çok aşık bu arada ve zaten sonatı da aşkına, bu umutsuz bir aşk bestelediği kişi olan Kontes Guicciardi'ye ithaf ediyor. Son bölüm çok çaresiz bir fırtına ve öfke içinde patlıyor. Evet, şimdi Boris Dion'un son albümüne kulak veriyoruz sevgili dinleyiciler. Chopin Nocturne'un ardından da Beethoven'ın Ay Işığı sonatıyla dinlemeyi sürdürüyoruz.

Yeni programını dinliyorsunuz ve bugün dinlediğimiz piyanist Boris Liu. 2021 yılında Chopin piyano yarışmasının ardından gönlümüze adeta taht kurdu Liu. Deutsche Grammophon'la olan anlaşmasından yayımladığı 3. solo albümünü dinliyoruz, Lunaris. Hayli enteresan bir albüm. Birkaç gün önce yayımlandı. Chopin'den Beethoven'a, Debussy'ye, Scriabin'e ama bir taraftan da Agnes Obel gibi Danimarkalı genç bir besteci, Federico Mompou ya da Schönberg, Ligeti ve aynı zamanda John Cage'in de bulunduğu bir seçki sunuyor Bruce Liu. Biz az önce albümün açılış müziklerini dinledik. Önce Chopin Nocturne'la başladık. Opus 27 No. 2. Ardından art arda dinlenmesinin ve atmosfer açısından önemini vurguladığı için Bruce Liu hemen ardından Beethoven'ın Do diyez minör Opus 27 yine 2 numaralı Ay Işığı Sonatı'na kulak verdik. Şimdi Debussy'nin Riverisi'yle ve ardından da Bach Mi Minör Prelüt'le devam edeceğiz. Bu iki eser arasındaki bağlantıyı da aslında Boris Diyor anlatıyor. Birazdan eserleri çalmadan önce onu da anlatacağım. Ama öncesinde eserleri dinlemeden önce bir cümle söylediydim. Onun arkasında durayım ve anlatmaya başlayayım. Boris Liu, klasik müzik dünyasındaki pek çok meslektaşının aksine hayatının merkezine sadece piyanoyu koyan müzisyenlerden biri değil. Çok yönlü bir yaşam tarzı var ve bununla da dikkat çekiyor. Kendini tek bir alana sıkıştırmak hoşlanmıyor ve bunu adeta reddediyor. Kişisel yaşamı ve ilgi alanlarına şöyle bir bakacak olursak motor sporları ve karting en büyük tutkularından biri. Çünkü en büyük tutkularından biri hız. Yani biz piyanoda onun tuşa hızını biliyoruz ama onun kendi hayatında da hız ve yarış arabaları büyük bir mesai, büyük bir ilgi alanı ve mesai. Bir röportajında şöyle diyor. Yarış pistindeki anlık reflekslerle sahnedeki spontan müzikal kararlar arasında büyük bir benzerlik var. O yüzden her ikisini yan yana tutabiliyorum. Bir başka hobisi strateji ve zeka oyunları. Özellikle yoğun turne programlarında zihnini dinlendirmek ve odaklanma becerisini arttırmak için düzenli olarak satranç ve go oynuyor. Yüzmeyi çok seviyor. Çocukluğundan beri yüzüyor ve aynı zamanda masa tenisi oynuyor. Gastronomiyi çok seviyor ve yemek yapmayı çok seviyor. Farklı kültürlerin mutfaklarını keşfetmeyi bir yaşam tarzı şekline getirdiğini söylüyor. Turne için gittiği ülkelerde mutlaka yerel lezzetleri deniyor. Boş zamanlarında ise kendisi de yemek pişirmekten büyük keyif alıyor. Aynı zamanda tarihle arası çok iyi. Tarihi belgeseller izlemeyi çok seviyor. Bir de rutin hobileri arasında sinemaya gitmek var. Şimdi bunlar diyor ki çok kültürlü olmam. Yani annem babam Çinli, işte ben yarı Çinliyim ama Paris'te doğdum ama Kanada'da Montreal'de büyüdüm. Ve şimdi bütün dünyayı geziyorum ve ben bir dünya vatandaşıyım. Dolayısıyla kendim nasıl tek bir ülkeye ait değilsem ve öyle hissetmiyorsam özel hayatımda da özellikle hobilerim çok çeşitli. Ve bunların piyanist profiliyle hobilerinin çok dengede durduğunu her fırsatta dile getiriyor. Onun felsefesine göre müzik dışındaki hayat ne kadar zengin olursa piyanodan çıkan ses de o kadar renkli ve canlı olur. Şöyle diyor. Mesela karting yarışları benim için sahnedeki anı refleks ve adrenalin kontrolümü sağlıyor. Mesela sahne korkusunu yönetmek. Ben binlerce insanın karşısına çıkıyorum ve elbette ben de heyecanlanıyorum ve elbette benim de bir sahne korkum var ama bunun fobiye dönmesine izin vermiyorum. Bu yüzden de yarış pistindeki yüksek hayati risk ve adrenalin aslında sahneye çıktığımda hissettiğim o heyecanı çok daha kolay halletmemi sağlıyor. O yüzden de go kart pistinde saatlerce yüksek hızlarda giderek gitmek, saniyenin onda biri sürede karar vermek benim tamamen anlık karar verme mekanizmam. Konserlerimde
ve o seyirciye atmosferi yaşatmamda çok önemli, hayati bir rol üstlenmesini sağlıyor. Müthiş bir benzerlik hakikaten. Sonra diyor ki satranç ve go büyük formları ve eser mimarisini kurgulamak için benim için çok önemli. Mesela Beethoven'ın, Scriabin'in yarım saatlik, 40 dakikalık devasa sonatları var. Eserin başıyla sonu arasında mimari bağ kopartmamak gerekiyor. İşte satranç ve go oyunları da bana tam bunu sağlıyor. Bir hamle yaparken siz 10, belki 15 hamle sonrasını düşünmek zorundasınız. İşte bu da benim çok uzun müzikal formları tek bir parça gibi kusursuzca tasarlamama yardım ediyor. Sonra mesela demiş ki polifoni ve katmanlar açısından da çok önemli. Çünkü siz aynı tahta üstünde birden fazla taşı ve olasılığı kontrol etmeniz gerekiyor oyunda ilerleyebilmek için. Piyanoda da sağ ve sol elin aynı anda farklı melodiler yani bir polifoni oluşturduğunu hatırlayalım. Bağımsızca bunları yönetebilmemi kolaylaştırıyor. Gastronomi ile diyorlar müziği nasıl yan yana koyuyorsunuz. Bu farklı tatlar, farklı sesler, farklı renkler. İşte müzikte de bunu harmanlıyorsunuz, yemekte de bunu harmanlıyorsunuz. Çünkü yemek yapmayı farklı malzemeleri doğru oranla bir araya getirme sanatı olarak düşünürsek müzik de tamamen bununla ilgili. Örneğin Lunaris'te, bu arada Lunaris albümünde enteresan bir şey yapıyor. Stüdyoda iki tane piyano var. Bir tanesi Yamaha'nın bir tane piyanosu var. Bir de Steinway'in iki klavyeli özel bir piyanosu var. Her ikisinde de çalıyor. Ve sonradan stüdyoda bu sesler birleştiriliyor ve diyor ki işte diyor farklı sesler, renkler stüdyoda birleştirildi ve benim istediğim o gece melodisi, gece duruşu, gece insanın geceki halini ne yakın en yakın sese ulaştım. Ama diyor bakın bu da aynen diyor bir şefin baharatları, malzemeleri eşleştirmesi gibi ben de tınıları ve lezzet arayışımı aynen bir gastronomi ustası gibi müzikte yapıyorum. Ve tabii bir yandan da diyor ki benim farklı lezzetlere düşkün olmam, farklı mutfaklara damak lezzetimin açık olması çok doğal değil mi? Ben zaten çok kültürlü, çok katmanlı kültürlerden gelen, kendimi bir dünya vatandaşı olarak gören biriyim. Bir de şimdi bu albüm için de önemli. Lunaris için diyor ki Boris Lio, bu bir havada asılı kalma hali. Peki o ne demek? Diyor ki yüzmek benim için kas hafızası ve gevşeme açısından çok önemliydi. Bir piyanistin en çok ihtiyaç duyduğu omuz ve bilek gevşekliğidir. Yüzme sporu bana bunu sağladı. Ve bugün benim tuşemde en takdir edilen, eleştirmenler tarafından en çok övülen hafiflik ve gümüşü tonlar aslında tamamen suyun içindeki ağırsızlık hissinin ağırsızlık hissinin piyanoya aktarılmış hali. Dolayısıyla diyor ki Lunaris'te bu benim çok işime yaradı. Dolayısıyla hobileriyle müzik arasındaki ilişkiyi de bu şekilde kuruyor. Şimdi hadi devam edelim, gelelim Debussy'ye. 1890 yılında yazılmış Reverie, Düş, Rüya isimli müzik. Ama bunu şöyle yani tam müzikal anlamı ve ismi şöyle söylemekte fayda var. Hani rüya görme halinden daha farklı bir anlatısı var aslında bunun. Daha çok dalıp gitme, hayallere dalma, uyanıkken düş görme hali gibi. Debussy bunu çok erken bir döneminde yazıyor, ilk dönem eserlerinden. Ve Lunaris'te anlatılan gece ve gecede uykuya geçilen an, yani zihnin gündüzün gerçekliğinden uzaklaşmaya başladığı bir gece hissini en iyi veren müziklerden bir tanesi diyor Debussy'nin Reverisi için. Hemen ardından da Bach'ın Mi minör prelüdüne geçiyor fakat Siloti düzenlemesiyle. Şimdi bu önemli çünkü Bach bunu yazıyor işte 1720 civarı.
Silotti bunu düzenliyor 1920 civarı. Yani aslında eser, bu arada eser mi minör ama Silotti bunu alıyor si minöre transpoze ediyor. Sonra bir sağ ele sürekli tekrarlayan böyle hipnotik bir melodi ekliyor. Böylelikle zamansız ve kutsal bir kozmik ışığa geçiş gibi simgeler yaratmaya çalışıyor ki bu da Lunaris'le çok benzeşen albümde Leon'un yaratmak istediği etkiyi çok çok destekleyen bir durumda. Efendim şimdi Boris Louis'nin önce Debussy'sine kulak veriyoruz. Hemen ardından da Bach siloti düzenlemesiyle Si minör preludi dinliyoruz.

Boris Lee'nin son albümü Lunaris dinliyoruz. Az önce Debussy'nin Reveris'ini, ardından da Bach'ın Mi minör prelüdünün Alexander Siloti tarafından Si minör prelüt olarak yeniden düzenlemesini dinledik. Bu arada dinlediğimiz eser, yani son dinlediğimiz Bach, Siloti'nin düzenlemesiyle ne kadar farklı bir hale gelmiş değil mi? Yani adeta 200 yıllık da bir fark var. 1720'lerde besteliyor Bach. Siloti bunu 1920'lerde düzenliyor. Yani Bach'ın armonik mimarisiyle 19. yüzyılın sonundaki o piyanonun romantik tınısı birleşiyor. Ve aslında Siloti'nin yaptığı basit bir düzenlemeden çok daha fazla, çok daha şiirsel ve melodi ve Bach'ın çizgisini biraz değiştiriyor. Çünkü piyanonun farklı bölgelerine, register diyoruz, farklı bölgelerine dağıtıyor ve melodinin böyle adeta uzaktan gelen bir ses gibi duyulmasını sağlıyor. Altında sürekli hareket eden bir yapı var, o da zamanın akışı gibi. Dolayısıyla enteresan bir düzenleme Siloti'nin Bach'ın Mi minör prelütüne yaptığı, hem ton aktarımlı hem de başka piyanonun teknik özelliklerini de kullanarak yaydığı register'la bambaşka bir hale bürünmüş. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Lee'nin albümünde tabii daha çok eser var. Biz bir genel Polonya Almanya, yani o Avrupa seçkisine biraz kulak verdik. Yani hem Chopin dinledik, Beethoven dinledik, Bach dinledik, Viyana, Almanya derken Debussy ile bir Fransa'ya gittik geldik. Ancak çağdaş eserler de var Lunaris albümünde. Mesela önümüzdeki hafta Agnes Obel'in müziğini dinleyeceğiz. Tokka. Ardından Federico Mompou dinleyeceğiz. O Claire de la Lune. Onun da iki tane ay ışığıyla ilgili çok enteresan müzikleri var. Sonra buradan Ligeti'ye ve bağlanıyor. Ardından Scriabin piyano sonatı çalıyor. Bruce Liu ve Reinaldo Han var. Sonra John Cage'in Dream isimli müziğiyle bitiriyor. Tüm programı dinlediyseniz bu Lunaris'in böyle tepede asılı, havada asılı kalan müzikler ve gecenin adeta havada asılı kalması gibi bir duygu uyandırmaya çalıştım. Hani diyor bu izliyor, yüzerken nasıl yer çekimi farklı bir hal alır. Ondan sonra siz batmak yerine suyun üstünde durursunuz. Yani asılı kalırsınız. İşte bu diğer eserlerde aslında Lunaris'in o asılı kalma halini en iyi anlatan müzikler. Önümüzdeki hafta bunları dinlemeyi sürdüreceğiz sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Efendim bugünlük bu kadar. Ben Deniz Hande Akkan. Bu canlı yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili Andre ve Dilay'a çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Boris Lio'nun bu güzel ve son derece kişisel albümünü konuşmayı sürdürüyor olacağız. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 1958.

0: renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ümit Şahin'e teşekkür ederiz.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün çok heyecanlıyım çünkü stüdyomda bir şövalye var. Eren Cendey konuğum. 155 kitabın çevirmeni ve zannediyorum İtalyan edebiyatına dair herhangi bir kitap okuyan bir okurun Eren Cendey çevirisi okumama ihtimali yok. O yüzden herhangi bir yazarı özel olarak konuşmayacağız. Daha çok İtalyan edebiyatı kanonuna bakacağız. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Hem birlikte çalıştığım çevirmen arkadaşım hem de yakın dostum Eren Cendey. Hoş geldin.
4: Hoş buldum.
3: Çok teşekkür ederim geldiğin için.
4: Nihayet geldin.
3: Nihayet geldin. Çok uzun zamandır bekliyordum. Yaparız diyordu. Sonunda gerçekleştiriyoruz. Çok çok mutluyum. Bazı şeyleri daha önce konuştuk ama burada konuşmamızın çok ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bu çatı altında. Ve hemen sana tüm bu hikayenin nasıl başladığını, çevirmenliğinin nasıl başladığını anlatmak istiyorum. Çünkü bu aynı zamanda bir tanıklık seninki. Yani ülkedeki edebiyatın gelişimi, yayıncılığa dair, çevirmenliğe dair, kültüre dair. O yüzden senden dinleyeceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Nasıl başladı her şey?
4: Her şey aslında ben Rekin Teksoy'un Milliyet Gazetesi'ne verdiği küçük bir ilanla başladı. Sanıyorum çevirmen yetiştirmek mi istiyordu bilmiyorum. Böyle bir takım insanlar biz Bakırköy'de bir yerde buluştuk ve o bize bir metin verdi ve biz onları çevirdik. Sanıyorum lisedeydim.
3: İtalyan Lisesi'nde okuyorsun.
4: İtalyan Lisesi'nde okuyordum. Keltlerle ilgili bir metin olduğunu hatırlıyorum çünkü keltlerin ne olduğunu ben o zaman bilmiyordum. Sonra ikinci kişi, birincisi Rekin Teksoy'u zaten ustam, büyüğüm, hepimizin ustası. Onu zaten
3: anlıyoruz.
4: Zaten biliyoruz. İkincisi beni Güneş Gazetesi'nde mütercim muhabir olarak çalışmam için ısrar ama gerçekten çok ısrarlı davet eden Gürol Sözen. O kültür sayfasını yapıyordu. Ben de bilmem neden yeni bir işe girmiştim. Çok çekindim o işi bırakmaya. İyi ki gitmişim. Güneş Gazetesi'nde 2,5 sene İngilizceden haber çevirdim. Ama haber çevirmek zamana karşı çalışmak, derli toplu yapmak, bir sütuna 10 santime haberi sığdırmak, pek çok haber okuyup onu, İran-Irak Savaşı, AIDS çıkmıştı o zaman, Falkland Savaşı vardı. O kadar eskiden bahsediyorum, 1982. İkinci kişi Gürol Sözen'dir. Üçüncüsü de tabii ki Nihal Yayınobalı'dır. Beni parça başı çeviri yapıyordum gazeteden ayrıldıktan sonra. Dergilere, gazetelere gidip yalvarıyordum bana bir çeviri verin diye. Bir sayfa bir şey yırtıyorlardı. Cumhuriyet'in Bilim Teknik Eki, Pazar Eki, Rapsodi Dergisi, Sabah Gazetesi. Ben eve gidiyordum, onu daktiloda çeviriyordum, tekrar otobüse biniyordum, yazıyı geri götürüyordum. Ve bunlarda para falan da yoktu yani, onu da söyleyeyim. Sonra faks icadı oldu, dünyanın en büyük icadı. Onlar bana yazıyı yolluyor, ben onlara yazıyı yolluyorum. En büyük buluş faks'tı bence. Tabii daktilo vardı o zaman. Ve bunları yaparken Nihal Yenobaylı'yla telefonda bir konuşmam oldu. O beni o sırada yeni kurulan Engin Yayıncılığı, artık bırak bu parça başı işini gel dedi. Oraya 5 tane İngilizceden çocuk klasiği çevirdim. Gülliver'in gezilerini tam metin çevirdim mesela. Park Sokağı Çocukları falan. Sonra kendime bir güven geldi ve oturup 5 yayın evine mektup yazdım. İtalyanca çeviri yapmak istiyorum, beni lütfen deneyin diye. Sadece Erdal Beycan Yayınları'ndan gel dedi. Gittiğim gün Sıhhi Apartmanı'nda benim önüme bir sehpa dolusu Calvino serdi. Gerçekten. Hiç duymamıştım. Hiç Calvino tanımıyorduk çünkü Türkçe'de yoktu. Ben 2 sene Roma'da yaşadım. Ben Roma'da yaşarken meğer Calvino yaşıyormuş ve yani O zaman tabii ben çok gencim, öğrenciyim vesaire. Ben de kitaplara baktım baktım, hiçbir şey ifade etmiyor. Herhalde komik bir kitap olsa gerek diye Kozmik Komik Öyküleri seçip eve geldim. Gerçekten de çok komiktir ama çok. Kozmik Komik Öyküler çok komiktir. İlk Erdal Bey yaptığım iş oydu. Yani çok yüksek bir yerden başlamışım, farkında değilim.
3: Ama yani o kadar güzel ki Erdal Öz, ya yayıncılığa dair çok önemli bir isim yani. Yayıncılığın yapı taşlarından diyebileceğimiz, buradan kendisini hani yine saygıyla anıyorum.
4: Her gün dua ediyorum. Her yediğim lokmada onun parası.
3: Ya onu daha önce söylemiştim.
4: Her
3: bana
4: gün dua
3: çok...
4: ederim.
3: Evet.
4: Her çok... gün asla unutamam. Onun yeri bambaşkadır. Çünkü gerçekten namuslu bir yayıncı olarak ben bir tek onu gördüm. Ve Erdal Bey tabii bir de ilk işverenim olduğu için benim piyasaya güvenim, hevesim, her şeyim onunla birlikte ilerledi. Sonra Suzan'la Tamara mucizesi yaşandı birkaç seneler sonra. Yeni binada Galatasaray'daydık. Suzan'la Tamara benim bu işe daha çok hevesle sarılmamı sağladı. Çünkü ondan önce işte pavezeler yapıyorum, pek böyle duyuruyoruz, duyuramıyoruz, soranlara ben çevirmenim falan demiyordum. Yani kendimi öyle addetmiyordum. Ne zaman ki yüreğinin götürdüğü yere git çevirdim. Dedim ki bu herhalde ikinci baskı yapar. Çevirirken.
3: Gerçekten.
4: Çünkü o zamana kadar ikinci baskı yapan kitap yoktu.
3: Ona çok şaşırdım. Çünkü onu sana sormayı planlıyordum. Yani hani çok satan kitaplar da çevirdin. Yani Bir Çift Yürek, Yüreğinin Götürdüğü Yere Git. Yani bunlar gerçekten, ben de hatırlıyorum, inanılmaz bir etki yarattı.
4: O zamana kadar böyle bir şey sahiden yoktu. Mesela AFA çok iyi bir yayın eviydi. Remzi. Böyle hani çok iyi kitaplar vardı ama öyle bir ikinci, üçüncü baskı falan. Ya içimden böyle bir ümit, acaba bu ikinci baskı yapar herhalde dedim.
3: Neydi sana onu söyleten? Yani
4: kitabın
3: metin.
4: Kendi. Tabii. Müthiş bir kitap. Evet. İkinci hafta, üstünden bir hafta geçti. Erdal Bey'e uğradım. Dedi ki biliyor musun ikinci baskı yapıyoruz dedi bir haftada. Ve sonrası tabii çığ gibi büyüdü.
3: Kaç baskı yaptı o kitap? Bakacaktım.
4: Yüzün üstünde ama tabii korsanlar var ve çok. Her baskı 10 bin basıyor. Bir dön, yani öyle 2000'den gitmiyoruz. Bir o kadar da korsanı oldu. Dörder beşer basılıyor hala. Ve hala yeni kuşaklar okuyor. Bence en büyük mucize oydu. O olmasaydı belki de bırakırdım bu işi. Ama Suzan da bana yeni bir heves verdi.
3: Aslında felsefe okuyorsun bu arada.
4: Felsefe mezunuyum.
3: Evet, felsefe mezunusun. Çevirmenlik ama çok hoşuna gitti o zaman değil
4: çok.
3: Mi?
4: Çok.
3: Ve,
4: çok.
3: Evet.
4: Niye yani? Niye parça başı iş yapacağım diye kucağıma çocuğumu takıp otobüse binip Cağaloğlu'na gidiyorum. Cumhuriyet'te Lütfü Tınç bana bir yazı veriyor. Geliyorum eve, daktiloda onu yapıyorum. Tekrar otobüse biniyorum. Gidiyorum onu iade ediyorum. Niye yapıyorum bunu?
3: İnanılmaz.
4: Şimdi düşünüyorum niye yap? Gidiyorum kadın dergilerine, kendimi tanıtıyorum. Bana iş verin diyorum. Bilmiyorum işte böyle bir dürtü.
3: Evet.
4: Çevirmenlik bir dürtü. Herkes okusun heyecanı.
3: Ama çok çok çok değerli bir şey gerçekten. Şimdi 2024 yılında değil mi yanılmıyorsam İtalya hükümeti tarafından İtalya Yıldızı Liyakat Nişanı'nın şövalyelik rütbesiyle onurlandırıldın. Şimdi 40 yılı aşkın çevirmenlik yaşamın boyunca 155 kitap çevirdin. Hatta bugün kitaplarının çıktısını aldım. Al bitmedi. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bazılarını ben de bilmiyordum. Yani biyografiler çevirmişsin. Onları hiç bilmiyordum. Sophie Loren falan. Yani hakikaten her türde.
4: Maria Callas en güzel.
3: Evet o da vardı.
4: Biyografidir. Sophie Loren de çok güzeldir.
3: Ve İtalyan edebiyatının en önemli eserlerini dilimize kazandırdın. Bu çok özel bir ödül. Ve sana takdim edildiğinde ben de oradaydım. Yani çok özel bir akşamdı o gerçekten. Yani orada olmak, ona şahit olmak. Tekrar çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ve ödülün takdim edilirken çok güzel bir konuşma oldu. Sen çok güzel bir konuşma yaptın. Ve ben hep seninle ilk karşılaşmamı, yani daha doğrusu okur olarak, daha bilinçli bir okur olarak, işte çevirmenine baktığım, yazarına, yayın evine baktığım, hani bu yayın evinden, bu çevirilerden okumak dediğim, benim de bir İtalya'da okuduğum bir kısa bir dönem var. yanıma alıp gittiğim kitaplardan bir tanesi Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, Calvino'nun. Ve o zaman demiştim ki bu kitap nasıl çevrilir? Eren Cendey kimdir? Ve onu çok sık hatırlıyorum. O gece de hatırladım ama Calvino ile birlikte Buzatti, yine senin çevirdiğin Eco ve Kızım Hürken'de onu okuduğum Rodari'ler. Yani çocuk kitapları çevirilerinde var, müthiş. Şimdi ödüllerin önemli olduğunu, çok değerli olduğunu düşünüyorum elbette ama o ödül verilmeseydi de okurun sana yani kendiliğinden verdiği bir ödül mutlaka vardı.
4: Kesinlikle
3: benim,
4: öyle.
3: Yani o kesinlikle öğrenci öyle. Halinde tabii, tabii, hissettiğim tabii. Şey
4: kesinlikle
3: gibi.
4: Kesinlikle öyle.
3: Ama yine de sana bu ödülün anlamını sormak istiyorum.
4: Bu ödülü bana verdi çünkü İtalya beni gördü.
3: Evet.
4: Beni Türkiye görmedi, İtalya gördü. Yani burada okurlarım gördü, görüyor zaten. Hı-hı. Okuyorlar senelerden beri. Ve sosyal medyadan şahane etkileşimler oluyor. Hı-hı. Okurlarla aramda. Hele şimdi bu kulüpler, toplanmalar falan çok çok güzel oldu.
3: Hı-hı.
4: Yani sosyal medyanın katkısı şahane. Ama İtalya'nın beni görüp Cumhurbaşkanı ki... Cumhurbaşkanı Mattarella gelmiş geçmiş en iyi ikinci cumhurbaşkanı hepimizin gözünde. Mattarella'nın ıslak imzasıyla bende bir şövalyelik beratı var evimde. Bence İtalya'nın benim İtalyan edebiyatın Türkiye'ye tanıtmam konusunda yaptığı bu ödül yani benzersiz bir ödül tabii.
3: Tekrar tebrik ediyorum.
4: Sağ ol.
3: Şimdi 155 kitabın çevirmenisin ama... Tabii seninkinin çeviriyle geçmekte olan bir ömür olarak adediyorum. 20'li yaşlarında daha aslında lisede başlayıp hiç kesintisiz işte kucağında çocukla günde 2-3 sefer otobüs yolculuklarıyla. O dönem yani ilk çevirinle son çevirin arasında neler nasıl değişti? Şimdi bu sorunun çok geniş bir soru olduğunun farkındayım. Çok geniş bir alanı kapsadığının farkındayım. Nasıl? Yani sana ve çevirmenliğine dair özel bir alanı da kapsıyor şüphesiz ama ülke ve dünyadaki yayıncılığa, okurluğa, kültürün gelişimine dair de belki daha kamusal sayılabilecek bir alanı da kapsıyor. Çünkü dediğim gibi seninki aynı zamanda bir tanıklık. Neler nasıl değişti?
4: Şimdi 1983'ten itibaren Güneş Gazetesi'nden sayıyorum. 1982 Güneş Gazetesi'ne girişim ve oradan ayrılışımdan itibaren ve çeviriye başlamamdan itibaren birincisi daktilo F klavye. Ben şampiyon daktilo kursuna gittim. Bir ayda olsa gittim. Onun için F klavye 10 parmak yazıyorum. İkincisi daktilo ve hatta aralara karbon kopi koyup kendime bir kopya ayırmam şeklinde. Tabii o çok zor bir şey. Birincisi bu teknik olarak. İkinci teknik ansiklopediler ve internet. Ben Büyük İskender adlı bir üçleme çevirdim.
3: Manfredi'nin.
4: Evet, dünyanın en çok sevilen kitaplarından biri oldu bütün dünyada. Ve Büyük İskender'i çevirirken tabii İtalyanlar her şeyi yani İskender'e Alessandro dedikleri gibi oradaki bütün kahramanlara, dağlara, göllere, ülkelere İtalyanca isim takmışlar. Komutanları ve ben bütün Larus ciltlerini salonda yere serdim. Çünkü isim birliği yani Anaximandros da diyebilir, Anaximandros da diyebilir. Diyebilir yani her ansiklopedinin farklı bir söylemi var o Yunanca komutan isimleri, yer isimleriyle ilgili. Ben o isimlerde bir birlik olsun diye 3 cilt kitapta o Larus'lardan çalıştım, ansiklopedilerden çalıştım. Ve bittiği zaman son mektup vardı orada. Çok ağladım. İskender'in ölümünde çok çok etkilendim.
3: İnanılmaz.
4: Ve galiba bir müjde vereceğim.
3: Evet,
4: okurlara.
3: Lütfen. Evet,
4: galiba
3: evet.
4: Bir müjde vereceğim. Çünkü çok uzun zamandır kopyası yoktu ve bana kaç kişi Eren Hanım sizin elinizde varsa bana yollar mısınız diyordu. Galiba Eylül'de Can Yayınları'ndan yeniden basılacak.
3: Ona ben
4: Büyük
3: de çok
4: İskender üçlemesi. Mundi'den çıkacak.
3: O ilk kitap benim yine bir yolculuk arkadaşımdı. Ve benim İskender'i tanıdığım... Ama Aristoteles'i de tanıdığım kitaplardan biri oldu. Yani çok başka bir yerden. Büyük İskender Dünyanın Hakimi, Büyük İskender Anadolu'nun Kapılarında ve Büyük İskender Makedonya'dan Anadolu'ya. Peki Bu yani işin ruhuna dair bir değişim dönüşüm oldu mu sence?
4: İşin ruhuna dair şöyle ki ben kendime güven kazandıktan sonra belki de işi çok sevdiği için ben bu sefer kendim bazı kitaplara çok hayran olup bunları paylaşmak istedim. Ve Atlı Karınca'da bir tur daha ilk örneği 600 sayfayı yayın hakkı almadan, yayıncı bulmadan çok zor bir dönemimde oturdum çevirdim. Çünkü dedim ki bunu kimse basmazsa da ben bunu fotokopi yaparım 600 sayfayı arkadaşlarıma dağıtırım. Bu kitabı herkes okumalı.
3: O böyle, nasıl ilk geldi senin eline? Yani nasıl erişti?
4: Ben o yazarı daha önce bütün kitaplarını okumuştum. Aslında o bir gazeteci ve dünyada Çin'i yazmış, Hindistan'ı yazmış, Rusya'yı yazmış. O kitapları ben okumuştum. Sonra duydum ki hasta ve son kitabını yazdı. Gittim Bologna'da 2006 senesinde aldığım gün ve kitapçı gözümün önünde bir yerdeki bir rafta duruyordu kitap. Aldım okudum masadan kalktım daktilomu aldım önüme koydum ve kitabı çevirdim ya da bilgisayardı artık bilmiyorum ama internet yoktu onu biliyorum. Harika. Ve o kitabı çevirdim ve sonra neyse melekler yardım etti bir yayın evi buldum ve kitap basıldı.
3: Harika, çok güzel.
4: Şimdi Pan Yayıncılık'ta 3. baskıda.
3: Müthiş yani çok güzel tabii o ruh yani o ruh bana yani inanılmaz dokunuyor gerçekten ve okura da çok ulaşan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani öyle yapılmış bir çevirinin hazırlanmış bir kitabın şeyi hissediyor insan yani benim de elimden kaç kitap geçmiştir bilmiyorum yani yayıncı mutfak tarafında ama o dediğim o ruhun her aşamasında o kitaba dokunan herkese geçtiğine inanırım ben de. Nice baskıları olsun. Şimdi tabii kimi konuşacağız bilmiyorum. Biraz yazarları konuşabiliriz. Ama tabii Umberto Eco, Italo Calvino, Cesare Pavese, Dina Buzzati, Elena Ferrante ve nicesi. Yani hangi birini konuşacağız?
4: Susanna Tamaro.
3: Susanna Tamaro. Ya önümü açsam neler neler var. Nereden başlayacağımızı gerçekten bilmiyorum ama belki genel bir İtalyan edebiyatı kanonuna şöyle bir bakabiliriz. Yani İtalyan romanının gelişimine ve belki İtalyan kültürüne biraz girebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu edebiyatta sence ne var? Ne farklı? Ne özel?
4: Ben şunu gözlemliyorum. Calvino ve Pavese'den, Pavese önce tabii. Pavese ve Calvino kitaplarından sonra günümüzde yazılan bütün kitaplar da aile var, aşk var, ilişki var. Yani çok benzer temaların işlendiğini görüyorum. Ve bu benzer temalar dönüyor gene başarılı kitaplar çıkartıyor. Yani Ginsburg'dan beri öyle, Ferrante zaten öyle. Hani aile, ilişki, arkadaşlık. Yani mesela kurgu bilim falan İtalya'da daha az, savaş kitapları vesaire ya da bana öyle işler gelmiyor, bilmiyorum. Hani polisiye cellileri var tabii onların da kitapları var ama bana mesela hiç gelmedi. Camilleri var malum, Andrea Camilleri ama o Sicilya dilinde yazdığı için onu çevirmek çok zor.
3: Doğru. Bir de lehçeler var tabii yani.
4: Tabii. İşte evet. Mesela Sicilya Aslanları'nı çevirdim. Orada epey Sicilya dili sözler vardı. Ama mesela Ferrante hep Napoli lehçesiyle konuştu diyordu ama asla örnek vermiyordu. İtalyanca söylüyordu ama diyordu ki zaten işte cahiller Napoli'den konuşuyordu falan.
3: Tabii İtalyan edebiyatı derken yani Dante'yi anmamak olmaz. Yani belki şöyle orta çağdan günümüze kadar gelen bir kanondan söz ediyoruz. Burada tarihsel, siyasal ve kültürel dinamikler çok ön planda. Hem estetik ama aynı zamanda bir ulusal kimlik inşası var tabii. Bu işin içinde. Dil politikaları var.
4: Tabii.
3: Ve evet Dante yani Divina Commedia, ilahi komedi. Ya sadece bir yani ne denir belki İtalyanca'nın edebi bir dil olarak meşruiyet kazandığı çok büyük bir yapıt Dante'ler, Petrarca'lar, Boccaccio'lar
4: oradan başlıyor
3: bir dönem.
4: Dante Mevlana'nın çağdaşı. Aynı dönemler 1265-1321 Dante'nin hayatı.
3: ve tam da kozmik bir evren yaratmış biri. Yani ben onu
4: Mevlana'yla çok paralel bir gidiyor tabii. Yazar.
3: Yani İlahi Komedya tabii çok özel bir metin ve kurucu metinlerden bir tanesi adedilebilir belki.
4: İlk İtalyanca metin.
3: Evet.
4: Latince yazılmamış. Gerçek evet. Floransa diliyle yazılmış ilk metin.
3: Dante'nin tabii Latince bir De Vulgari Eloquentia diye
4: evet.
3: Değil mi? Halk dilinin aslında edebi değerini savunduğu bir metni var. İki cidden oluşan
4: evet.
3: Latince ve tamamlanmamış eseri. Sonra Divina Commedia yazıyor. Bunun yanı sıra bir tabii Rönesans geçirmiş bir şey
4: tabii.
3: Kültür toplum ama bu arada tabii şeyde daha kent devletleri dağınık bir şeyleri var. Ve Risorgimento yani herhalde bugün modern İtalya'nın temelini oluşturan politik ve toplumsal hareket. Orada da Alessandro Manzoni çok ön plana çıkıyor bu diriliş ve yeniden doğuş hareketinde.
4: Ve çok şairler var bizim okulda okuduğumuz. O dönemde çok iyi şiirler var.
3: Hı hı.
4: Vatan şiirleri.
3: Evet işte bir kimliğin,
4: evet.
3: birliğin oluşması ile birlikte edebiyat bir taraftan da ulusal kimlik oluşumuna
4: tabii.
3: yardımcı oluyor. Sonra Prandellolar, Zvevolar, Pavezeler, Calvinolar, Leopardiler yani hani inanılmaz. Ve günümüze doğru geldikçe tabii kadın yazarların, göç edebiyatının, belki postkolonyal metinlerin de bu kanona dahil olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii Tamaro'dan da söz etmek istiyorum ama Ferrante'den de söz etmek istiyorum. Fakat sanırım önümüzdeki haftaki programa kalacak.
4: Tamam.
3: Bize çok güzel parçalar seçtin Eren. Şimdi ben bitirirken o parçalardan bir tanesini çalalım istiyorum. Sen anons edersen çok sevineceğim ve neden bu parçayı seçtiğinin hikayesini de soracağım.
4: İlk seçtiğim Nada'nın Makefredofa 1968 Sanremo'sunun kazananı 16 yaşında genç bir kız Nada. Makefredofa bizim öğrendiğimiz ilk İtalyanca şarkı bu oldu tabi Sanremo'da birinci olduğunda benim hazırlıkta olduğum seneydi onun için özellikle bu şarkıyı seçtim.
3: Harika, hep birlikte dinliyoruz ve önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere yine Dünyayı Çevirenler'de buluşuyoruz.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ümit Şahin'e teşekkür ederiz.
2: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adamı.
3: William Shakespeare, 66. Sonet.
2: Çeviren Can Yücel.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Diğer Kam.
1: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
0: Hazırlayan ve sunanlar
1: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
2: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Yani insan ırkının, insanlığın davasını iktidardakilerin önüne koymak zorundadırlar demiş ve derin, yaygın ve derin bir desteğin kamuoyundan bu meseleyi tamamen siyasi liderlerin dikkatine sunmaları şarttır. Biz böylece demokratik değişimi herkesin yararına olarak dönüştürebileceğimizi göstermeliyiz diyor. Rowan Williams, Canterbury Başpiskoposu yaptığı açıklama.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
3: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
4: Ben Tuna Emren.
3: Ve teknik masada da Feryal Kabil bize destek veriyor olacak. Bugünkü konuğumuz çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iklim politikaları alanlarında yarım asrı aşkın deneyime sahip Britanya'dan bir sendikacı ve eğitimci. Graham Peterson yaklaşık 50 yıldır sendikal eğitim alanında çalışıyor. Bu çalışmalarını özellikle işçi sağlığı ve güvenliği ile iklim değişikliği üzerine yoğunlaştırdı. Çeşitli sendikalar ve özellikle de Britanya Sendikalar Birliği yani Trades Union Congress için çok sayıda eğitim materyali hazırladı. Uzun yıllar kendi sendikasında, Üniversite ve Kolejler Birliği sendikasında çevre politikaları sorumlusu olarak görev yaptı ve TUC yani Trades Union Congress, Britanya Sendikalar Birliği heyetleriyle birlikte Birleşmiş Milletler İklim Zirvelerine COP'a katıldı. Bugün ise çalışmalarını Greener Jobs Alliance, Daha Yeşil İşler İttifakı ile Trade Union Clean Air Network, Sendikal Temiz Hava Ağı yürütme gruplarında sürdürüyor. Hello Graham.
5: Merhaba Graham. Onarım Çağı'na hoş geldin.
6: Merhaba, davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
5: Katıldığınız için biz teşekkür ederiz. Graham, öncelikle geçmişteki deneyimlerine dair bir soru yöneltmek istiyorum. Bundan önce üniversite ve kolej birliğinde çevre koordinatörü olarak görev yapıyordun. O deneyimine dayanarak konuşacak olursak, eğitim sendikaları, sendikal hareketin içinde ve daha da geniş anlamıyla iklim hareketinde, iklim mücadelesinin ilerlemesinde nasıl bir rol oynadı?
6: Öyleydim, evet. Bence özellikle eğitim sendikaları adil geçiş sürecini hayata geçirebilmek için kurulması gereken ittifakın en önemli parçalarından biri olacak. Çünkü üniversitelerde ve meslek yüksek okullarında buralarda çalışan üyeleri aracılığıyla ihtiyaç duyacağımız becerileri, eğitimi ve mesleki dönüşümü sağlayan kurumların tam merkezinde bulunuyorlar. Biz çevre politikaları koordinatörlüğünü oluşturan ilk sendikalardan biriydik ve iş yerlerinde faaliyet gösteren bir Yeşil Temsilciler Ağı kurduk. Yani aslında iş yeri düzeyinde tabandan gelen bir girişimdi bu. Ve bizim için önemli olan bu çalışmaların sadece ulusal düzeyde belirlenen politikalardan ibaret kalmaması. İş yerlerinden tabandan beslenmesi. Bu yüzden yeşil temsilcilerin rolünü son derece önemli buluyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki yine öncülük ettiğimiz bir başka girişimde Yeşil Yeni Düzen Toplu Sözleşmesi'ydi. Yani iklim meselesini bütünüyle ve doğrudan toplu iş sözleşmeleri süreçlerinin bir parçası haline getirmekten bahsediyorum. Üyelerimiz için işverenlerle masaya oturduklarında iklim krizini çalışma koşullarının müzakere edildiği temel başlıklardan biri haline getirmenin yollarını anlatan rehberler hazırlıyoruz. Ve bir diğer avantajı da öğrencilerle iç içe olmamız. Ve de Britanya'da öğrenci hareketi iklim krizi konusunda uzun zamandır oldukça aktif. Dolayısıyla öğrencilerle kurduğumuz bu ittifak, iklim mücadelesinde işçilerin de sesinin duyulabilmesi açısından son derece güçlü bir zemin oluşturuyor.
5: Thank you. Teşekkür ederiz.
3: Bize biraz da sendikal temiz hava ağından, TUKAN'dan bahsedebilir misiniz? Pek çok insan temiz havayı hala sadece çevreyle ilgili bir mesele olarak görüyor. Bir iş yeri meselesi olarak değil.

0: Sendikalar neden temiz hava mücadelesinin içinde yer almalı sizce?
1: Elbette. Sendikal Temiz Hava Ağı, kısaca TÜKEN, 2019'da kuruldu. Ve Britanya'daki büyük sendikaların önemli bir bölümü hazırladığımız Temiz Hava Sözleşmesi'ni imzaladılar. Ve temelde bu ağı kurduk çünkü sendikaların yalnızca iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasıyla, yani karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik politikalarla ilgilenmesi yeterli değildi. Aynı zamanda çalışanların her gün karşı karşıya kaldığı iklim kaynaklı risklerle de ilgilenmeleri gerekiyordu. Çünkü açık olduğu üzere fosil yakıtların yakılması yalnızca sera gazı ve diğer kirleticilerin salımına yol açmakla kalmıyor. Aynı zamanda buna bağlı mesleki sağlık sorunları da üretiyor. Biz de tam bu noktada sendikaların güçlü bir sese sahip olması gerektiğini düşündük. Ve zaten Britanya'da bu konudaki tartışmaların neredeyse tamamı halk sağlığı ve hava kirliliği üzerineydi. Elbette bunlar çok önemli meseleler ama kapalı ortamlardaki hava kalitesi ya da iş yerlerinde maruz kalınan hava kirliliği neredeyse hiç konuşulmuyordu. Bu nedenle TÜKEN'de bu meselelerin de tartışmanın bir parçası olmasını sağlamak gerektiğini düşündük. Ve sendikalar için çeşitli rehberler, eğitim materyalleri, kaynaklar hazırladık ki bu çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği alanıyla ilişkilendirilmişti. Tabii Britanya'da sendikalar içinde oldukça köklü bir iş sağlığı ve güvenliği temsilcileri ağı bulunuyor. İşçi sağlığı ve güvenliği sendikal mücadelenin her zaman en temel alanlarından biri olmuştur. Hava kirliliği de diğer iklim riskleri gibi çevresel bir mesele ve bir iklim meselesi olmasının yanı sıra doğrudan bir iş sağlığı ve güvenliği meselesidir. Son olarak şunu da eklemek isterim ki bazı durumlarda sendikalar iklim politikalarının kimi başlıklarında ortaklaştırmak pek kolay olmuyor. Çünkü politik olarak farklı yaklaşımlara da sahipler. Özellikle de fosil yakıtların kullanımına yaklaşımları konusunda. Ve bazılarının fosil yakıt sektöründe çalışan üyeleri bulunuyor. Ancak iklim değişikliğine uyum, iklim riskleri ya da iklim direnci gibi başlıklarda çok daha geniş bir ortaklaşma görüyoruz. Bunun yapılması gerektiği konusunda hemfikirler, çünkü bunu salt bir iklim meselesi olarak değil, işçilerin sağlık ve güvenliği meselesi olarak görüyorlar. TÜKEN'in başarılı olmasının nedenlerinden biri de buydu. Sendikaları bu ortak zeminde bir araya getirmeyi başardık. Ve umuyoruz ki bu süreç, bilirsiniz meselenin özünü anlamak da bir süreçtir, bizi daha temel bir gerçeğe götürecek. O da şu: İklim risklerini gerçekten azaltmanın yolu, sorunun kökenine, yani fosil yakıt kullanımına yönelmekten geçiyor ki bunun içinde mümkün olan en kısa sürede net sıfır emisyon hedefleyen bir dönüşümü gerçekleştirmemiz gerek.
2: Peki iklim değişikliği çalışma hayatını nasıl değiştiriyor? Örneğin bugün işçilerin karşı karşıya olduğu en büyük sağlık riskleri nelerdir?
1: Bir kere çalışmayı çok daha zorlaştırıyor. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Britanya'da da bunu çok belirgin biçimde gördük. Gerçi Türkiye ile kıyaslandığında normalde çok sıcak yaz aylarının yaşandığı bir ülke sayılmayız ama son birkaç yılda aşırı sıcak dalgaları yaşadık biz de ve bu da pek çok kişi açısından bir alarm ziliydi. Çünkü İnsanlar bunun artık sadece ara sıra yaşanan bir hava değişikliği olmadığını, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya kaldığımızı anlamaya başladı. Bunun beraberinde getirdiği çok çeşitli sağlık riskleri de var tabii. Az önce konuştuğumuz hava kirliliği bunların en açık örneklerinden biri. Elbette yakıcı sıcaklar da öyle. TÜKEN'a, yani Sendikal Temiz Hava Ağı'na dönecek olursak, yapmak istediğimiz şeylerden biri de hava kirliliği ile diğer iklim riskleri arasındaki bağlantıları ortaya koymaktı. Çünkü aşırı sıcaklarda insanlar daha fazla nefes alma ihtiyacındadır. Dolayısıyla sıcak koşullarda daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldıklarında akciğerlerine daha fazla kirletici almış olurlar. Bir de kentsel ısı adası etkisi gibi bir durum var ki bu da sıcak havanın ozon gibi bazı kirleticilerin seviyelerini yükseltmesine yol açıyor. Dolayısıyla bu riskler üst üste binince ortaya çok daha tehlikeli bir durum çıkıyor. Özetle çalışanların karşı karşıya olduğu çok fazla sağlık riski mevcut ve biz de bunları tanımlamaya başladık. Ve diyoruz ki bu sağlık riskleri işverenlerle yürütülen toplu sözleşme süreçlerinin bir parçası olmalı. Çünkü Britanya'da işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği riskleri konusunda risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü olsa da iklim riskleri konusunda açık ve net bir yükümlülükleri yok. Biz de yasanın değiştirilmesini, işverenlerin iklim risklerini değerlendirmesinin yasal bir zorunluluk haline getirilmesini savunuyoruz. Patronların gerekli önlemleri belirlemek üzere sendikalar ve çalışanlarla birlikte sürdürecekleri bir iklim riski denetimi yapmasını istiyoruz ki bu hava kirliliği, aşırı sıcaklar, sel, kuraklık, işe gidip gelirken karşılaşılan riskler, tedarik zincirindeki sorunlar ve elbette özellikle önemli bir sorun haline gelen orman yangınları gibi pek çok alanı da kapsıyor.
0: Eğer bu sistem hayata geçerse, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerçekten oyunun kurallarını dünya genelinde değiştirebilir diye düşünüyorum. Çünkü artık yeni bir iklim riskleri çağındayız ve bunların dikkate alınması gerekiyor kesinlikle. İnanıyorum ki bu program gerektiği şekilde uygulanabilirse dünyanın geri kalanı için de çok faydalı olacaktır ve bunun için sizi tebrik etmek isterim.
1: Ürettiğimiz materyalleri size göndermekten büyük memnuniyet duyarız. Ne yazık ki Türkçe değil ama yakın zamanda sendika temsilcilerinin hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimlerde kullanabileceği iklim riskleri üzerine kapsamlı bir eğitim materyalleri seti hazırladık.
0: That would be lovely, actually. Bu gerçekten harika olur. Bunun için sizinle de iletişime geçebiliriz. Uzun yıllardır daha Yeşil İşler İttifakı içinde yer alan biri olarak yeşil işlerin aslında ne anlama gelmesi gerektiğine ilişkin tartışmaların şekillenmesine de katkıda bulundunuz tabii. Program öncesindeki hazırlıklarımızda da konuştuğumuz gibi biz programımızda genellikle yeşil işler ile iklim işleri arasında bir ayrım yapıyoruz. Çünkü aynı anlama gelmediklerini düşünüyoruz. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum size. Bir işi gerçekten yeşil yapan nedir? Ve bu alandaki temel öncelikleriniz ya da yürüttüğünüz başlıca kampanyalar bağlamında daha Yeşil İşler İttifakı bu gündemi şekillendirme konusunda nasıl bir rol oynadı sizce?
1: Evet, iklim işleri ile Yeşil işler arasındaki fark üzerine epey büyük bir tartışma var, değil mi? Bunun yanı sıra net sıfır, sıfır karbon ve benzeri kavramlar etrafında da tartışmalar sürüyor tabii. Bunlar arasındaki bütün o küçük farkları konuşarak çok zaman harcayabiliriz ve bazen bu durum politika geliştirme konusunda gerçek bir ilerleme kaydetmemizin de önüne geçebiliyor. Bizim de Yeşil İşler İttifakı yerine Daha Yeşil İşler İttifakı adını tercih etmemizin nedenlerinden biri hali hazırda Yeşil İttifak adında bir oluşumun olmasıydı mesela. Bildiğiniz gibi bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda farklı örgüt mevcut ve isimlerinden ötürü birbirinden ayırmakta zorlanabiliyoruz. Ama Daha Yeşil İşler İttifakı adının ardındaki asıl fikir şuydu. Her iş daha yeşil olmalı. Yaptığımız tek bir iş bile yok ki bir şekilde daha yeşil ve iklim dostu hale getirilmesin. Bazı işlerde bu, işin niteliği gereği yalnızca küçük değişiklikler anlamına gelebilir. Ama diğerleri için çok daha kapsamlı değişiklikler söz konusu ki bunlar o işin iklim krizine etkisinin boyutunu ciddi biçimde değiştirebilir. Dolayısıyla biz işte bu noktadan başladık. Açıkça söyleyebiliriz ki bazı işler diğerlerinden daha yeşil. Örneğin yenilenebilir enerji sektöründe çalışıyorsanız, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına doğrudan ve önemli bir katkı sunuyorsunuz demektir. Ama örneğin benim sendikamın faaliyet gösterdiği eğitim sektöründeki işler gibi başka işler de var. Öyleyse bir öğretmen, öğretim görevlisi ya da profesörseniz yaptığınız iş daha yeşil hale getirilebilir. Burada müfredatı nasıl uyguladığınız, yani öğrencilere gerçekten ne öğrettiğiniz ve bunun bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük riskle bağlantısı var mı gibi sorular önem kazanıyor bu noktada. Çünkü bağlantıyı kurmadıysanız günümüz dünyasına dair gerçek bir tablo çizmiyorsunuz demektir. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız şu: bütün işlerin daha temiz, daha yeşil hale getirilmesine bakmamız gerekiyor. Ve tabii sendikaların burada çok büyük bir rolü var. İşte bu nedenle sendikaların bu sürece gerçekten dahil olabilmesi için yasal haklara sahip olmalarını talep ediyoruz. Bildiğim kadarıyla uluslararası sendikal hareket de her ülke için adil geçiş çerçeveleri oluşturulması yönünde çalışıyor. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşadığımız deneyime bakacak olursak, sendikalar iş yerlerinde iş güvenliği temsilcileri atama konusunda yasal haklara sahip olmadan önce sendikal katılımda büyük bir artış yaşanmadığını görüyoruz. Bu hakların tanınmasının ardından hem sendikaların tartışmalara katılımı ciddi biçimde arttı, hem de iş kazaları ve ölüm oranlarında önemli iyileşmeler yaşandı. Biliyoruz ki sendikalar ölüm ve yaralanmaları azaltma konusunda gerçekten büyük bir katkı sağlayabiliyor. İklim değişikliği konusunda da tam olarak aynı şey geçerli. Sendikalara ayrılmış bir koltuk olması gerekiyor ki üyelerinin yaptığı işlerin net sıfıra geçişle ve bilimsel gerekliliklerle gerçekten uyumlu olmasını sağlayabilsinler. Yapılan işin emisyonları azaltmak için ihtiyaç duyduğumuz dönüşümle örtüşmesini güvence altına alabilsinler. Dolayısıyla asıl ortaya koymak istediğimiz nokta şu: İklim meselesinin toplu sözleşmelerin merkezine yerleştirilmesi gerekiyor. Burada bir sorun da yeşil işler ifadesinin kendisiyle ilgili. Çünkü bu ifade meseleyi bir tür yalıtılmış alana hapsediyor, kenara itiyor. O zaman sendikal faaliyetlerin ana gündeminden de uzaklaştırılmış oluyor. Bu nedenle kısa vadede sendikal hareket içinde yeşil işler, yeşil temsilciler, iklim temsilcileri ve sürdürülebilirlik temsilcileri gibi kavramlardan söz etmek önemli olsa da bunu iklim meselesi sendikal faaliyetin kalbinden uzaktaymış gibi yapmamak gerekiyor. Bilakis sendikal faaliyetin merkezinde olması gerekiyor. Bence bu hükümetlerin yaklaşımı için de, işverenlerin yaklaşımı için de ve elbette sendikaların yaklaşımı için de geçerli. Bu sendikal hareketin temel faaliyetlerinden biri olmalı. Daha geniş bir faaliyetin içine sonradan eklenmiş küçük bir yan başlık gibi görünmemeli kesinlikle.
2: Sendikalardaki iklim mücadelesinin hem eylem boyutunda hem de istihdam boyutunda bulunduğun için bugün geriye dönüp baktığında iklim istihdamı ya da adil geçiş konusunda özellikle başarılı bulduğun dikkat çekici örnekler oldu mu? Ve sence onları başarılı kılan neydi? Yani diğer ülkeler bu deneyimlerden hangi dersleri çıkarabilir? Should other countries learn from them?
1: Well, I think bence yavaş yavaş o noktaya doğru ilerliyoruz. Ama şunu söylemem gerekir ki, Britanya'da iklim istihdamı olarak adlandırabileceğimiz alanda çok sayıda iş yapıldı. Ancak bunların çoğunun sendikaları sürece dahil etmeden yapıldığını düşünüyorum. Yani çoğu zaman yalnızca hükümetlerin ya da patronların girişimiyle gerçekleşti bunlar. Britanya'da yüz binlerce iklim işinin yaratılması önemli, önemli tabii. Ayrıca bu ekonominin en hızlı büyüyen alanlarından da biri. Fakat bunlar genellikle sendikaların katılımı olmadan gerçekleşiyor. Dolayısıyla iklim işlerinin sayısını artırmaya çalışırken karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri şu oldu. Sendikacılar ya da işçiler bize, evet ama bu sektörlerdeki çalışma koşullarına bir bakın diyordu. İçlerinde sendikaların tanınmadığı iş yerleri de vardı. Ücretler de geleneksel fosil yakıt sektörlerindeki kadar iyi değil. Ve bu da büyük bir sorun. Çünkü bu durum neden bu yönde ilerlememiz gerektiği yönündeki argümanı çok daha zor savunulur hale getiriyor. İşçilerin gerçekte yaşadıklarına baktığınızda çalışma koşulları, ücretler ve sendikaların tanınmaması gibi durumlar gerçekten çok ciddi sorunlar. Öyleyse bu, sendikal hareket açısından ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor. Ve Britanya özelindeki sendikal harekete eleştirel yaklaşacak olursam, bununla yüzleşmek için gereken adımları atmadığımızda söylemem gerek. Alışılmış düzeni sürdürmeye ve mevcut durumu savunmaya odaklı, son derece dar bir çerçeveden bakıldı. Bunun artık yavaş yavaş değiştiğini düşünüyor olsam da konu iklim işlerinin ve adil geçişin nasıl geliştirileceği olduğunda mevcut zihniyeti bütünüyle değiştirmek gerektiği ortada. Sendikaların bu süreçlere müdahil olmasını kolaylaştıracak yasal değişiklikleri hayata geçirebilirsek hukuk da bize bu konuda yardımcı olacaktır. Ancak belirli örneklere bakacak olursak, örneğin eğitim alanında müfredatı değiştirmeyi ve iklim meselesinin öğrencilere bir ders konusu olarak aktarılmasını sağlamayı başardık. Geçmişte bu konu müfredatta bu şekliyle yer almıyordu. Fakat genele bakılınca belirttiğim gibi bunlar çoğu zaman sendikacılar olarak bizim öncülük ettiğimiz değişimler değildi. Bize rağmen ya da bizim üzerimizden gerçekleşen işler oldu. Şimdi bunun değişmeye başlayacağını umuyorum. Bildiğiniz üzere Britanya'nın en büyük sendikal konfederasyonu olan Sendikalar Kongresi TÜK, özellikle çelik sektörü, otomotiv sektörü gibi belirli alanlarda adil geçiş planları geliştirmek üzere bir dizi görevli atadı. Zannediyorum bu tür bir katılım Britanya'da iklim istihdamı ve adil geçiş konusunda daha başarılı örneklerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır.
0: Teşekkür ederiz. Son bir sorumuz daha olacak. Bildiğiniz gibi bu yıl COP31 düzenleniyor. Türkiye'de Türkiye COP31'e ev sahipliği yapacak. Türkiye'deki sendikalara bu konuda bir mesaj iletmek ister misiniz? Sizce ne yapmaları gerekir bu süreçte?
3: To the trade unions in Turkey, and if so, what would that be?
1: Elbette isterim. Öncelikle Türkiye'deki tüm yoldaşlarımıza dayanışma mesajımı iletmek istiyorum. Bence söylenebilecek ilk şey şu olur. COP31 sırasında sokağa çıkın ve hem sokaklarda hem de müzakere süreçlerinde varlığınızı hissettirin. Umuyorum ki Türkiye'deki sendikalar, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu delegasyonunda da yer alırlar. Sonuçta bu konfederasyon, uluslararası sendikaların bir araya geldiği, seslerinin duyulmasını sağlayan önemli bir platform. International unions to make sure that the trade union voice is heard. And of course the problem. Son COP'larla ilgili temel sorunlarından birisi de şuydu. Bu süreçler her geçen gün artan bir şekilde şirketlerin ve şirket lobicilerinin etkisi altına girdi. Dolayısıyla sendikaların bununla ilgili sorunları, çok uluslu şirketlerin, petrol ve gaz lobisinin COP süreci üzerindeki olumsuz etkilerini göstermesi gerekiyor. Bu hafta Britanya'da duyduğumuz bir gelişme bunun çok açık bir örneğiydi. British Petrol, yani BP, karlarında %453'lük bir artış açıkladı. Toplam karları ise 3,8 milyar sterline ulaşmış görünüyor. Gezegeni yakarak muazzam miktarda servet kazanıyorlar. Ve bence şuna ihtiyacımız var. Bu eşitsizliklere çoğunluğun çıkarıyla örtüşmeyen şirket çıkarlarının yarattığı etkiye karşı giderek daha büyük ve dünya genelinde bir öfkenin ortaya çıkması gerekiyor. Özetle Türkiye'deki sendikal harekete ve Türkiye Çevre Hareketi'ne iyi şanslar diliyorum. Umarım bu açıdan iyi bir COP süreci geçirirsiniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de öyle umuyoruz. Hem COP31 sürecinin hem de halkların iklim zirvesinin iyi geçmesini umuyoruz. Thank you so much for Graham, bugün bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Son soru, COP31 kapsamında sendikalar zirvesine gelmeyi düşünür müsün? Türkiye'deki COP31 süreçlerine katılacak mısın?
1: İsterdim fakat yıllar içinde birçok COP'a katılmış olsam da son yıllarda pek gidemedim. Aslında artık bu işlerin bir kısmından çekilip bayrağı ve pankartları genç kuşağa devretmeyi istiyorum. Ama elbette süreci ilgiyle takip edeceğim. Ayrıca Britanya Sendikal Hareketi'nden katılımcıların da Sendikalar Konfederasyonu delegasyonunda yer almasını sağlayacağız. Umarım onlar da Türkiye'deki sendikal hareketle oradayken iletişime geçerler.
0: Harika bir haber bu. Senden de güzel haberler almayı umuyoruz. Çok teşekkürler Graham.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Thank you Graham. Bugün adil geçiş ve iklim istihdamını sendikal mücadelenin birçok alanına taşıyan önemli isimlerden biri Graham Peterson bizimle birlikteydi. Önümüzdeki hafta Britanya'nın en köklü iklim kampanyalarından Campaign Against Climate Change, iklim değişikliğine karşı kampanyanın başkanı Susan Jeffrey bizimle olacak. Haftaya Salı yeniden 16'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbarak.

0: dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
11: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
12: Kazım Koyuncu. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zerrin Boynu Delik ve Mahmut Boynu Delik'e teşekkür ederiz.
2: Diğer Kam.
13: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
13: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Diğer kamdasınız. Apaçık Radyo'da. Ben Rauf Kösemen. Ortağım Damla Özler'le birlikte sizlerleyiz. Bugün çatışma çözümü konuşacağız. Çatışma çözümü dediğinizde hemen aklınıza güncel durum, bunun hakkında ne düşündüğümüz filan gelebilir. Öyle bir program olmayacak. Çatışma çözümünün teorik arka planını konuşacağız. Şimdi ne oluyor bu teorik arka planda? Yani akademide ya da siyasette çatışma çözümü kavramı konuşulduğunda hemen savaşlar geliyor aklımıza. Çatışan taraflar, onların barış görüşmeleri aralarındaki ateşkesler gibi şeyler geliyor. Ama aslında çatışma çok daha geniş bir kavram. Yani biz memleketimizde tabii bunun ne kadar geniş bir kavram olduğunu günlük hayatta yaşıyoruz. O yüzden belki de Türkiye'de bunu tekrarlamanın gereği yok. Ama işte bu teorik meseleye teorik bir giriş için gerekli. İnsanların, toplulukların, siyasi hareketlerin ya da devletlerinin çıkarları ya da ihtiyaçları veya değerleri birbirleriyle uyuşabilir. Şey, uyuşmayabilir. Yani bu uyuşmama da bir çatışma ortaya çıkartıyor. Buna diyoruz çatışma diye yani. Burada önemli bir ayrım var. Çatışma her zaman şiddet olarak tezahür etmiyor. Çünkü zaten toplum farklı çıkarların, farklı taleplerin ve farklı dünya görüşlerinin bir arada bulunduğu bir alan. Dolayısıyla çatışma toplumsal hayatın normal bir parçası yani. Dolayısıyla mesele çatışmanın varlığından çıkmıyor. Nasıl yaşandığıyla ilgili ortaya çıkıyor. Yani çatışma zaten var, her zaman yaşadığımız bir şey. Kuşak çatışması olarak yaşayabiliyoruz. Cinsiyetler arası eşitsizlik olarak yaşayabiliyoruz. Başka şeylerle yaşıyoruz. Ama onu nasıl çözeceğiz, nasıl yaşayacağız? Yani şiddetle mi çözeceğiz, siyasetle mi çözeceğiz, hukukla mı, adaletle mi, müzakereyle mi? Neyle çözeceğiz? Mesele burası. Yani çatışma çözümü çalışmalarının temel sorusu belki de şöyle tarif edilebilir. Çatışmaları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değilse onları şiddete dönüşmeden nasıl yönetebiliriz? Tam böyle bir soru var. Bu aşamada sana bir hoş geldin diyeyim Damla. Pat diye girdim konuya ama mesele üzerine birlikte konuşmaya devam edeceğiz zaten.
1: Ben de bir merhaba demiş olayım. Çatışma yönetimi dedin, nasıl yöneteceğiz dedin. Oradan devam edeyim ben. Bu alanda aslında üç kavramı birbirinden ayırmak gerekiyor. Çatışma yönetimi, çatışma çözümü ve çatışmanın dönüşümü. Çatışma yönetimi dediğimizde böyle daha sınırlı bir hedeften bahsediyoruz. Yani o çatışmayı kontrol altında tutmak, şiddeti azaltmak, tarafların birbirine zarar verme kapasitesini sınırlamak. Ancak sadece bununla ibaret bir süreç tasarımı olmuyor tabii. Ateşkesler, tampon bölgeler ya da çatışmasızlık anlaşmaları buna örnek olabilir ama kesin çözüme götürmüyor bizi. Anı çözüyoruz orada. Çatışmanın çözümü ise bir adım daha ileri gidiyor. Sadece silahların susmasını değil, çatışmanın arkasındaki anlaşmazlığın çözülmesini hedefliyor. İşte toprak, siyasi temsil, kaynakların paylaşımı, kimlik hakları, güvenlik gibi meselelerde tarafların kabul edebileceği bir uzlaşma aranıyor burada. Dünyada da pek çok örneğini görüyoruz. Bir de çatışmanın dönüşümü var. Buradaki yaklaşım da şu: bir çatışmayı ortaya çıkaran toplumsal koşullar değişmiyorsa eğer, tarafların kabul edebileceği bir uzlaşma aransa da yapılan anlaşma kalıcı olmayabiliyor. Bunu aslında mesela Avrupa tarihinde çok sık rastlıyoruz. Tekrarlanan savaşlar, uzun süren savaşlar ve arkasından tekrar tekrar aynı meselenin ortaya çıkması. Örneğin ayrımcılık, siyasi dışlanma, ekonomik eşitsizlik ya da hak ihlalleri devam ediyorsa çatışma başka biçimlerde yeniden ortaya çıkabiliyor. O yüzden mesele yalnızca tarafları nasıl uzlaştırırız değil, aynı zamanda bu çatışmayı üreten düzeni nasıl değiştiririz sorusu, ki pek çok krizimizdeki ana mesele bu krizi ortaya çıkaran düzeni nasıl değiştiririz Rauf?
0: Evet, şimdi tam da ilginç bir yere geldik. Negatif barış ve pozitif barış diye iki kavram var bu çatışma meselesinde. Negatif barış, şiddetin doğrudan sona ermesi demek. Yani tarafları nasıl uzlaştırırız ya da çatışmayı üreten düzeni nasıl değiştiririz gibi meselelerden bağımsız olarak şu ya da bu nedenle şiddet sona eriyor. Savaş yok, çatışma yok. Silah kullanıldıysa susmuş. Yani ortada bir savaşsızlık hali var. Ama çatışmayı yaratan sorunlar, adaletsizlik gibi, eşitsizlik gibi, ayrımcılık gibi, siyasi dışlanma gibi sorunlar da devam ediyor. Bunun uluslararası alanında bir örneği işte klasik sürekli anlatılır Versay Anlaşması. Almanya'ya, Birinci Savaş'ın sonunda Almanya'ya öyle bir barış dayatıldı ki o barıştan sonra Almanya Alman halkı kendisinin ulusal onurunun çiğnendiğini düşündü ve hemen her şeye onay vermeye başladı. Bu bir bakış, böyle mi oldu? Doğru olan bu mudur? Yani Hitler faşizmi bunun üzerinde gerçekten bu olmasa yükselmeyecek miydi? Bunlar ayrı tartışmalar ama bu meseleyi anlatmak için, negatif barış meselesini anlatmak için de uluslararası alandan iyi bir örnek. Tabii pozitif barış da var. Negatifi varsa bunun pozitifi de var. İşte o zaten aslında bizim bildiğimiz barış hali. Yalnızca şiddetin yokluğu olarak değil, insanların haklara, güvenliğe ve adalete erişebildiği bir toplumsal düzenleme olduğunda ortaya çıkıyor. Yani barış anlaşması yaptık, barış geldi diye bir şey yok. Barış anlaşması aynı şey değil. Bir anlaşma imzalanabilir ama o anlaşmanın toplumsal karşılığı yoksa, siyasal karşılığı yoksa, bu çatışmanın nedenlerini de ortadan kaldırmıyorsa veya yeni nedenler, yeni çatışma nedenleri ortaya çıkartıyorsa, onları kışkırtıyorsa, barış kırılgan bir şey haline geliyor. Dolayısıyla pozitif barış, bütün bu nedenlerin ortaya çıkmasını sağlamayacak olan, bunun önüne geçecek olan bir barış türü. Yani bir anlaşma imzalamak, silahları susturmak, bunlar önemli tabii. Ama tarafların ve insanların, eğer bu bir toplumsal kontratsa, kendilerini eşit, güvende ve adil bir sistemin, adil bir toplumun parçası olarak hissetmeleri önemli. Öyle olursa pozitif barış oluyor ve o zaman kalıcı oluyor. O zaman zaten başka bir şeye, seviyeye geçmiş oluyor mesele.
1: Ya
0: Tabii çatışmaların neden çıktığı da önemli bir mesele
1: tam onu
0: burada.
1: söyleyecektim. Çatışmaların neden çıktığına da bakmak gerekiyor. Akademik literatürde bununla ilgili uzun süredir devam eden büyük tartışmalar var. Yani çatışmanın nedeni nedir? Ekonomik mi, kimlik mi, etnik ya da dini farklılıklar mı, doğal kaynaklar mı, siyasi dışlanma mı? Tek bir nedene dayanan açıklamalar pek de kabul görmüyor. Burada bir açıklamayı bırakacağım. İnsan evladı işte böyledir dediğimiz Twitter açıklaması hariç aslında tek bir nedenden kaynaklanmıyor çatışmalar. Mesela yoksulluk tek başına çatışma yaratmayabiliyor ama ekonomik eşitsizlik belirli bir etnik ya da toplumsal grubun sürekli dışlanmasıyla birleşirse çok daha güçlü bir çatışma zemini ortaya çıkarabiliyor. Buna bir örnek mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyahi grupların yaşadığı ekonomik eşitsizlik ve onun ürettiği sistem. Ya da kimlik meselesi de böyle. İnsanlar farklı kimliklere sahip oldukları için çatışıyor demek çok açıklayıcı olmuyor. Asıl mesele kimliklerin hangi siyasi koşullarda çatışmanın konusu haline geldiği. Yani kimlik farklılıklarının siyasi aktörler tarafından ne zaman, hangi koşullarda harekete geçirildiği ya da bu faktörlerin hangi koşullarda yeni siyasi aktörler yarattığı önemli. Mesela bu sorular aslında bugün yaşadığımız tarihin bir bölümü için çok önemli de sorular. Zira yükselen ırkçılığı, yükselen içe kapanmacılığı konuşuyoruz. Tekrar neden ürüyor bunlar diye sorduğumuzda bu türden farklı bileşenleri bir araya getirmek durumundayız. Yani gördüğümüz üzere çatışma çözümünün önemli bir kısmı da çatışmanın görünen nedenleriyle daha derindeki yapısal nedenlerini birbirinden ayırabilmek ki böylelikle hem çatışmanın dönüşümüne doğru giden stratejiyi doğru kurmak mümkün olur. Hem de senin biraz önce söylediğin kalıcı barış hali ya da pozitif barış halini kurmak için neleri değiştirmemiz gerektiğine dair daha net fikirlerimiz olabilir.
0: Evet, şimdi bu çatışmanın çözümünden sonra ortaya çıkabilecek durum, yani barış hali, pozitif barış halinde neler olduğuna dair bir şeyler söyledin sen ama hani çatışma çözümü denilen şey de bir süreç ya. Biraz onun üzerinden bir şeyler eklemek istiyorum ben senin sözlerine. Burada önemli adımlardan biri müzakere. Hani taraflar her zaman müzakere ediyor, karşılıklı konuşuyor ki bir barışa doğru, bir çatışma çözümüne doğru ilerlensin. Diğeri dediğimiz gibi bir savaşsızlık hali veya çatışmasızlık hali oluyor sadece. Bir çözüm olmuyor. Bunun içinde adımlar var. Şimdi William Zartman diye bir adam var. Nasıl okunuyor ismi? Doğru okumuşumdur umarım. Bunun olgunlaşma yaklaşımı diye bir yaklaşım var. Literatürdeki önemli teorilerden biriymiş bu. Çatışmayı sürdürmenin maliyeti çok yükselince askeri yollarla ya da çatışmacı yollarla, fiziksel müdahalelerle, mücadelelerle kesin bir sonuç elde edilemeyince iki taraf da müzakereye daha açık hale gelmeye başlıyormuş. Buna mutually hurting stalemate deniyor. Stalemate çıkmaz demek ama Türkçe'ye şöyle çevrilebilir: karşılıklı zarar verici bir kilitlenme. Yani iki tarafın da zarar gördüğü, kaybet kaybet şeyinin netleştiği, pozisyonunun netleştiği bir kilitlenme, bir açmazla karşı karşıya kalıyor taraflar. Dolayısıyla bu iki taraf da kazanamadığını fark ediyor. Dolayısıyla kazanamadığını fark etmek de kaybetmeye devam etmek demek. Bu öyle olduğunda müzakereye daha yatkın oluyor taraflar. Tabii bu tek taraflı da aynen böyle. Kaybetmeye yakın olan müzakereye daha yakın oluyor, yatkın oluyor. Ana hatlarıyla müzakereyi ortaya çıkartan koşullar biraz böyle koşullar.
1: Peki Rauf, bir şey soracağım. Burada bir zorluk
0: Pardon.
1: yok mu? Yani barış için gerçekten tarafların tükenmesini beklemek zorunda mıyız?
0: Ya değil tabii. Yani dünya siyasetinde de, literatürde de, diplomasi veya arabuluculuğun erken dönemlerde devreye girerek çatışmayı sonlandırdığı, şiddeti durdurduğu ya da daha fazla büyümesini engellediği pek çok örnek var. Yani Türkiye tarihinde de bugün yaşadığımız sürecin arkasında da böyle şeyleri gördük. Oslo süreci mesela böyle bir şeydir. Arabuluculuk, diplomasi vesairenin araya girdiği bir örnektir. Arabulucu bazen bir devlet oluyor, bazen Birleşmiş Milletler oluyor, bazen bölgesel bir örgüt olabiliyor, sivil toplum aktörleri olabiliyor ya da örneğin şeyde akil insanlar denilen süreç buna benzer bir şeydi. Hani toplumsal bir arabuluculuk görevi üstlenmişlerdi onlar. Bir de bazen böyle arabulucular öyle açık bir şekilde görünmeyebilirdi yani. Hani bir başka devletin gizli görevlileri de olabilir bunlar. Ya da işte devletin kamuya açıklanmamış görevlileri ya da karşı tarafın kamuya açıklanmamış görevlileri de olabilir. Burada mesele biraz bir güç asimetrisi oluyor genellikle bu çatışmalarda. O güç asimetrisinin doğru yönetilmesi önemli. Yani bir tarafta bir devletler ittifakı olabilir, bir devlet olabilir. Karşısında da daha küçük bir topluluk olabilir. Çok güçlü olmayabilir bu topluluk. Öbür tarafın ordusu, ekonomik kaynağı, uluslararası desteği falan olabilir ya da topluluğun uluslararası desteği olabilir de kaynakları sınırlı olabilir. Bunlar arasında bir asimetri var. Yani böyle bir asimetri olduğunda bu arabuluculuk meselesinin en önemli problemlerinden biri de bu müzakerelerde. İki tarafa da taviz versin diyemezsin böyle bir asimetri olduğunda. Adil bir şey olmaz yani. Eşit değiller çünkü. Bu sadece literatür meselesi de değil. Günlük hayatta da zorluklarla karşılaşacağın bir şey olur. Dolayısıyla sorunun çözülmüş gibi görünmesine neden olabilirsin. Çatışma geleceğe ertelenir. Yani güç asimetrisini kabul eden, onun üzerinden bir çözüm üreten bir şey aslında sağlıklı bir müzakere tekniği de olmuyor yani. Burada güç ilişkilerini dikkate almadan yürümemek lazım diyor literatür bize. Bir de yani böyle dışarıdan inşa edilen barışlar var. Biz 90'lardan sonra gördük bunları özellikle. İşte şeylerde falan da bugün Balkan ülkelerinin bugün yaşadığı sorunlara bakın. Bu toplumlarda savaş sonrası seçimler, işte piyasa ekonomisi, demokratik kurumlar falan kuruldu. Barışın sağlanabileceği düşüncesi de burada çok yaygındı. İşte bunu liberal barış yaklaşımı diyorlarmış literatürde. Ama gördük arkasından neler olduğunu. Yani tarihin en Avrupa'nın ortasında soykırıma varan savaşlar gördük, izledik. Yani o aslında bir tür hani seçimler yaptık, piyasa ekonomisini kurduk. Hadi bakalım kurumlar da demokratik. Bundan sonra bunlar olmaz demek pek de mümkün değil. Çünkü işte asimetrik güç ilişkileri gözetilmeden ve toplumlar ikna edilmeden yapılmış. Çünkü dışarıdan gelen aktörler başka toplumlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini söylediğinde çoğu zaman istenenin tam tersi güç ilişkileri yaratıyor. Pek de böyle istenen gibi olmuyor yani. Kağıdın üzerinde durduğu gibi durmuyor bu mesele.
1: Kağıdın üzerinde durduğu gibi durmuyor. Çok güzel bir yorumdu. Kağıdın üzerinde durduğu gibi durmayan ya da sorulduğuyla kalmayan çok daha başka kapılar açan bile zor bir soru var aslında. Belki alanın en zor sorularından biri barış mı, adalet mi? Yani bir çatışmanın sona ermesi için savaş suçları işlemiş kişilere af verilmesi gerekiyorsa ne yapılmalı? Yargılama mı öncelikli olmalı, çatışmanın bitmesi mi öncelikli olmalı? Mesela bu bir soru. Bu tartışmada bizi geçiş dönemi adaleti alanına götürüyor. Mahkemeler, hakikat komisyonları, kayıpların araştırılması, mağdurların tanınması, tazminatlar, toplumsal hafıza çalışmaları gibi pek çok araç var insanlığın biriktirdiği yıllar boyunca. Bir kısmını Güney Amerika'da, bir kısmını Güney Afrika'da gördük, denendi, sonuçlarıyla birlikte tekrar tekrar ele alındı. Ve buradan damıtılan bugünkü genel eğilim, barışla adaleti birbirinin alternatifi olarak görmemek yönünde. Ama yani ne kadar adalet, hangi zamanda, hangi yöntemle, bu sorular hala çok tartışmalı. Ayrıca barışı kimin müzakere ettiği de önemli. Biraz önce söylediklerinin dışında bir dinamik de daha önemli. Geleneksel olarak barış masasında devletler, siyasi liderler ve silahlı aktörler var. Ama savaşın sonuçlarını sadece onlar yaşamıyor. Hatta çoğunlukla onlar yaşamıyor. Kadınlar, çocuklar, yerel topluluklar, sivil toplum, göç etmek zorunda kalanlar gibi pek çok grup var ve onlar çatışmanın doğrudan tarafı olmasa bile sonuçlarından etkileniyorlar. Bu grupların da içerildiği bir kapsayıcı barış yaklaşımı oluşturmak önem kazanıyor. Özellikle de pozitif barış dediğimiz süren bir barış hali inşa etmek istiyorsak. Literatüre baktığımız zaman da barışın yalnızca silahlı aktörlerin anlaşması olarak değil de toplumun farklı kesimlerinin sürece katıldığı bir yapı olarak tarif edildiğini, böyle bir eğilim olduğunu görüyoruz. Pek çok içerik var burada. Hepsine %100 hakim olduğumuzu da iddia etmek mümkün değil. Burada bir genel çerçeve çizmek üzere zaten konuşuyoruz. Burada da bir kavram var. Yerel sahiplenme. Yani barış süreçlerinin o toplumun kendi aktörleri, kendi kurumları ve kendi toplumsal dinamikleri üzerinden şekillendirmesi gerektiği düşüncesini eklemek gerekiyor. Bütün bunlar söylediğimiz zaman kağıt üzerinde çok iyi gelebilir ama bunların kurulması, inşası, sonuçlarının takibi hatta süreçler devam ederken nelere yol açtığının gözlemlenip etki raporlamasının yapılıp düzenlenmesi tekrar gerçekten bir toplum için büyük iş diyebilirim belki.
0: Ya tabii burada şöyle bir turnusol kağıdı koyabiliriz biz. Çatışma çözümü, yani çatışma süreci yaşanıyor. Bu çatışma süreci yaşanırken bir takım koşullar içinde yaşanıyor. Yani bir sosyoekonomik koşullar var, hukuki koşullar var, toplumsal hayata dair koşullar var. Yani çatışma örneğin büyük oranda ülkenin, ilgili ülkenin ya da ilgili toplumun ekonomisinin orta sınıfa dayandığı bir dönemde yaşanıyor diyelim, veya ekonomisinin tarıma dayandığı bir dönemde, ya da çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı bir dönemde, göçün az olduğu bir dönemde diyelim ki yaşanıyor. Siz bir çözüm süreci yaşıyorsanız, çatışma çözümü ortaya çıkartıyorsanız, ondan sonraki değişiklik önemli. Yani bir öncekine benzemeye devam edecekse aslında çözüm üretmemiş olduğunuzu söyleyebiliriz. Çünkü bütün koşullar aynı devam ediyorsa, o zaman çatışmayı ortaya çıkartan koşullar da varlığını sürdürüyor demektir. Yeni bir şey, yeni hukuk, yeni bir kent, yeni bir yaşam biçimi, yeni bir siyaset tarzı, yeni bir ekonomik paylaşım alanı biçimi yaratamazsanız, bunlar olmazsa çatışmanın çözümünü gerçekleştirmiş sayılmazsınız demek, işi buraya kadar indirgemek hiç yanlış olmaz. Çünkü yani fotoğraf aynıysa, meseleyi yaratan fotoğraf arka planda aynı durmaya devam ediyorsa, o zaman bu meselenin aynı kalmayacağına dair kim nasıl bir güvence verebilir ki? Şimdi bir yandan da programın sonuna doğru gelmeye başladık. Çok da değinemedik bu programda. Ama her geçen gün bir de bu çatışma meselesine yeni sorunlar ve değişkenler de dahil oluyor. Yani şimdi iklim değişikliği. Ya bundan 20 yıl önce var olan bir çatışmanın içinde iklim değişikliği değişkeni var mıydı? Yoktu. Belki su kaynakları vardı. Ama enerji kaynakları var mıydı? Çok kısıtlıydı. Ya da vardı. Hani yerine göre, çatışmaya göre bunu söyleyebiliriz. Yani kentsel eşitsizlikler sosyal kutuplaşmayı bu kadar büyütmemişti mesela bundan 30 yıl, 40 yıl önceki bir çatışmada. Yani bir İngiltere, İrlanda meselesindeki çatışma çözümünden söz ediyorsak, orada başka bir şey vardı bundan 40 yıl önce. Bugün başka bir şey var. Bugün başka kentler var. Başka sosyal kutuplaşmalar var. Dolayısıyla yeni şeyler eklenmiş durumda. Eğer sorun devam etseydi, yeni değişkenlerle devam edecekti. Bir de mesela dezenformasyon. Herhalde dünya tarihinde hiç bu kadar gündeme gelmemiştir bugünkü kadar. Yani bir yandan Trump'ın ve teknofeodallerin ortaya çıkarttığı düzen bunu ortaya çıkartıyor. İşte bir yandan da buna yatkın bir siyaset alanı ortaya çıkıyor. Sosyal medya bu değişkenlerden bir tanesi ve aslında en önemlilerinden biri. Bunlar yeni çatışma alanları da açıyor. Görünür hale getiriyor var olan derinlikteki çatışma alanlarını. Ya da yani kendisi bir alan açamıyorsa da mevcut alanın önemli bir parçası haline dönüşüyor çatışma alanının. Yani buralara da bakmak belki yeni alan şeylerle, değişkenlerle tahkim edilmiş, yeni değişkenlerle yeni biçimler kazanmış çatışmaların da varlığını kabul etmek, bunu izlemek, bu gözle de bakmak lazım. Yani sürdürülebilir çatışma yönetimi demek lazım belki burada bu meselelerle beraber bakınca. Evet, yani çatışmasız bir toplum mümkün değil elbette. Yani farklı sosyal, kültürel, etnik, bölgesel, hani cinsiyete dayalı, yaşa dayalı, fiziksel farklılıklara dayalı, yani engelli olan, olmayan insanlar arasındaki farklılıklar gibi özelliklerden besleniyor bu mesele. Yani bir takım bu özelliklerin bir takım talepleri var, çıkarları var, buna uygun fikirleri var, buna uygun bir düşünce iklimleri var. Dolayısıyla bu farklılıklar zaten bir çatışma yaratıyor. Bu ama böyle itiş kakış, sürekli homurdanma, birbirini ezme türünden bir şeyden söz etmiyorum. Yani bir karşıtlıktan söz ediyorum. Zaten bunları şiddete başvurmadan çözebiliyorsan, müzakereyle, hukukla, demokratik siyaset kanallarıyla, diyalogla açık tutabiliyorsan bütün bu kanalları, adil bir toplumsal sistem, adil bir toplumsal akış kurabiliyorsun demektir. Yani çatışmanın yokluğu değil de çatışmayı şiddetsiz ve adil biçimde sürdürebilme kapasitesidir diye söyleyebilirim bu meseleye, yani çatışma yönetimi denilen şeye dair. Sanırım böyle söylersek çok da yanlış olmaz yani.
1: Burada bir de şeyi de söylemek lazım belki. Bunlar çok uzun süreçler. Hızlanan, duran, yeniden ele alınan. Biraz önce çünkü günümüzdeki pek çok şey daha önceki örneklerde yoktu. Şimdi başka dinamikler de devreye giriyor dedin. Belki o dinamiklerden bir tanesi de her şeyin çok hızlı olmasına ve çok kesin olmasına alışan zihin yapısı. Özellikle sosyal medya ve iletişim devrimiyle beraber kararların verilmesi, uygulanması, hemen yapılması vesaire gibi. Oysa ki bu türden çok farklı dinamiklerin bir araya geldiği süreçlerde daha uzun vadeli, daha uzun erimli ve daha sabırlı bir yapı olması gerekiyor. Yani hemen her şey çözülmüyor. Bir sihirli değnek yok elimizde. Bunun önemli örneklerinden bir tanesi İspanya'ydı. Yani İspanya'da Franco diktatörlüğü 78'de sona erdi. Ya basta diye halk sokağa çıkmıştı. ETA'ya da çağrı yaptı halk yeter artık diye. 2006'da ateşkes yapıldı ama 29 Ekim 2011'de silahlı mücadeleye son verildiği duyuruldu. Mesela bu çok uzun bir süreçti. Aynı şekilde İngiltere, İrlanda arasındaki çatışmanın çözümü de 10 yıllara vardı. Pek çok farklı aktör vardı. O yüzden de hızla hemen çözümü beklememekte fayda olabilir. Ama süreçlere mümkün olduğu kadar katkı koymaya çalışmak ya da umut etmek belki de Rauf. Ne dersin? Programın sonuna geldik. Son sözü sana veriyorum kapanış için.
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle gelecekten umutluyum ben. Çünkü yapay zeka geldi. Skynet tepemize bombayı atıp dünyayı yönetecek ve meseleyi çözecek. Çok iyi bir sonuç oldu, değil mi? Çok iyi bir sonlanma oldu. Şaka
1: Tabii.
0: yapıyorum. Bu programı podcast kanallarında da dinleyebilirsiniz. Sadece Apaçık Radyo'da değil. Dolayısıyla bize her zaman, bu tür yayınlarımıza her zaman her yerden erişebilirsiniz. Onun dışında da her salı günü saat 16.30'da Apaçık Radyo'da canlı olarak yayındayız bugünkü gibi. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Diğer kam. Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Çarşamba günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Duray'a teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı. Dünyanın cazı.

ben Sanat Deli Orman. Teknik Masa'da Dila Yılmaz sizlerle birlikteyiz. Yine sıcak sıcak sıcak sıcak bir salı akşamı. Efendim birazcık kanımızı kaynatalım. Ben aslında önce bir balatlar listesi hazırladım dedim. Bu sıcakta kimseyi fazla yormayayım balatlarla. Onun yerine biraz hareketlenelim istedim ve biraz konsept bir playlist oluşturdum size. Konseptimiz de şu. Rock'tan, heavy metal'den, alternatif rock'tan çeşitli bilindik sevilen parçaların efendim çok sevdiğimiz caz yorumlarından bir playlist bu. Şimdi önce soft bir açılış yapalım. Zaten genelde soft'tan gideceğiz tabii çünkü orijinalleri değil yorumları bunlar. Saksafonist Joshua Redman'ın Walking Shadows diye harika bir albümü vardır. 2013 onun imza çalışmalarından bilirsiniz. Orada harika bir Blonde Red Hat cover'ı vardı. Alternatif rock grubu Blonde Red Hat'in Misery is a Butterfly albümü vardır 2004 yılından. Orada Doll is Mine diye bir parçaları vardır. İşte Joshua'nın nefesiyle üfleyişi o parçayı bambaşka bir güzel noktaya taşımıştı. Şimdi hep birlikte onu dinleyelim efendim, buyursunlar.

Şimdi Yunsun Nah olacak listemizde. Yunsun Nah da Metallica'nın 1991'de çıkardığı Enter Sandman parçasını yorumlamıştı. Bu yorum 2010 yılından gelecek Yunsun Nah'ın Same Girl albümünden buyursunlar.

pray the Lord my soul to keep. And if I die before I was

Şimdi de John Scofield'a geleceğiz. O da A Moment's Peace albümünde 2011 yılında çıkarmıştı bu albümü. Bir Beatles cover'ı yapmıştı. I Will. Şimdi onu dinleyeceğiz.

Evet efendim. Şimdi pardon, mikrofonu biraz uzakta bırakmışım. Şimdi Jill Evans'ın bir yorumunu dinleyeceğiz. Hiding with the Wind, Jill Evans Orchestra albümünden gelecek bu. Bir Jimi Hendrix yorumu dinleyeceğiz. Little Wing, buyursunlar.

Evet, biraz Sanra, biraz Ahmet Cemal perküsyonları da zilleri de böyle biraz o saykedelik dünyadan da ses katmanları dokuları vardı içinde. Şimdi bir Nirvana parçası dinleyelim mi? Tabii böyle coverlar söz konusu olunca caz dünyasında aklımıza ilk gelen gruplardan biri The Bad Plus. The Bad Plus, These Are The Vistas albümünde 2003 yılında Nirvana'dan Smells Like Teen Spirit'i yorumlamıştı. Şimdi onu dinleyelim birlikte. Buyursunlar.

Wow. Evet, bu pedalın son sesinin arasına girmeyeyim dedim ama. Şimdi Bad Plus deyince akla gelen bir piyanist de vardır. Brad Meldo. Brad Meldo'nun da çok güzel Radiohead coverları vardır. Onun en eski albümlerinden birine gideceğiz şimdi. The Art of the Trio 1998 yılından. Orada Radiohead'den Exit Music for a Film'i yorumlamıştı. Hep birlikte onu dinleyelim, buyursunlar.

0: Thank you. Thank you very much. Larry Grenadier on bass. Jorge Rossi on the drums. Yours truly, Brad Meldow. Thank you.
1: Evet, şimdi konser sahnesinden sizi çekip aldım. Çünkü başka konuşmalara doğru gidecekti. Şimdi sıradaki parçamız Detroitli trompetçi Donald Byrd'a ait. Byrd da 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı. The House of the Rising Sun'ı yorumlamış. 1963 yılında. Hadi onu dinleyelim bir.

Evet, caz severlerin çok beğeniyle takip ettiği bir progressive rock grubu vardır, King Crimson. King Crimson'ın 1969'da çıkardığı In the Court of the Crimson King, pardon, ters söyledim, Crimson King'in bir parçasıyla bitirelim istiyorum. Bu parçayı Londra'da Wessex Sound stüdyolarında kaydetmişler. Atlantic Records etiketiyle çıkmış. Yani bu bir yorum değil, direkt ekibin, Crimson King'in kendi parçası. Adı ise 21st Century Schizoid Man. Buyursunlar.

0: Cazı bu kadar sevmemin sebeplerinden biri bu, hatta belki de en önemli sebebi bütün müzikleri içine alabilen bir yapısı var. Hatta diğer müziklerden beslenmezse caz var olmazdı zaten. Başlangıcında da menşeinde de olay buydu ya, hatırlarsınız. O yüzden de bazen çok pürist yaklaşımlar olabiliyor caza karşı ya da belli böyle ekoller oluşuyor. Onların içine hapsedildiği oluyor. Ama tabii ki bir caz müzisyeni ve aslında caz seven bir insanda diğer birçok müzik türüyle haşır neşir insanlar. İşin hakikati bu. Çünkü doğaçlama özgür bir kuş gibi belli bir yere sıkıştıramazsınız, bir kutunun içine koyamazsınız, nereye gideceğine karar veremezsiniz. Birçok güzellikten, birçok kenar köşeden beslenir. Bu akşam da birazcık bunu aslında yansıtmak istedim. Genel olarak zaten her hafta çok çok farklı tarzlarda albümler, sanatçılar sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Çünkü işin özü aslında bu özgürlük, bu rahatça kollarını her tarafa açışı cazın. Bu akşam da biraz rock, biraz metal, biraz heavy metal, biraz alternatif, biraz progresif hepsinden sizlere tattırmak istedim. Tabii ki bu özden gelenlerin caz yorumlarını duyduğunuz üzere de çok çok farklı renklerde, çok çok farklı tarzlarda yorumlar vardı. İyi ki bu güzelliği, bu zenginliği bize sunuyor caz diyorum efendim. Haftaya bakayım ne yapacağım. Balat fikri hala sabit kafamda ama hava bu kadar sıcakken size kıyamıyorum üst üste o kadar. Yavaş parça, bana kızmayın sonra. Bir ara yapacağım ama balat listesinde en sevdiğim balatlardan bir seçki sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakayım haftaya ne karar vereceğim. Henüz bilgim yok kendime. Bir sorayım önümüzdeki haftaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hayata, müzikle, cazla ve tabii ki apaçık radyoyla tutunmaya devam ediyoruz. Ve Dila Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz. Teknik Masa'da kendinize çok iyi bakın. Hadi iyi akşamlar.
1: Dünyanın cazı.
2: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: İklim Kuşağı konuşuyor.
7: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Bu diyalektik bir süreçtir. Hikayelerimizi gözden geçirebilmek için onları sürekli baştan anlatmamız gerekir. Baştan anlatıp onları bir kere daha gözleriz. Böylelikle ırk, sınıf, etnisite, ulus, cinsellik ve engellik gibi konuların birbirine nasıl bağlandığını bilmezden gelmemizin önünü almış oluruz. Angela Davis, 2015 İstanbul.
1: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve...
0: Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil...

zemininin temizlenmesine ve kuru otlarla çalıların doğal yollarla tüketilmesine katkı sağladığı belirtilmiş. Kampanyada son yıllarda getirilen yasakların hayvancılığın ormanlara erişimini zorlaştırdığını, bunun da ormanlarda biriken kuru ot ve çalı miktarını arttırarak yangın riskini yükselttiği vurgulanıyor. Kampanyada 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre keçi ve koyunların ormanlık alanlarda otlatılmasının yangın riskini %60 azaltabileceği belirtilerek bu geleneksel yöntemin yeniden değerlendirilmesi istenmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunulmuş. Ormanda hayvancılığın serbest bırakılması, yasakların esnetilmesi ve hem ekosistemi koruyacak hem de hayvancılıkla geçinen insanların yaşamını destekleyecek geleneksel yöntemlerin teşvik edilmesi talep ediliyor bu kampanyada. change.org/geleneksel-yöntemler adresinde. Engelleyin, Karataş Mağarası'nda tekno parti düzenlemeyin başlığıyla change.org/Karataş Mağarası adresinde Lara Avcı tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Karataş Mağarası'nın eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi önemiyle korunması gereken bir alan olduğu belirtiliyor. Mağarada düzenlenmesi planlanan tekno partinin yüksek sesli müzik ve yoğun katılım nedeniyle mağaranın doğal dengesine, ekosistemine ve tarihi dokusuna zarar verebileceği vurgulanmış. Kampanyada tarihi ve doğal alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı gerektiğine dikkat çekilmiş. Karataş Mağarası'nın bu tür etkinlikler nedeniyle geri dönüşü olmayan zararlarla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor. Kampanyacı mağaranın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için etkinliğin iptal edilmesi ve bölgenin koruma altına alınması çağrısında bulunuyor. change.org/Karataş Mağarası adresindeki kampanyada. Yangınlara karşı uçak ve helikopter filonuzu güçlendirin başlığıyla change.org/filoyu güçlendir adresinde Melisa Akkuş tarafından başlatılan bir kampanya var. Son günlerde Balıkesir, Muğla ve Antalya'da aynı gece çıkan orman yangınlarının Türkiye'nin yangın söndürme hava filosundaki eksiklikleri yeniden gündeme taşıdığı belirtilmiş. İklim krizinin etkisiyle aynı anda birden fazla bölgede yaşanan yangınların artık daha sık görüldüğünü vurgularken mevcut hava filosunun da bu nedenle afetlere müdahalede yetersiz kaldığını ifade ediyor. Kampanyada denizden su alabilen yangın söndürme uçağı sayısının arttırılması, gece görüşlü hava araçlarıyla bu araçlarda kullanılabilecek sertifikalı pilot sayısının yükseltilmesi ve filonun kapasitesine ilişkin bölgenin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması talep ediyor. Ayrıca kamuya ait yangın söndürme filosunun güçlendirilmesi ve aynı anda birden fazla bölgede çıkan yangınlarda hava araçlarının hangi ölçütlere göre görevlendirileceğinin kamuoyuna açık bir şekilde belirtilmesi istenmiş. change.org/filoyu güçlendir adresinde. İskenderun nefes alamıyor. Amonoslardaki taş ocakları biyolojik suikastı durdurulsun başlığıyla change.org/İskenderun'a temiz hava adresinde Zeki Yüncüoğlu başlatmış kampanyayı. Amonos dağları üzerinde giderek büyüyen taş ocaklarının İskenderun'u gri bir pusa mahkum ettiği ve bölgenin doğal yapısı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Amonoslardan yayılan yoğun partikül kirliliğinin bölgede yaşayan insanların sağlığını tehdit ettiği ve biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği ifade ediliyor. Kampanya metninde halk sağlığı korunana kadar yerleşim alanlarına yakın taş ocaklarının ruhsatlarının askıya alınması, valilik ve bakanlık denetçilerinin ocaklardaki filtreleme ve sulama sistemlerini düzenli olarak denetlemesi, denetim sonuçlarının halka açık dijital platformlarda paylaşılması talep ediliyor. Ayrıca sağlık kuruluşlarının taş ocaklarının çevresinde yaşayan insanların solunum, göz ve deri sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı bir rapor hazırlaması ve çevre mevzuatına uymayan işletmelerin faaliyetlerine son verilmesi istenmiş. change.org/İskenderun'a temiz hava adresinde. Giresun'da ayılar için verilen av izni iptal edilsin başlığıyla change.org/ayılara dokunma adresinde Eda Yılmaz başlatmış kampanyayı. Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından mücadele amaçlı yerli avcılar için özel avlanma izni verildiği ve bu izin kapsamında bölgedeki 3 boz ayının sürek avıyla öldürülmesinin planlandığı belirtiliyor. Kampanyacı kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını söylendiğine ancak yaban hayvanlarının yaşam hakkının gözetilmesi gerektiğini vurguluyor. Kampanyada kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtilmiş. Peki hayvan park hayvanlarının, yaban hayvanlarının güvenliği ne olacak ifadelerine yer verilmiş ve verilen av izninin iptal edilmesini talep etmiş. Başka bir

Kanunun yaşam hakkını elinden almanın hiçbir haklı açıklaması olamaz ifadeleriyle Change.org Taksim Ayılara Dokunma adresli kampanyasında destek çağrısında bulunuyor. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Kurt'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'la ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Domi and J.D. Beck'le açıldı bu akşam yayınımız. 31 Temmuz'da yayınlanan ikinci stüdyo albümleri Who Asked dün akşamdan beri Açık Dergi'de kulaklarımızda Fransız klavyeci Domi Luna ve Amerikalı davulcu J.D. Beck'in drum and bass, jazz ve çeşitli orkestral düzenlemeleri bir araya getirdikleri ilginç bir kayıt bu. Daha önce yayınladıkları Not Tight oldukça ses getirmişti ikilinin. Şimdi bu taptaze ve yenilikçi albümüm bu iki akşam boyunca sizlere sunuyoruz. Haftanın ikinci dergisinde de Puzzle Pieces açılışı yaptı. İlerleyen dakikalarda Phantom Thread, Out of Sync gibi diğer kayıtlara kulak vereceğiz. Ve fırsatımız olursa da Not Tight isimli ilk albümden de birkaç parça hatırlatmak istiyorum sizlere. Ama önce kent takvimi var duyacağımız. Dün akşam Açık Dergi'yi dinleyenler hatırlıyor. Bir yaz rehaveti var kültür ve sanat çevresi etrafında ama Açık Dergi'de de birkaç haftadır ajanda ve bülten sunmuyorduk sizlere. Yazı özel müzik yayınlarımız vardı. Ben şimdi kent takvimi mahiyetinde bir bülten aktaracağım sizlere. Geçtiğimiz günlerde ve haftalarda bizlere ulaşan kim haberlerim sezonu önceden biraz tasarlayabilmek, hayal etmek namına derledim. Ankara Film Festivali ile başlayacağız. Ayvalık'taki film festivaline uğrayacağız. Ardından müzede sahne etkinlikleri Sabancı Müzesi'nde başlamak üzere birkaç hafta içerisinde ona değinip İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Salt'ın Deniz Aşırı isimli sergisi ve 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin detaylarına baktıktan sonra terasta caz diyerek bu akşamın kent takvimini sonlandıracağız. Saat 6.30'a kadar geçecek süre içerisinde kabaca öyle planlıyorum. 6.30'dan sonra da Domi and J.D. Beck'ten kayıtlar siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine saat 7'ye kadar geçecek sürede eşlik edecek. 7'den sonra ise Açık Dergi'nin köşeleri yayında önce antroposen sohbetler, peşi sıra felsefe açıklarından kuşaklarını radyonuzda bulacaksınız. Antroposen sohbetlerde Utku Perktaş bu akşam Apaçık Radyo programcısı, editör ve yazar Mesut Varlık'ı konuk ediyor. Kendisiyle kelimelerin doğal tarihi üzerine bir söyleşim kaydetmişler. Bu akşam bunu dinleyeceğiz. 19.00 itibariyle. Evet, bir kuşun, bir derenin ya da bir bitkinin kaybı yalnızca ekolojik bir eksilmeye işaret etmez. Bu kayıpla birlikte onları adlandıran kelimeler, hikayeler ve hatırlama biçimleri de silikleşebilir. Antroposen sohbetlerin bu bölümünde işte Mesut Varlık'la kelimelerin doğa tarihini konuştuk ve kelimelerin soyu tükenirken kelimelerin içinde bulunduğu ekosisteme baktık. Söyleşim dilin ekolojisinden toplumsal hafızaya, Proust'tan Latife Tekin'e, dijitalleşmeden yeni çağın sözlüğüne uzanıyor. Kaçırmamanız tavsiye ediyorum saat 7 ile 7.30 arası. 7.30'dan sonra ise Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül bekliyor sizleri felsefe açıklarından kuşağında. Gazeteci ve yazar Mine Söğüt konukları olacak. Bu hafta TM4'te yayınladığı yazıdan hareketli aslında bu söyleşi gerçekleşecek ve şekillenecek. Tahmin edin bu yazının vazgeçtiğimiz başlığı neydi? Başını taşıyan ilginç bir buluşma bu. Konuydu bu. Fotoğraf sanatçısı Bennu Gereden'in müstehcenlik soruşturması nedeniyle gözaltına alınması üzerine kaleme alınmış. Bu yazı üzerinden ahlak, beden, kadın, özgürlük ve iktidar ilişkilerini masaya yatırıyor. Mine Söğüt'le Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül güncel bir konuyu felsefi perspektiften ele aldığımız bir söyleşiyle bu akşamın Açık Dergisi kapanacak. 11 Ağustos tarihli yayınımız kabaca bu şekilde cereyan ediyor. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz. Bakalım son günlerde sezonla ilgili neler duyuruldu.

0: Açık Dergi.
1: Kent Hakimi'nin film festivalleri gündemiyle başlıyoruz. Dün akşam Altın Portakal'dan söz açmıştık. Derviş Zaim'in jüri başkanı olduğunu söylemiştik. Altın Kuzada da onur ödüllerinin Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'e verileceğini dün akşam yayınımızı dinleyenler hatırlıyor. Festival sezonu yaklaşıyor. Sonbaharda Türkiye'nin dört bir yanında kıymetli film etkinlikleri olacak. Şimdi Ankara Film Festivali'nden bahsetmek isterim. 12-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik Türkiye'nin köklü sinema etkinliklerinden birisi. Geçtiğimiz yıllarda başlayan Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi VECAM'la festivalin ortaklaşa tasarladığı VECAM ödülüne dair de bir çağrı gelmişken Ankara Film Festivali'ni gündeme taşımak istiyorum. Evet, Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı tarafından 37. kez düzenlenecek Ankara Film Festivali'nin ulusal belgesel film ve ulusal kısa film yarışmalarına gönderilen filmler arasından Ankara odağındaki belgeseller ayrıca değerlendirmeye alınmakta. Bu senede bu uygulama sürüyor. VECAM ödülü için başvuru tarihinin 11 Eylül olduğu duyurulmuş vaziyette. Filmlerin estetik başarısının yanı sıra ele aldığı konunun Ankara bağlamında nitelikli bir araştırmaya dayanmasını önceliklendiriyor VECAM ödülü. Başkentin dinamiklerini kısa film ve belgesel aracılığıyla keşfeden sinemacılara teşvik etmek amacıyla ve ayrıca kentin görsel işitsel belleğine katkı sunmak için tasarlanmış vaziyette. VECAM ekibinin oluşturacağı jürinin değerlendirmesi sonucunda bir film ödülü layık görülecek. Bir kent araştırmaları merkezi olarak akademik dünyaya hizmet eden VECAM kütüphanesi ve arşivine de bu film böylelikle kazandırılmış olacak. Kentin özgün hikayelerinin beyaz perdeye taşınmasına bir imkan olarak da anlatılıyor. Bugüne kadar Yasin Semiz'in Asfaltın Altında Deriler Var isimli çok çarpıcı bir belgeseli VECAM ödülüne layık görülmüştü. Filmi izlemediyseniz hararetle tavsiye edelim. Ankara tarihine ilişkin çok önemli bir yapıttı bu. Yanı sıra Kadir Uluç'un Gordion'un Çobanları, Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in Bir Orkestranın İzinde isimli yapıtıyla Özlem Mengülübörü ve Can Mengülübörü'nün Laf Aramızda, Engürü Kahve ve Erhun Altun'un Bir Tutkunun Hikayesi belgeselleri VECAM arşivine kazandırılmış ve ödüllendirilmişti. İşte bu senede Ankara filmlerini arıyor VECAM ekibi. Koç Üniversitesi'ne bağlı Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Ankara Film Festivali ile ortaklaşa uygulaması için başvurularının 11 Eylül olduğunu bir kez daha söyleyelim. Bu arada ulusal uzun, ulusal belgesel ve ulusal kısa film yarışmaları için de başvuru tarihinin aynı olduğunu belirtmek lazım. Evet, Ankara'da olup bitenleri heyecanla izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bu sırada Ayvalık'ta gerçekleşecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali de Eylül ayında gerçekleşecek. Seyir Derneği tarafından düzenleniyor etkinlik. Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 5. yılını kutlayacak. 14-20 Eylül tarihleri arasında pek çok yapıt izleyiciyle buluşuyor. Dünyanın dört bir yanından filmler burada uluslararası mahiyette filmler seçkiye dahil oluyor yıllardır. Bu gösterimlerin yanı sıra da paneller ve söyleşilerle sinema dünyasına çok farklı perspektiflerle yaklaşmayı hedefliyor ve gerçekleştiriyor bu hedefi de Ayvalık ekibim, Seyir Derneği ekibim. Açılış 14 Eylül'de olacak Büyük Park Amfi Tiyatro'da. Pedro Almodovar'ın yeni filmim Buruk Noel'in gösterileceğini görüyorum. Ve ardından da Vural Sineması, Fabrika Ayvalık, Ralph Denktaş Kültür Merkezi'nde gösterimler var. Askevin Sera alanında da farklı başlıklarda konuşmaların 5. yılındaki Ayvalık Uluslararası Film Festivali'ne programlandığını not edelim. Evet, Pedro Almodovar'ın Buruk Noel'in yanı sıra Sandra Wollner'in Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış ödülünü kazanan Her Defası, aynı festivalde Pavel Pavlikovski'yi en iyi yönetmen ödülünü kazandıran Atayurdu, Rodrigo Sorogoyen'in yönettiği En Sevdiğim ve Radu Jude imzalı Bir Oda Hizmetçisi'nin güncesi filmlerini analım. Valeska Grisbach'ın Cannes Film Festivali'ne jüri ödülüne layık görülen The Dream Adventure filmi de tabii ki anılmaya değer. Pek kapsamlı bir program var. PDP'ye açıklanıyor zaten. Çok yaklaştı. Bir ay gibi bir süre kaldı Ayvalık Uluslararası Film Festivali'ne. İzlemeye, takip etmeye çalışacağız. Burada olup bitenlerde henüz fırsat bulamamıştık konuşmaya. Festivaller demişken bunu da bir analım. ve daha da erkene çekelim tarihimizi. Ayvalık Film Festivali'nden önce de Ankara Ayvalık dedik. İstanbul'da MobiFest düzenleniyor. Geçtiğimiz günlerde de bunun detayları duyurulmuş vaziyette. Paris Boğart'ta 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek MobiFest. 2 yıl aradan sonra organize ediliyor. Farklı festivallerden ödülle alan, ödüllerle ayrılan yapımlara ayrılmış bu senenin programı. Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandıran Covered filmi iki başrol oyuncusunu öne çıkarmıştı. Bu film ayrıca yine Pawlikowski'nin en iyi yönetim ödülünü aynı festivalde kazandı. Ayvalık'ta da birkaç hafta sonra gösterilecek Atayurdu, Miyazma Kampı festival kapsamında Türkiye premierlerini yapacak olan yapıtlar. Cannes Film Festivali'nde gösterilen Arthur Harari imzalı The Unknown ve Na Hong Jin'in yönettiği Hope'da Türkiye'de ilk kez MobiFest İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor ve buluşacak. Evet, 2 yıl aradan sonra Mubi etkinliği festivallerden öne çıkan filmleri odağına alarak bu sene izleyicisine bekliyor. Az kaldı buna da. 3 hafta kadar bir zaman söz konusu. Sinema severlere şimdiden bir de bunu duyurmuş oldum. Bu sırada The Odyssey'de Christopher Nolan'ın yönettiği The Odyssey'de gişe rekorları kırıyor tüm dünyada da. 1.1 milyar dolar hasılata ulaşmış The Odyssey. The Dark Knight Rises'ı da geride bıraktım. 300 milyon dolarlık bir farkla şimdilik. Tabii Christopher Nolan'ın da en başarılı, gişe başarısı en yüksek filmi oldu. 289 milyon dolarlık IMAX hasılatıyla da format tarihinin en yüksek gişesine sahip olduğunu söyleyelim. Kuzey Amerika'da uluslararası pazarlarda çok büyük hasılatlar elde etti. Türkiye'deki gösterimleri de benim görebildiğim kadarıyla özellikle IMAX alanı çok kısıtlı olduğu için ülkemizde neredeyse kapalı gişe gösteriliyor Nolan'ın diye. Odyssey'i. Evet, IMAX'te mi izleyeceğiz? Diğer teknolojilerle mi izleyeceğiz? Bu tartışmaya bir nokta koymak da çok zor olacak galiba. İmkansız değilse de neyse, bakacağız ve izleyeceğiz. Bu sırada tabii ki kaynak metni olan rağbet de dünya çapında yükseliyormuş. Aposto'nun bülteninden öğrendiğimiz kadarıyla Christopher Nolan'ın The Odyssey filminin vizyona girdiği hafta Türkiye'de Odyssey'a satışları %559 artmış. İnternet kitap sitelerindeki aramalarda %348 yükselmiş. Bu arada Odyssey'a ABD ve Avrupa'da da yeniden en çok ilgi gören klasikler arasına girmiş vaziyette. Evet, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Muğla'dan kitaba da yoğun ilgi olduğu görülüyor. Ben de İstanbul'daki salonlara bugün bir kısaca baktım. Özellikle IMAX salonunda yer bulmak epey zor. Evet, şu yaz günlerinde galiba Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan Odyssey'a uyarlaması imza vurmuş vaziyette, damga vurmuş vaziyette pardon. Evet, The Odyssey görmediyseniz bir şansınızı deneyebilirsiniz. IMAX'te ya da değil, tartışmaya ben en azından bu akşam dahil olmuyorum. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında bültenimizi aktarıyoruz sizlere. Sinema dünyasından haberler bu şekildeydi. Müzede sahne diyelim çok kısaca. Ağustos ayının sonlarında gerçekleşecek bir etkinlik bu. Sakıp Sabancı Müzesi'nde Sabancı Vakfı'nın desteğiyle düzenlenmeyi sürdürüyor her yaz bu etkinlik. Gösteri sanatlarını odağına alıyor müzede sahne. Bu yıl Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde oyunlarla dönüşüm temalı bir programı sunuyor ve 10. yılını kutluyor bu buluşma. Bir tiyatro festivali niteliği taşıyan etkinlik 27-30 Ağustos tarihleri arasında gösteri sanatlarının farklı örneklerini bir araya getirerek birlikte görmeye, duymaya ve düşünmeye davet ediyor izleyicisine denmekte bültende. Evet, oyunlarla dönüşüm 10. yılında müzede sahne etkinliği. Müzede devam eden Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisiyle de diyalog kurmaktaymış. Seyircinin katılımıyla şekillenen deneyimlere, beden ve sesin ifade olanaklarına, sahneye dönüşen mekanlara, direnişin sesi haline gelen mektuplara ve birlikte değişebilme ihtimaline odaklanıyor. Müzenin bahçesine ve farklı mekanlarına yayılacak yine bu seneki etkinlikte. Söylediğim gibi 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşiyor. moda sahnesinden bir kadının kavgaları ve dönüşümlerini festival kapsamında izlemek mümkün. Yanı sıra 2025 Afife Tiyatro Ödülleri'nde Mine Nur Şenem, yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülünü kazandıran Artalan Kolektif Prodüksiyonu Yıldız da bu senenin programında yer almakta. Şatonun altından sezonun çok birkaç sezonun aslında çok sevilen yapıtlardan birisi Pınar Akkuzu ve Gülden Arsalı sahnede izlediğimiz bir Shakespeare uyarlaması ve 9-8'lik Kıyamet, Şami Yılmaz'ın kaleme aldığım ve oyuncusu Olcan Arman Uslu'nun da çeşitli vesilelerle ödüllendirildiği çok kıymetli bir yapıttı. Bu seneki müzede sahne etkinliklerinde kendine yer bulan buluşmalar, fuayede karşılaşmalar da var. Burada dans ve video mappingi bir araya getiren uygulamalar olduğu kadar müzede sahnenin 10. yıl programında özel bir prodüksiyonu da görüyoruz. Begüm Erciyes'in Letters from Attica, Attica'dan mektupları da uluslararası sahneden İstanbul'a taşınan oyunlar olacak. Evet, oyunlarla dönüşüm temasıyla gerçekleşiyor etkinlik. Müzede sahne buluşması Ağustos ayının sonunda gerçekleşiyor. İlerleyen günlerde umuyorum daha detaylı ve farklı perspektiflere yer verecek şekilde Açık Dergi'de bu programı da değerlendireceğiz. Evet, şimdi kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın ardından notlarımızı sürdüreceğiz. İstanbul Modern ve Salt'ın yeni sezon sergilerine uğrayıp Uluslararası Oda Müziği Festivali'nden kısaca söz ettikten sonra terasta caz konserleri ve AKM'de yarın başlayacak Yaz Başka Caz Başka etkinliğine değinme imkanını bulabileceğiz. Radyonuz açık kalsın.
0: Açık Dergi
2: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Kurt'a teşekkür ederiz.
3: Sen ne yaparsın?
4: Apaçık Radyo.
5: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
6: Noy.
5: Hazırlayan Selin Vesaire.
7: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
8: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Sevinç'e teşekkür ederiz.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Phantom Thread'de dinlettiğimiz parça sizlere Domi and J.D. Beck'in 31 Temmuz'da yayınlanan ikinci stüdyo albümleri Who Ask'tan dinlediğimiz ikinci kayıt oldu bu. Açık Dergi'de bir bülten aktarıyoruz sizlere. Önümüzdeki sezonu haber eden çeşitli bültenler derledim sizlere. Son birkaç hafta içerisinde yazı özel müzik yayınları devam ederken bize ulaşan haberleri ufak ufak tırnak içinde eritmeye çalışıyorum bu akşam. Şimdi güncel sanat çevresine bir bakmak zamanı. İstanbul Moderne ve Salt'a kısaca uğrayacağız. Buradan kısa haberler var. Çok detaylı değil ama olsun, kendini belli ediyor durumlar. İstanbul Modern'de yeni bir koleksiyon sergisi duyurulacak diye çok kısaca anons bırakmıştım bir 3 hafta kadar önce. Detaylar bu sırada açıklandı. 8 Eylül'de kapılarını açacak 10. koleksiyon sergisinin başlığı da duyuruldu. Aynı mavinin altında Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların yapıtlarını tarihsel ve tematik eksenlerde bir araya getiren bu sergi ismini denizleri, ufukları, düşleri ve özgürlüğü çağrıştıran mavi renginden alıyor. Çelenk Bafra ve Deniz Pehlivaner küratörlüğünde hazırlanmış bir seçki bu. Deniz Pehlivaner'le en son Semiha Berksoy sergisi için bir özel YouTube çekimi yapmıştık. Çok da sevildi, çok da izlendi. Görmediyseniz sizi Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına yönlendirelim. Çelenk Bafra da zaten sevgili Çelenk, hariçten sanat kuşağından programından bildiğiniz programcı dostumuz. Evet, Deniz Hanım'la Çelenk'in küratörlüğünde 31 Aralık 2027 tarihine kadar görülebilecek yeni bir koleksiyon sergisi söz konusu. Neymiş? Kısaca bakarsak 1940'lardan günümüze Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü izleyebilecekmişiz burada. 2000'li yıllardan itibaren uluslararası sanatçıların yapıtlarıyla kurulan diyaloglar aracılığıyla koleksiyona yeni okuma olanakları da sunacakmış bu sergi. İlk bölümde 1940'lardan 2000'lere uzanan süreçte Türkiye'deki sanatın gelişimine ve estetik yaklaşımlara odaklanırken, ikinci bölümde 2000 sonrası sanat üretimlerini çeşitli mecralarla izleme imkanını bulacağız. Kimlik, kent, göç, hafıza ve doğa gibi güncel meseleler etrafında şekillenecek bir bölüm olacakmış bu da. Evet, aynı mavinin altında sergisi 8 Ağustos'ta açılıyor. Bir aydan az bir zaman kalmış vaziyette. Güncel sanat çevresi Eylül ayında epey hareketlenecek. Salt da yeni bir sergiyi duyurdu. Deniz Aşırı, Özel Kabaş ve Zamanların başlıklı bir sergi bu. Sanatçı, eğitimci ve yazar Kabaş'ın 1960'lardan 90'lara uzanan üretiminin Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor bu sergi. Evet, Salt'ın 2022'de başlattığı uzun soluklu arşiv ve araştırma sürecinin bir uzantısı, Kabaş'ın sanat tarihi ve eğitimi üzerine yazılarını literatüre kazandıran bir e-yayın olmuştu. Sonra bir basılı kitap da yayınlandı hatta. Şimdi bir sergi açılıyor söylediğim gibi. Kabaş'ın resim, özgün baskı, takı tasarımı, tiyatro ve sinema alanlarındaki üretimlerini arşiv belgeleriyle bir araya getiriyor sergi. Robert Kolej'deki öğrencilik yıllarından Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki akademisyenlik dönemine kadarki süreçte çeşitlenen pratiğini izleyebileceğiz. Kabaş'ın sanatın farklı disiplinlerine ilgisini, sanat eğitimine, yaklaşımını ve kültür ortamına katkılarını ortaya koyacak sergi Deniz Aşırı ismini taşımakta. Evet, aynı mavinin altında sergisinin yanına bir başka maviliği koyalım. Evet, Deniz Aşırı. Eski bir Açık Radyo programının da ismi bu arada tesadüf tabii ki. Evet, Özel Kabaş ve Zamanları sergisinde üst başlığı olarak duruyor. Sergi 16 Eylül'de açılacak ve 14 Mart tarihine kadar Salt Beyoğlu'nda yer alacakmış. Detaylı bilgi ilerleyen günlerde vakıf olduğumuzda zaten yer vereceğiz Açık Dergi'de bu saat aralığında. Şimdi müzik sahnesinden olup haberlere bir bakalım. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin biletleri satışa çıkmış. Bu bülten vesilesiyle, elimize ulaşan bu bilgi vesilesiyle festivali bir kere daha bir duyurmuş olmak istiyorum sizlere. 6. kez düzenlenecek uluslararası etkinlik İBB Kültür tarafından düzenleniyor. Uluslararası çapta bir buluşma bu. Oda Müziği de bir büyük sahne tasarlanıyor her yıl. 6 ve 24 Eylül tarihleri arasında
jenerasyonun yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Matte Suks, Lydia Shelley ve Julian Lieber gibi büyük müzisyenleri de bir araya getiren bir beşli ile açılış yapılacak 6 Eylül akşamı. Peşi sıra Türkiye'nin tanınmış perküsyon sanatçılarından oluşan Sanena'nın da burada yer alacağını görüyorum. Evet, Amy'nin kaybının ardından Sanena müzik hayatına devam ediyor. Onun da tabii ki Amy'nin geriye bıraktığı Sada'yı da canlandıracaklarına hiç şüphe yok. Sanena'nın yanı sıra da Anatolian Clarinet Connection da festival kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Evet, ilk yıldan bu yana festivalin genç yıldızlarına da büyük bir yer veriyor. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali bu yılda yeni jenerasyondan müzisyenleri programlarına dahil etmişler. Detaylara tekrar döneriz. Alyaj Quintet'in festivalin kapanış konserini yapacağını da ama kısaca söylemiş olayım. Evet, tabii İstanbul Uluslararası Oda Müziği topluluğunda anmak lazım. Zira buradan Nil Kocamangil'in de bu organizasyona büyük emeği söz konusu. 6-24 Eylül tarihlerinde oda müziğinin farklı çeşitlerini, uygulamalarını göreceğimiz festivalin 6. edisyonu gerçekleşiyor ve biletler de çoktan satışa çıkmış vaziyette. Şimdi sezon duyurularından sonra bugün yarın İstanbul'da katılacak konserler var. İki konser var önerebileceğimiz. Bir onlara bakmak istiyorum. İstanbul Kitapçısı Kadıköy'de geçtiğimiz aylarda başlayan terasta caz etkinlikleri yaz günlerinde de devam ediyor. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nin terasında Ağustos programı epey dolu. Geçen hafta Şenay Ocak ve Emre Tankal'dan oluşan bir ikilim sahne almıştı 5 Ağustos akşamı. Yarın da Özgün Bora ve Alp Erdoğmuş'un saat 7.30'da burada olacağını görüyoruz. Cazın farklı tınlarını müzikseverlerle yaz akşamlarında buluşturan bir etkinlik olarak tanıtılıyor. Kadıköy'de düzenlenen bu buluşma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür AŞ birimi tarafından düzenleniyor. Terasta caz buluşması. Eğer İstanbul'daysanız çarşamba akşamları Kadıköy'de İstanbul Kitapçısı'na uğramak iyi olabilir diye düşünüyoruz. AKM'de de yaz konserleri yarın başlıyor. Dün de duyurmuştum. Genç ve dinamik topluluklardan oluşan 11 konserlik bir program bu. Yaz Başka, Caz Başka ismini taşımakta. Açılışta İlayda Hatipoğlu Quintet var. 12 Ağustos çarşamba akşamı. Evet, modern cazın yanı sıra gelenekten beslenen repertuarı ve özgün yorumlarıyla dikkat çeken grupta çağdaş cazın üretken ve yenilikçi yüzünü duyma imkanından bulacağımızı görüyoruz. AKM'den bizlere ulaşan bültende piyanoda İlayda Tipoğlu, trompette Kaan Karabayrak, gitarda Efe Selvi, kontrbasta Yakın Tuncer ve davulda Berkay Sümbül'den oluşan kadro yarın akşam Yaz Başka, Caz Başka etkinliklerinin açılışında caz severlerim Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyorlar. Bu arada caz demişken tabii Bova'da demek lazım. Bova'da da aralıksız konserler sürüyor. Onlar zaten hiç yaz arası vermiyor. Yarın akşam mesela AKM'de duyabileceğiniz İlayda Hatipoğlu'nun bu akşam Melis Durukan'la bir konseri olduğunu da görüyoruz burada. Eğer AKM'ye yarın akşam uğrayamayacaksanız evet, özgür doğaçlama alanlarında ihmal etmeyen repertuarlarıyla İlayda Hatipoğlu'nu ve Melis Durukan'ı sahnede görmek mümkün. Haftanın geri kalan günlerinde de tabii program yoğun bir şekilde burada sürüyor. Yarın da evet, Kaş'ta Şahin Düşko ve Göksu Köse konserlerinin burada yer aldığını görmekteyiz. Bu arada Agora Sanat Köyü'nde de Bova sahnenin bir caz kampı duyurusu oldu geçen günlerde. Son başvuru tarihi 21 Ağustos. Etkinlikte 24-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Evet, Agora Sanat Köyü ortamında çok kıymetli ve farklı seviyelerden, geleneklerden usta diyebileceğimiz isimlerin burada caz kampında her seviyeden ve yaştan müzisyeni beklediğini söyleyelim. Evet, Çanakkale Ezine'de Agora Sanat Köyü yer almakta. Detaylı bilgiyi Bova sahne ve caz kampının sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Dediğim gibi 21 Ağustos caz kampına katılmak için başvuru tarihi. Burada isimleri sayayım tabii. Randy Esen, Ece Göksu, Barış Doğukan Yazıcı, Tamer Temel, Ercüment Orkut, Eylül Biçer, Alper Yılmaz ve Berke Özgümüş. Bu sene 9. kez düzenlenecek caz kampının
eğitmenler olarak çoktan duyuruldu bile. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında bültenimizi bu akşam bu şekilde sonlandırıyoruz. Uzun bir ara verdik, birkaç hafta boyunca yazı özel müzik yayınlarımız vardı. Dün akşam ilk defa bir kent takvimi sunduk sizlere. İstanbul'da da sınırlı kalmayıp Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek etkinliklerden bir derlemeyi sizlere dün ilk yarım saatte aktarmıştım. Bu akşam da geçen haftalardaki müzik yayınları sırasında elimize ulaşan haberleri yavaş yavaş sizlere aktarma fırsatını buldum ve bir iki de konser önerme fırsatı da doğurdu bu bize. Bu şekilde bülten sonlanıyor. Şimdi Domian J.D. Beck'le devam edeceğiz. Saat 7'ye kadar geçecek süreyi. İkilinin 31 Temmuz'da yayınladığı ikinci stüdyo albümleri Who Ask'ta ayırmaktayız. Evet. Süremiz el verdiğince albümü dinleyerek ilk bir saati kapayacağız. Radyonuz açık kalsın.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Sevinç'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.

duyuyoruz. Biraz sesi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün kelimelerin doğa tarihinden bahsedeceğiz. Dil ve antroposen arasındaki ilişkiye bakacağız biraz da bu vesileyle. Bazı kayıplar sessiz gerçekleşiyor. Önce mesela bir kuş ortadan kayboluyor, sonra onu anlatan bir kelime ortadan kayboluyor. Bir dere kuruyabiliyor, ardından da ona verilen ismi unutuyoruz. Dil ve doğa arasındaki ilişki çoğu zaman fark etmediğimiz kadar derin bir ilişki esasında. Çünkü kelimeler yalnızca nesneleri adlandırmıyor. Dünyayı nasıl gördüğümüzü, neyi hatırladığımızı, neyi önemseyip koruduğumuzu da belirleyen şeyler. Peki doğa değişirken dil de değişiyor mu? Aslında bu soruyu ne zamandır düşünüyorum ve kaybolan yalnızca türler mi yoksa onları taşıyan kelimeler ve hikayeler de mi kayboluyor? Biraz bunu antropolojik anlamda bakmaya çalışıyorum ama bugün daha farklı bir şekilde bakacağız. Bu kez hem Açık Radyo programcısı, editör, yazar, sevgili Mesut Varlık'la bunu antroposen sohbetlerde konuşmaya çalışacağız ve bir takım soruların peşine düşeceğiz. Bu ana hat üzerinden kelimelerin ekolojisini, edebiyat, hafıza ve gelecekle kurduğu ilişki üzerinden bunu tartışmaya çalışacağız. Çok girişi uzatmayayım. Mesut programda çok teşekkür ediyorum Mesut. Vakit ayırdın, geldin eksik olma. Öncelikle nasılsın diye başlayayım ben.
4: Hoş geldin. Teşekkürler. Davetin için ben teşekkür ederim. İşte bir 15-16 yıldır Açık Radyo'nun, sonra Apaçık Radyo'nun programcıları arasındaydım ama az önce hatırlamaya çalıştım. Galiba bu benim konuk olarak davet edildiğim ikinci programı olmuş oluyor.
3: İlki hangisiydi acaba?
4: Öncelikle İlki Seçil Türkkan'ın bir programınaydı. O zamanlar Ons dergisini çıkarmaya başlamıştım. Onun vesilesiyle beni konuk almıştı. Bu da ikinci kayıt oluyor. O yüzden benim açımdan da sevindirici bir şey. Davetin için teşekkür ederim.
3: Ne demek, ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Yani seninle tanıştığıma da çok memnunum. Aslında küçük bir grubumuz var.
4: Karşılıklı,
3: o vesile evet. Oldu birçok şey. Yani böyle yüz yüze ve yazmak istemiştim sana da. Çok çok sağ ol. O zaman ben yavaş yavaş sorularıma geçeyim. Senin birikiminden de yola çıkarak. Bir kelimenin ekolojisi olur mu diye başlamak istiyorum. Yani kelimeler de tıpkı türler gibi yok olur mu? Ben böyle bir giriş yaptım ama sen ne düşünürsün?
4: Yani bu...
3: Çok sağ ol. O zaman ben yavaş yavaş sorularıma geçeyim. Senin birikiminden de yola çıkarak. Bir kelimenin ekolojisi olur mu diye başlamak istiyorum. Yani kelimeler de tıpkı türler gibi yok olur mu? Ben böyle bir giriş yaptım ama sen ne düşünürsün?
4: Yani bu sorunun

0: zamanda onu var eden bir çerçevesinin, bir çevresinin olması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla kelimelerden konuşurken her zaman için bir çevreden, hatta çevreden başka bir şeyden konuşmuyor oluyoruz denebilir. Kelime ya da söz, dil neticede insanın yarattığı bir şey ve insanın şimdiye kadar yarattığı, icat ettiği en plastik şey gözüyle bakıyorum. Çünkü bir şekilde işte tekerlekten ateşe vesaireye insanın tarihi içerisindeki bütün köklü değişimlere, dönüşümlere baktığımızda bir şekilde bir doğadan bir şeyi devşirerek bunu beceriyor. Ama bunu en plastik noktaya, yani en doğa dışı noktaya taşıdığımız şey dil oldu ki o kadar, o derece bir güçte ki dil dediğimiz şey bugün işte dijitalleşme vesaire ile birlikte artık insan dışına kadar bizi taşıyacak bir plastiklikte sentetik bir şey yaratmış durumdayız. O nedenle de çevresi dediğimiz şey dilin neyle nasıl şekillendiğini, ne yana doğru yöneldiğini anlayabilmemiz, görebilmemiz için o ekolojiye muhakkak ihtiyacımız var diye bir başlangıç yapabiliriz
1: Çok
0: zannediyorum.
1: teşekkürler. Burada ben biraz da böyle hani son zamanlarda takıldığım bir terim var ki bellek, hafıza. Dolayısıyla hani biraz buradan ilerlemek istiyorum o zaman. İkinci soruda bu sorunun devamı olarak. Hafıza dili mi koruyor, dil hafızayı mı koruyor acaba?
0: Ya bu soru tabii ilk anda böyle biraz tavuk yumurta
1: Evet.
0: ilişkisi gibi duruyor ama aslında tam olarak da öyle değil gibi geliyor bana. Şundan dolayı Lacan'dan şey yaparak rol çalarak söyleyecek olursak Lacan ne diyordu? Bilinç dışı dil gibi örgütlenmiştir diyordu ve bunu tarif ederken de point de capiton dediği işte şimdiki yeni jenerasyon belki bilmez ama yorgan dikilen yorgan diye bir şey vardı eskiden ve o yorganın düğmeleri vardır. İçindeki pamuğun yorganı ayağa kaldırdığında pamuğun aşağı doğru yığılmasını engelleyen
1: Evet.
0: koltuk düğmeleri gibi yorgan düğmeleri diyeceğimiz bir şey vardır. Dil de bu şekilde aslında
1: Çok güzel.
0: örgütleniyor, oluşuyor. Dolayısıyla ne hafıza tam olarak bilincin bir ürünü, ne de büsbütün bilinç dışının bir ürünü. Tam olarak ikisinin arasında gidip gelen bir örgü yapısından bahsediyoruz. Bilinç dışından bilince geliyor ve bilinçten bilinç dışını etkilemeye, değiştirmeye, dönüştürmeye devam ediyor. Bu karşılıklı değişim, dönüşüm döngüsü dil ile hafıza arasında kopmaz bir bağ olduğunu, hatta aynı paranın iki yüzü gibi de görebileceğimizi bir yanıyla gösteriyor. Kaldı ki işte bir takım işte bunama veya Alzheimer vesaire gibi bilinç nörolojik sorunlar, problemler yaşadığımızda dilin nasıl kaymaya başladığına şey yapıyoruz, şahitlik ediyoruz. Bu açıdan evet dil, insan dilin yaratıcısı ama aynı zamanda da onun taşıyıcısı.
1: Evet.
0: Bir yandan evet onu üretmeye her gün her cümlesiyle her hatta davranışıyla yeniden üretmeye, yeniden yaratmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda da önceden gelen bir örgüyü de kurmaya, o yorgan düğmeleri üzerinden hareket etmeye bilinç açısından devam ediyor. Dolayısıyla hani hafızamız ne kadarsa dilimizde o kadar veya dünyamız ne kadarsa dilimiz o kadar denebilir. Yani evet günde 20 kelimeyle yaşıyor olabiliriz ama günde veya bütün hayatımız boyunca 20 kişiyle, 20 nesneyle yaşayabilecek miyiz? Çok da beceremiyoruz. Yani bu sadece bir şehir hayatı meselesi değil. Tamamen doğada yaşıyor dahi olsak en azından 20'den fazla ağaç olacak etrafta vesaire vesaire. Dolayısıyla daha fazla kelimeye, daha

0: daha fazla dünya ile ilişkilenmeye her zaman için ihtiyacımız olacak ve burada dediğim gibi şey yapamayacağımız, birbirinden ayırt edemeyeceğimiz bir yapı söz konusu gibi düşünüyorum. Ha, bir yanıyla da işin pratik tarafına baktığımızda dil aynı zamanda elbette toplumsal hafızanın da bir taşıyıcısı. Sadece kişisel olarak bir kullandığımız dilin taşıyıcısı olmanın ötesinde bir hafızanın, bir dilsel hafızanın da taşıyıcısıyız. Örneğin geçen senelerde bir Bulgar Ortodoks bir ailenin tarihine dair bir kitap üzerine çalışırken, editoryal olarak çalışırken, kendi doğal kullanımı içerisinde ney kullanımını fark ettim. Yani şöyle bir şey, mesela geçen akşam bize Utku Ney geldiler diye bir kullanımı var. Bulgar Ortodoksların Türkçesi, İstanbul Türkçesinin içerisinde varmış meğer, daha doğrusu o dosyayla, yani Utku ve arkadaşları ya da Utku ve Utkugiller, Utku ve ailesi, Utkular bize geldi demenin
1: Başka bir
0: şeyi,
1: türlü.
0: Utku Ney geldiler şeklinde kullanıyor. Bu işte bizim, yani bizim dediğim genel Türkçe kullanıcısının çok da farkında olmadığı çok niş, çok kısıtlı bir kullanım şeyi, tarzı. Yahut işte Kürtler Kürtçe'de kullanıldığı haliyle işte oturdum kendime çay içiyorum şeyi, kullanımı gibi. Bunla, yani dil sadece bir semantik mesele olmanın ötesinde hakikaten zihin dünyamızda ve dış dünyanın zihnimizde nasıl yansıdığını da doğrudan açık eden, bunu ifade eden bir alan aslında. O nedenle çok daha girift bir hafıza dil ilişkisi söz konusu.
1: Çok teşekkürler, çok açıklayıcı oldu. Ben bu noktada biraz hani edebiyata değinmek istiyorum. Aslında senin de biraz daha içinde olduğun benim pek bilmediğim bir alan ama edebiyat kaybolan dünyaları geri çağırabilir mi? Bunu kelimeler anlamından düşündüğümüzde hani burada hafızayı düşünüyoruz ama hani edebiyatın rolü nedir burada acaba?
0: Bu noktada zaten aslında bu sorunun ilk cevabını zaten Proust örneği, Marcel Proust'un Geçmiş Zamanın İzinde, 7 ciltlik malum, halasının çocukken halasının çayın kenarında verdiği o madlen ni hatırlaması ve onun o kokunun damakta bıraktığı izin, hafıza çağrışımları üzerinden devam etmesiyle kurduğu bir koca yapıt söz konusu. Dolayısıyla evet, edebiyat kaybolan dünyaları geri çağırır. Kaldı ki işte tarihi romanlar, tarihsel romanlar, belgesel romanlar vesairelerde büyük oranda aslında bunu yaparlar. Ama örneğin bizim Türkçe edebiyatın içerisinden baktığımızda Refik Halit Kara gibi, Ahmet Rasim gibi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin bütün krizlerini sadece dilsel anlamda değil, bütün sosyal, ekonomik vesaire bütün krizlerini yaşayan insanların metinlerine baktığımızda da bir tür o kayıp zamanın peşine düşmek ama bir yanıyla da gelmekte olan, kurulmakta olan yeni zamanın içerisinde var olabilmenin, orada yeniden bir dil kurabilmenin krizini yaşadıklarını görüyoruz. O kanadın bir tür uzantısı olarak da geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Selim İleri'yi örneğin düşünebiliriz ki bütün hayatı boyunca, ya 50 küsür yıllık edebiyat kariyeri, yazarlık kariyeri boyunca tekrara ruh üfledim diye bir ifadesi vardır Selim Bey'in. Tekrara ruh üflemiş. Dolayısıyla bugün halen aynalı dolapların, bir takım çiçeklerin, farklı, bugün artık tedavülden kalkmış davranış yahut ilişki kalıplarının izlerini bu yazarlardan takip edebiliyoruz. Çünkü neticede tarih dediğimiz kayıt büyük oranda bunları içermez. Daha çok işte kurumsal, devlet, iktidar vesaire tırnak içinde üst bulutlarda, yukarıdaki bulutlarda gezer. Ama edebiyat dediğimiz şey ayağı yere basar ve tam olarak toprağın üzerinde her ne oluyorsa onun kaydını tutar. Tabii bu sırada kelimeler hem hayatın kendi olağan akışı içerisinde değişiyor, hem de işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş, dil devrimi vesaire gibi büyük müdahaleler neticesinde kurulmaya çalışılan yeni bir dil de söz konusuydu. Yeni ifade tarzları da söz konusuydu ki işte Nurullah Ataç'ta, Tahsin Yücel'de veya Nermi Uygur'da felsefe alanında bu yeni Türkçe ile yeni kelimelerle düşünmeye, üretmeye nasıl devam edebiliriz? Bu kelimeler bizim bilincimizi nasıl yansıtmaya devam edebilir? Yansıtmaktan kastım karşı tarafa da aktarmak ve sonraki nesillere de bırakmak ki işte oralarda görüyoruz yani Nurullah Ataç'ın bir takım şahane yazıların orta yerinde öyle çok kısa sürede unutulmuş kelimeler o dönemin TDK'sının yarattığı Nurullah Ataç'ın tutsun diye kullanmaya uğraştığı kelimeler karşımıza çıkıyor ki o güzelim metnin içerisinde hiçbir şey anlamaz hale gelebiliyoruz. Birden bilmediğimiz bir dilde yazılmış bir metni okumaya başlayabiliyoruz. Dolayısıyla edebiyat hem kaybolan dünyaları geri çağırabilir hem de geleceğe yönelik yeni dünyaları da kurabilir. Hatta belki ileri gidip bunu yapabilecek tek güce sahip olan şey dil ise eğer, bu dilin sanatı olan da edebiyat ancak bunu en iyi şekilde yapabilir diyebiliriz zannediyorum.
1: Çok güzel ya. O zaman bu tam tarihsel hattan ben şimdi geleceğe geleceğim ki biraz sen de bahsettin. Geleceğe önce hangi kelimeleri haber verir?
0: Güzel. Gelecekte neler olacaksa onun kelimeleri önce değişir herhalde. Çünkü işte şu anda içinden geçmekte olduğumuz son ne diyelim 30, 40, belki 50 en fazla yıllık bu total değişim dönüşüm dünyası içerisinde kullandığımız kelimelerin, ifadelerin ne kadar, ne hızla, nasıl değiştiğine baktığımızda aslında biraz da bunu görmüş oluyoruz. Mesela işte az önce bu TDK'nın kelime uydurma şeyinden bahsederken örneğin 80 öncesi TDK'ya bu arada bir parantez olarak 80 öncesi TDK'ya her zaman için saygım ve sevgim vardır ama 80 sonrası TDK lütfen tartışmayalım modundayım. 80 öncesi TDK'da işte yeni yeni Türkçe'de de science fiction şeyleri, metinleri üretilmeye başladığı zamanlarda biz buna ne diyeceğiz diye tabii TDK'nın içerisinde çeşitli tartışmalar oluyor vesaire ve değerli yazarımız Orhan Duru bilim kurgu kelimesini öneriyor ve işte bugün halen
1: Hala kullanılıyor.
0: gayet yerleşmiş bir şekilde son derece içselleştirdiğimiz bir şekilde bilim kurgu kelimesini kullanabiliyoruz. Dolayısıyla dille kurduğumuz ilişkide geçmiş, bugün, gelecek zincirini koparmaksızın ve bütün bu espriyinin farkında olarak yeni kelimeler üretmeye, türetmeye başladığımızda aslında gayet başarılı da oluyoruz. Bunun birçok örneği var. Yahut örneğin benim, senin ve bizden önceki nesillerin aldığı tarih eğitimi vesairesi içerisinde laiklik, değil mi? Laisite kavramı hep kullanılıyordu. Ama son 20-30 yıldır artık laiklik kelimesinden sekülerizm kelimesine geçiş yapmaya başladık. Yani çocukluğumuzda seküler gibi bir kavramı çok hatırlamıyorum ben. Laiklik bilmem ne falan
1: Benim
0: tartışmalar
1: için
0: hep
1: çok
0: olurdu.
1: yeni bir kelime seküler mesela. Evet, laiklik
0: Evet.
1: çok oturmuş bir kelime ama seküler son yıllarda öğrendiğim bir şey diyebilirim hatta yani.
0: Evet. Yani bizim nesil öyle. Yani en son bizim nesil öyle. Ama şimdi 20'lerini yaşayan veya 20'den daha genç olanlar da laiklik kelimesi böyle Rönesans gibi bir kelime onlar
1: Evet,
0: içinde.
1: evet.
0: Onlar da sekülerizm kelimesinin içine doğdular. Bu aslında son derece Türkiye'nin ve toplumun içinden geçtiği o büyük dönüşümün yansımalarından da biri aynı zamanda.
1: Peki şimdi şeyi merak ediyorum. Bir yandan ben böyle işte antropoloji ile biyolojiyi bir araya getirmeye çalışıyorum son yıllarda. Aslında daha önce de bizim o küçük grubumuzda konuşmaya çalışmıştık bunu hatırlarsın. Orada da şöyle bir şey çıkmıştı. Dil çeşitliliğinin yüksek olduğu yerlerde biyoçeşitlilik genellikle yüksek çıkıyordu. Yani böyle doğadan bir dilin etkilenmesi söz konusuydu. Ve burada şöyle bir soruyla aslında devam etmek istiyorum programa. Doğayı kaybettikçe dilimiz de yoksullaşıyor mu? Senin gözlemin bu konuda nedir acaba?
0: Son 20-30 yılın dijitalleşme eğiliminden önce bu sorunun cevabı daha kolaydı zannediyorum. Evet, tabii ki doğadan koptukça dil zayıflar. Ama sanki bu yeni yeni içine girmeye başladığımız, daha doğrusu üstümüzden geçen de diyebiliriz buna pekala. Bu tamamen doğadan kopmuş, tamamen sıfır birler üzerinden kurulu bir yeni dünya yapısı içerisinde doğayla tarım dışında bir ilişkiyi, dilsel anlamıyla söylüyorum bunu tabii ki,
1: Elbette.
0: nasıl mümkün kılabileceğiz? Çok emin olamıyorum doğrusu. Yani buna dair neyse ki Allah'tan arayış içerisinde olan çok sağlam yazarlarımız, edebiyatçılarımız var. Yani işte Deniz Gezgin, Latife Tekin, Sema Kaybusuz, bu yazarlar ki ne enteresandır, üçü de kadın yazarlar. Bu yazarlar hakikaten dilin sınırlarını doğaya doğru zorlamak, aşmak, o sınırların ne olduğunu anlayabilmek için ciddi bir dilsel kazı yapmaktalar. O açıdan sanki ifade edilemeyenin de sınırlarında dolaşıyor gibiyiz. Çünkü bir yanıyla evet, doğadan neredeyse büsbütün kopmaktayız. Ama bir yanıyla da var olduğunu düşündüğümüz doğamızdan, kendi bireysel, bedensel doğamızdan da yine son derece plastik bir matematik dili versiyonuyla yine uzaklaşmaktayız. Dolayısıyla bu iki kaçma kovalamanın orta yerinde yeni bir dünya, yeni bir dil nasıl kurabileceğiz? Ondan da tam emin olamıyorum. Tabii burada dönüp dolaşıp dünya kelimesini kullanıyor olmamın da bir nedeni var. Çünkü dünya kelimesi aslında bütün bir alemi kaplayan bir kelime. Yani dünyanın tanımında bir gözümüzün gördüğünün ötesi, yukarısı vardır. Bir de o gökyüzünün altındaki yaşadığımız dünya vardır. O nedenle işte dünya, öte dünya. Yani öte dünyayı der, öte dünyayı işaret ederken de yine dünya kelimesini kullanıyoruz. Dediğim gibi o bütün bir alemin aslında karşılığı, insan zihninin algılayabildiği karşılığı olarak kendini gösteriyor. İlk kez bu kadar tarih içerisinde, insanlık tarihi içerisinde ilk kez bu kadar hem doğadan hem kendimizden, kendi bedenimizden, hatta bilincimizden neredeyse kopmaktayız, uzaklaşmaktayız. O yüzden muhakkak başka bir dil oluşacak. Ama bu dil şu hani şeylerin birkaç sene önceydi, 3 mü 5 mi sene kadar önceydi. Google iki tane makineyi yalnız bıraktı ve kendi aralarında kısaltmalarla konuşmaya başlayınca ve biz
1: Evet.
0: onların tam olarak ne dediklerini anlamayınca kabloyu kesti, irtibatı kopardı ya. Hani öyle bir tamamen kısaltmalardan oluşan bir dile de gidebiliriz pekala. Dolayısıyla edebiyatın tamamen imkansız hale geldiği sadece heceler veya seslerle mesaj alıp verip onun haricinde kullanmadığımız bir yapıya da pekala gidebilir. Yani umarım gitmez tabii. Ama böyle bir risk söz konusu. O yüzden de doğayı kaybettikçe Dil yoksullaşır mı? Evet, yoksullaşır. Ama bir yerlerden zenginleşmeyi becerebilir mi? Ya da komple sönümlenip kendi içine mi çöker, böyle bir süpernova gibi? Onu hep beraber yaşayacağız, göreceğiz zannediyorum.
1: Çok teşekkürler Van. Çok güzel, nefis bir söyleşi oluyor. Eksik olma. Ben
0: Bir
1: sonra
0: küçük
1: tabii.
0: bunun bir örneklerinden biri de çünkü mesela şimdi Türkçe dediğimiz dilin içerisinde akrabalık kelimeleri en eski zamandan beri olduğu gibi devam eder. İşte bacanak, elti, görümce falan kelimeleri kök Türkçe'de de olan kelimeler. Ama bugünlerin gençleri ne işte elti, bacanak, bilmem ne gibi kelimeler hiçbir şey ifade etmiyor. Ama öte yandan neo zamirler dediğimiz Türkiye'de henüz çok bir örneğine rastlamadığımız ama Amerika'da ve Avrupa'da çokça olan bu his, her, they kullanımının bir karşılığı gibi bana they olarak ifade, yani beni öyle isimlendir ya da kedi de bana falan gibi tamamen o kimlik meselesini de yararak kıran geçiren herhangi bir tarihsel referansa ihtiyaç duymaksızın sadece şu anda var olan bu bedenin, bu hayatın adının böyle olmasını ben istiyorum ve bana da böyle şey yapılmasını, hitap edilmesini istiyorum diyen yeni bir şey de söz konusu, gelen bir durum da söz konusu. O yüzden tamamen bildiğimizin dışında insan ilişkilenmeleri üzerinden de başka bir dil gelmekte aslında.
1: Peki ben başta şey demiştim, hani dil ve antroposen arasındaki ilişkiye bakacağız diye, de burada da şöyle bir sorun vardı. Antroposen, yani içinde olduğumuz o insan çağı dilimizi nasıl değiştirdi peki? O sanayileşme sonrasında.
0: Gördüğümüz gibi aslında son derece enflasyonik bir şekilde değiştirdiği daha o ilerlemeci pozitivist modernist demiyorum pozitivist o ayrım bence önemli çünkü daha o pozitivist ilerlemeci şey üzerinden hat üzerinden insancıl dışı bir noktaya doğru hedef kitlenmiş gibi görünüyor doğrusu. Bunun da işte en sağlam sıkı edebiyat karşılıklarından biri Latife Tekin'in son romanı Para Gürültüsü. Tam olarak bu gürültü, bu rabarba içerisinde yepyeni dil, işte bir takım iktisadi terimler bir yanda kabarmaya devam ederken bir yandan o sosyal medya dili dediğimiz yorumlar, tıklar, şunlar, bunlar falan bambaşka bir yepyeni bir dil ifade dünyası kuruyor aslında. O nedenle de antroposen büsbütün doğaya insanın hakim olduğu ve yönlendiricisi olduğu belki yaratıcısı olmasa da bundan sonra var olabilmesinin imkanını ancak sağlayacak olan insanın kendisi dahil bütün doğayı boğmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Ama işte burada geleceğe dair umutlu olabileceğimiz bir şey varsa eğer insanın evet sayılabilir bir şey insan ama hesaplanamaz bir şey. Yani ekonomi teorilerinin, iktisat teorilerinin vesairelerin sürekli olarak küme düşüyor olmasının en büyük şeyi de özelliği de bu gibi geliyor bana. Evet, bizi sayabiliyorlar ama hesaplayamıyorlar tam olarak. Çünkü bilinç dışımız var. Yani bu dil sadece bir modelleme ile çalışmıyor. O modellemenin gazını, yağını aldığı ve müdahale edemediğimiz neyse ki Allah'tan müdahale edemediğimiz koca bir bilinç dışı alan söz konusu ve o nedenle de hesaplanamıyoruz. O yüzden Evet, dili tabii ki değişir deyip bu içinden geçmekte olduğumuz antroposen dönem, ama insanı çıkarıp yerine bir dil koyamayacak en azından.
1: Anladım. Anladım. Çok güzel oldu. Peki son sorum da şöyle. Aslında geldik artık programın sonuna da. Bu
0: Değil
1: içinde
0: mi? Evet.
1: olduğumuz yeni çağ, yeni bir sözlük istiyor mu sence?
0: Yani sözlük meselesini eğer halihazırda kullanılan dilin kayda alınması ve önceki örneklerine bakarak da o başkalaşımın görülmesi gibi tanımlayacak olursak eğer, şu anda yeni bir sözlüğe pek de ihtiyacımız tam olarak yok. Bir takım yeni kelimeler vesaire evet var, ama sözlük boyunda bir şey değil bu. Dolayısıyla yeni çağın kendi sözlüğü, kendi kelime haznesi elbette oluşuyor, ama henüz oluşuyor. Mutlaka minimal küçük bir takım denemeler, yeni çağ sözlüğü falan gibi şeyler oluşuyordur. Ama bu dönemde daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz bir şekilde, örneğin bu sözlük bir yandan Google Doc'un kendi arka yazılımında birikiyor da olabilir.
1: Evet.
0: Daha önce böyle bir deneyime sahip değildik şimdiye kadar. Dolayısıyla evet, yeni çağ için kelimeler değişiyor, ifadeler değişiyor. İlla yeni bir dile ihtiyaç olacak diyoruz, ama o nasıl bir dil olacak? Başı sonu belli, harflerin sıralamasına göre oluşan bir sözlük mü olacak, ya da bambaşka bir yapı mı bize kendini gösterecek? Onu hep beraber göreceğiz gibi geliyor. Yani bu belki işte kapatırken şeyi söylenebilir. Bu yeni dil muhakkak edebiyatla gelecek. En azından ben ona inanıyorum, inanmak istiyorum. Güvenebilmek istiyorum insan denilen malzemeye. İşte Latife Tekin gibi, Lale Müldür gibi gelenin, gelmekte olanın dilini arayan, bulmaya çalışan yazarlarımız, şairlerimiz söz konusu. Ancak onlara bakarak bunun şeyini takip edebileceğiz gibi geliyor. İşte Lale Müldür'ün o İstanbul Dostlarına Mektup şiirindeki "Yeni bir dünya yok, yeni bir dil olmadan" dizesini unutmadan belki de hareket etmeye devam etmek gerekecek.
1: Çok teşekkürler Mesut. Valla şahane bir söyleşi oldu, eksik olma.
0: Ben
1: Ben
0: teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: sorularımı tamamladım. Çok teşekkür ediyorum. Müteşekkirim. Ben de çok bilgilendim. Çok dolu dolu bir söyleşi yaptık. Bugün antroposen sohbetlerin sonuna geldik. Bu defa konuğum Apaçık Radyo programcısı, editör ve yazar Mesut Varlık'tı. Kelimelerin doğa tarihini konuştuk. Çok da gerçekten doğa tarihi gibi konuştuk ve dil ve antroposen arasındaki ilişkiye değinmeye çalıştık. Programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yeni konularla, yeni konuklarla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: İyi günler.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ercan Yılmaz'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından merhabalar. Ben Rifat.
1: Ben Yılmaz.
0: Neredeyse her gün tuhaf bir haberin ardından habere konu olan kişinin, halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri aşağılamak, müstehcenlik, Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçlardan gözaltına alınıp, kimi zaman tutuklanıp, suçlu ilan edildikten sonra toplumsal lincine tanıklık ettiğimiz kabus gibi günlerden geçiyoruz. Geçen hafta fotoğraf sanatçısı Bennu Gere'de bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve portatif vibratör olarak tanımladığı bir kolye hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma geçirdi. Gözaltına alındı ve lütfen daha sonra yurt dışına çıkış yasayla serbest bırakıldı. Bu haber bize yalnızca hukuki bir dosyayı değil, 2500 yıldır tartışılan bir soruyu yeniden sordurdu. Müstehcen olan nedir?
1: Evet, müstehcen olan bir beden mi? Ki bazen bir beden, bazen bedenin çıplak olması, kadın veya erkek bedeni mi? Cinsellikten söz etmek mi müstehcen olan? Yoksa bir cinsel nesnenin adını açıkça anmak mı? Yani bir kolye mi? Geçmişte yaşananlara baktığımızda iktidarların yalnızca neyin müstehcen olduğuna değil, kimin bedeninin, hangi sözün, hangi arzunun veya hangi davranışın görünebileceğini, kamusal alanda görünür olabileceğine de karar verdiğini görüyoruz ve giderek soru müstehcenliğe kim karar verire dönüşüyor. Bu da aynı zamanda hem soruyu hem de tartışmayı olabildiğince siyasallaştırmış oluyor. Mine Söğüt bu hafta T24'te yayınlanan Tahmin Edin Bu Yazının Vazgeçtiğimiz Başlığı Neydi? Başlıklı son yazısında bu Bennu Gere'de olayını, yani başka deyişle vibratör olayını, ahlak, beden, kadın, özgürlük ve iktidar ilişkileri üzerinden çok bir çarpıcı yazıyla ele aldı. Biz de bugün bu meseleyi sadece cinsellik üzerinden değil de tam da bu kavramlar üzerinden alıp konuşmak istiyoruz. Üstelik bu çarpıcı yazının sahibi, gazeteci, yazar Mine Söğüt'le konuşacağız. Mine Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Hoş geldiniz Mine Hanım. Şimdi yazınız bizi gerçekten de basit bir müstehcendir, değildir kısır tartışmasının ötesine taşıdı. Fakat biz yine de en başta bir kavramsal çerçeve oluşturmak adına aslında müstehcen olan nedir diye sorarak başlayamak istiyoruz. Acaba bizim müstehcenlik dediğimiz şey gerçekten ahlakla mı ilgili, yoksa toplumun neyi kontrol edip etmek istediğiyle mi ilgili?
2: Ya aslında tam da kavramsal olarak müstehcen diye bir şey yok. Bir şeyin müstehcen bulmak var. Yani müstehcenlik atanmış bir mesele. Hiçbir şey aslında kendiliğinden müstehcen değil. Bir şey müstehcen görülebiliyor. Müstehcen bulunabiliyor. Ve müstehcen bulduğunuz anda artık ona bir kesim o gözle bakmaya başlıyor. Ama bir kesim ona o gözle baktı diye aslında o müstehcen olmuyor. O yüzden bence hakim iktidarın, hakim ahlakı da yöneten iktidarın bakış açısı belirliyor neyin müstehcen olduğunu ya da olmadığını. Ama bu kalıcı bir şey değil. Meselenin ya da kavramın özünden çıkan bir şey değil. Ona atanan, yüklenen bir şey olduğu için de tabii ki çok değişken, çok tartışmalı. Ve müthiş de güçlü bir politik argüman aslında. Kendi dilinizi oluşturma, şimdi en hassas yerinden kalabalıkları etkileyebileceğiniz, kendi yanınıza çekebileceğiniz bir done alıyorsunuz elinize. Bir şeyi müstehcen diye işaret ediyorsunuz. Ve böylece hem kendi sınırlarınızı belirliyorsunuz, hem de toplumun sizin yönetiminizdeki, yani bir iktidar olarak sizin yönetiminizdeki toplum ona tanınan hakları öğrenmiş oluyor. Yani bir deklarasyon. Siz müstehcenliği tanımladığınız zaman o toplumun bütün yapısını sınırlarıyla birlikte, ki genelde de daraltmış oluyorsunuz bu sınırları, tanımlamış oluyorsunuz. O yüzden bence şey çok önemli. Yani bir şey müstehcen değildir. Müstehcen bulunabilir her şey. Yani biliyoruz ki inançlara göre, kültürlere göre, zamana göre en çok da ahlak meselesiyle ve cinsellik meselesiyle paralel olarak kadın üzerinden müstehcenlik çok farklı tanımlanabiliyor. Gerçekten yani eğer bir nudist değilseniz, anlaşanlı ve rahat bir ortamda yaşamıyorsanız, en müstehcenlik sınırları geniş olan insanın bile bir müstehcenlik sınırı vardır. Yani bu işte haşema ile denize girenle kapalı bikini giren, daha ince bikini giyen, üstsüz giren, yani biraz mantık çerçevesinde bakarsanız, hani gene kıyafet üzerinden örnek vermek istiyorum. Neyi nerede ne zaman giyince hangisi neden müstehcen oluyor da öbür, yani neden biz bikiniyle dolaşabiliyoruz da sütyenle dolaşamıyoruz'un mantıklı bir açıklaması yok. Hiç yok. Ya da neden omuz başıyla göğüs ucu arasında bir fark var? Aslında bunun da yok. Çünkü bazı kültürlerde yok. Kadınla erkek arasında yok. Yani erkeğin göğsü müstehcen değil, kadınınki niye müstehcen? Bütün bunlar gerçekten tanımlarla ve daha çok dinin meselesi ya, ahlak kurallarını koymak ve bu sınırları çizmek. Binlerce yıldır bu böyle. Yani eski Yunan'da da böyleydi, Roma'da da böyleydi. Bugün de öyle. İnançların toplumu tasarlarken, yönetirken, biçimlendirirken en güçlü dayanakları ve o yüzden çok değişken.
0: Evet.
1: Anladığım kadarıyla müstehcenlik aslında üretilen bir şey, değil mi? Söylediklerinizden çıkardığım şey, yani bizzat bedende ya da nesnede ya da herhangi bir şeyde olan bir şey değil. Bu bizzat dışarıdan üretilen bir şey. Fakat bir yandan da yani bunu eğer bakışa atfedersek, yani müstehcenliği bakışın bir ürünü olarak sayarsak, şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Bir de böyle toplumsal olarak normal kabul edilme var. Yani siz bunun son derece bireysel olduğuna da vurgu yaptınız. Bence de öyle. Ama bir yandan da işte toplumun normali diye bir adlandırma var ve o normalden alınan güçle işte toplumun normaline uygun olup olmama şeklinde değerlendiriliyor ve bu nedenle de cezalandırılabiliyor. Bu normalin oluşum süreciyle ilgili ne söyleyebiliriz?
2: Şimdi toplum normalleri her yerde var. Evet, her, yani Norveç'te de bir toplum normalleri standardı var. Burada normal olmayanın ve farklı olanın normalin yanında barınıp barınamaması meselesi bence konuşulması gereken. Her toplumun kendi normalleri var. Bunun sınırları da çok değişik olabiliyor. Bizim sorunumuz normalin normal olmayanı kapsama, birlikte durabilme meselesinde. Biz bu olmadığı zaman bir sorundan bahsediyoruz. O zaman muhafazakarlıktan bahsediyoruz. Yani işte ne bileyim, bir Avrupa ülkesinde işte yılın bir dönemi çırılçıplak bisiklete binen bir kalabalık şehrin ortasından kadınla erkekle bisikletleriyle geçiyorlar. Bu o şehrin normali değil, o toplumun da normali değil. Bir sürü insan için hatta belki rahatsız edici ya da ilginç, sadece sıra dışı ya da. Ama bu bir suç olarak tanımlanmıyor, bir nefrete dönüşmüyor. Tasvip edilmese de, katılınmasa da, yadırgansa da, çok saçma bulunsa da, ya bütün toplum ay ne güzel herkes çırılçıplak bisiklete biniyor demiyor orada da. Ama hoşgörü de göstermek zorunda değil. Ama bunu bir soruna çevirmek, bir düşmanlığa çevirmek, bir nefrete çevirmek, hele hele bir suça çevirmek söz konusu olduğunda, biz o zaman normalin tehlikesini, yani her şeyin normale indirgenmesi, normal sınırlarında kalmasında inat edilmesinin, ısrar edilmesinin ve aksinin bir suç olarak tanımlanmasının neye dönüştüğünü düşünmeye başlıyoruz. Bizim meselemiz bu. Yoksa şimdi söz konusu olan haber de ne bu ülkenin normali, ne bu dünyanın normali. Normal değil. Ama normal olmayanın bir suç mu olduğunu tartışmamız gerekiyor. Normal olmamak bir sorun mu? Eğer iktidar gücünü kapsayıcılıktan alıyorsa, baskıdan almıyorsa, esneklikten alıyorsa, zaten normal olmayan da o yapının içinde bir mesele olmadan barınabiliyor. Ama eğer baskıdan alıyorsa gücünü ve anormal olan şey onun iktidarını tehdit ediyorsa, o zaman bir suça dönüşüyor. Bizim de sanırım başımıza gelen, şu son yıllarda daha da sıkça başımıza gelen muhafazakarlık konusunda hani sıradan insanın bir cıkcıkından öteye geçip ülkenin toplu cıkcıkına, kınamasına dönüşen, hatta birbirini işaret edip ihbar etmesine, hatta bunun anormale bir zamanlar son derece kapsayıcı bakan kişilerin bile ne gerek var böyle şeyler yapmaya dedirtecek kadar bir otosansür, otokontrole, otomuhafazakarlığa, yani kendi kendine muhafazakar olmadığı halde muhafazakar düşünmeye yatkınlaşmasına bir sürü insanın sebep olan şey bize biraz bu yeni sistemin, yeni iktidarın öğrettiği aykırılık tehlikelidir, aykırılık yersizdir aklı ya da bu akla yatkınlığımız. Yani tehlike burada başlıyor. Çünkü sansür çok iyi bir şeydir. Ben sansürden yanayım. Çünkü iktidarlar sansür uyguladıkları zaman adını koyarlar. Neyin yasak olduğunu herkes bilir ve neyin neden yazılamadığı kayda geçer. Ama otosansür çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü bizim neyi neden yazmadığımız ya da öyle yazdığımız, şöyle yazdığımız, öyle konuştuğumuz, böyle konuştuğumuz gerekçeleriyle kayda geçmez. Sanki biz tercih etmiyormuşuz ya da öyle yaklaşmayı tercih ediyormuşuz gibi olur. Kimse otosansürü dönüp ayıklayamaz. Kim gönüllü olarak neden vazgeçti bunu bilemeyiz. Şimdi bu mevzuda da en tehlikeli şey bence meseleye yaklaşırken ne gerek vardı? Şimdi bu kadar önemli konular varken bu muydu sorun? Bu kadar sivri olmak, Türkiye'nin gerçeklerinden uzak olmak, bu tür yorumlar bence sansürden çok daha ürkütücü. Yani iktidarın niyeti net, kimliği belli ve çok haklı kendi adına. Çünkü siyasi çizgisi belli, yolu belli. Ya her şey orada açık. Ama biz ne yapacağız bunun karşısında? Biz ne diyeceğiz, ne düşüneceğiz? Neyi savunacağız, neyi savunmayacağız? Daha doğrusu neyi nereden ele alacağız? Beni ilgilendiren konu bu meselede hep bu oluyor. Bu ve bunun gibi meselelerde. Yani bu sanatın çok tartıştığı bir şey ya. Bin yıllardır. Yani işte heykel sanatında çıplaklık müstehcenlik midir? Evet, İran'da müstehcenlikti atıyorum bir dönem. İşte Türkiye'de müstehcenlik hala değil. Ama yarın öbür gün o heykeller kapatılırsa şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Yani müzelere 18 yaş altı kanun koyulursa giremezler. 18 yaşından sonra girerler, akıllarına sokmayayım ama. Yani böyle bir şey olursa şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Evet. Şimdi müstehcenliğin sınırlarını zaten plastik sanatlarda çok uzun süredir tartışılan bir şey. Ya da filmler bize ya muhteşem bir hikaye anlatır ve içinde çok sert sevişme sahnesi vardır. Ona siz meselenin bütünü içinde bakamazsınız. O birden başka bir şeye dönüşür. Sonra tartışmaya başlarız. Müstehcen mi değil mi? Bize bir şey anlatıyor. Cinsellik hayatın bir parçası. Neye hizmet ediyor? Ayrıca hazımıza hizmet etmesindeki sorun nedir? Bu da ikinci soru.
0: Şimdi bir de müstehcenlikte tabii özellikle belli bir cinsiyet kimliği üzerinden de yürüyor kavram. Çünkü kadın bedeni üzerinde bin yıllardır bu kadar titizlikle durulmasının ve bu kadar yoğun ahlaki denetime tabi tutulmasının temelinde ne var sizce? Kadını korumak ile kadın bedenini kontrol etmek çoğu zaman birbirine karışıyor gibi. Nasıl burada bir sınır çizgisi oluşturulabilir acaba?
2: Ya bunun tabii kökeninde çok haklı bir gerekçe var. Çocuğun babasının bilinmesi. Yani miras hukuku. Yani soy meselesi. Eril dünyanın kadının bedeni üzerine tahakküm etmeye başlamasındaki çıkış noktası bu. Biz hala bugün şartlar çok değiştiği halde, artık DNA testleri olduğu halde ve kadın kimliğiyle erkek kimliği üzerine bu kadar, özellikle son yüzyılda çok akıllı yerlerden tartışmalar yapıldığı halde, o herhalde genetik hafızamızın kodları ve gerçekten inançların, kültürlerin, sosyal yapının çok içine işlemiş o temel bilgi ve endişenin tohumları, eski kadim tohumları hala ürün verdiği için ve bunun üzerine bir uygarlık inşa ettiğimiz için, yani mevcut uygarlığımız da bunun üzerine inşa edilmiş durumda. Yani bütün kutsal kitaplar çok tanrılılar, tek tanrılılar. Kadının doğurganlığını kontrol altına alma telaşındaki bir dünyanın eseri bu. Bugünkü kadının üzerinde hala uygulanan tahakküm. Bundan kurtulmak için tabii bütün inanç sistemlerinin öncelikle bir mitolojik değerine kavuşması gerekiyor. Buna da 1000 yıl mı vardır, binlerce yıl mı vardır? Yoksa her şey çok hızlandı, birkaç yüzyıl mı kaldı? Bunu anlayamayız. Yani ben bilmiyorum. Ama sanırım önce ahlakı oluşturan bütün dünyada, yani sırf bizim ülkemizde değil. Çünkü düşünün, her ülkenin işte Hristiyan demokratları var, partileri. Budist rahipler mecliste. Hindular gayet politik bir dil oluşturuyorlar dinleriyle birlikte. İslam zaten siyasal bütün dünyada. Yani siyasetin ve sosyal yapının tamamen değişmesi gerekiyor. Kadın sorununu başka bir yerden ya da sorun olarak değil de başka bir yerden konuşmamız için kimlikleri temel, çok temel şeylerin değişmesi gerekiyor. O yüzden bu kolay kurtul, yani kadın bedeni üzerinden müstehcenlik tanımlamak bugünün, bu insanın sorunu değil. Çok eski bir soru ve daha da uzun sürecek gibi görünüyor.
1: Birazcık müdahale etme noktasına gelmek istiyorum. Yani toplumsal ahlak ya da toplumsal ahlakı korumak adına bir takım insanların rahatsız olması ve bu onların rahatsız olması durumunu ortadan kaldırmak adına işte bir bireyin bir sözüne ya da yaptığı işte bir eyleme ya da sanatçıysa ürettiği herhangi bir şeye müdahale etmek noktası biraz ürkütücü geliyor bana. Yani bu müdahale bir yandan böyle o toplumsal ahlakı ve onun getirdiği bir takım normları korumak adına yapılsa bile öte yandan çok böyle demin sizin söz ettiğiniz o bir adım sonra belki de otosansüre dönüşme riskleri olduğu için de ürkütücü geliyor. Yani bunun bir şey yolu yok mudur acaba? Yani birilerinin rahatsız olmasını ortadan kaldırmak ama birilerinin de özgürce kendini ifade edebilmesine olanak tanımak, tanıyabilmek. Belki de bu çok temel bir problem ama müdahale birazcık da bizde özellikle de son zamanlarda hepimiz biliyoruz ki oluşturuluyor adeta. Yani bir şey, bir haber çıkıyor ya da bir konuşma duyuluyor. Sonrasında bir takım yayın organlarında bir bombardımana tutuluyor, bir linç başlıyor. Ondan sonra savcı çağırıyor. Böyle de bir süre var. Bilemiyorum, ne dersiniz?
2: Yani bu tek başına bir sorun değil, özel bir konu da değil. Bu yeni toplum inşası, bir karşı devrim çalışması. Biz sadece cinsellik konusunda ya da müstehcenlik ya da ahlak konusunda bu sorunu yaşamıyoruz. Oylara da müdahale ediliyor, tercihlere de müdahale ediliyor. Yani şu anda iktidardakiler bundan yıllar yıllar önce bir tramvay olduğunu demokrasinin ve durağa gelince ineceklerini söylediler. Ona rağmen desteklendiler her kesim tarafından. Hep bir umutla bakılmak istendi. Şimdi onun meyvelerini topluyoruz. O yüzden ben bu meseleyi bütünden ayıramıyorum. Yani bundan 30 yıl önce bir sansür meselesi gündeme geldiğinde, bir kitapla ilgili, bir konuşmayla ilgili, bir oyunla ilgili, bir cinsellikle, sinemayla ilgili her neyse, bunları böyle konuşabilirdik. Ama bugün bütünden çıkarıp da sanki tek meselemiz buymuş gibi bakmamız mümkün değil. Genel bir yeniden inşanın, yani ahlak inşasının, toplum inşasının, hukuk inşasının, medya inşasının, algı operasyonunun küçük bir parçası. Yani hatırlayın, her şey aslında bu ülkede, yani ilk kendimize gelmemiz gereken ve konuya daha dikkatli bakmamız gereken şey, Huysuz Virjin'in programı pat diye kaldırıldı televizyondan. Bunun neyin işareti olduğunu bile doğru dürüst konuşmadık. Sonra bugün gelinen noktada artık şaşıracağımız hiçbir şey yok bence. Çünkü bu adım adım çok planlı ve kendi açılarından, yani iktidarın tasarruflarına bütün olarak bakarsak çok doğru bir şey yapıyorlar. Bu bizim için, yani şu mevcut iktidarın aklına ve niyetine karşı olan muhalefet için bir sorun. O yüzden tek başına alıp bir bütünden ayırıp düşünemiyorum ben bunu. Gelinecek noktanın bu olduğu zaten belliydi. Yani 30 yıl önce de belliydi.
0: Şimdi yazınızın aslında bir sloganı var. İmparatör değil, vibratör diyorsunuz. Buradaki karşıtlığı biraz açar mısınız? Yani sizce bedenin özgürlüğü bazı toplumlarda neden iktidarın her türlü kontrolsüz uygulamalarından daha fazla rahatsızlık yaratıyor? Yani az önce konuştuklarımızla da bağlantılı aslında.
2: Öncelikle tabii şimdi de söylemeyeceğim ama sloganın aslı bu değil. Sloganın aslı bambaşka bir şey. Başlığı da o yüzden koyamadık. Mesela bence en çok üstünde durulması gereken şey bu. Çünkü artık o 8 Mart sloganını telaffuz etmek içindeki bir kelime yüzünden direkt medyada suç sayılabiliyor. O yüzden biz mesela bazı kelimeleri kullanmıyoruz. Şimdi buradan bakalım bu ne demek? Neden imparatör istemiyoruz? Vibratör neyi temsil ediyor? İmparatör neyi temsil ediyor? Yani buna kavramsal ve daha uzaktan bakarsak kadın bedeninin üzerindeki tahakküm mü temsil etsin imparatör? Eril dünyanın kadın bedeni üzerindeki baskılarını temsil etsin? Ya da bizim bu cümleyi bile telaffuz edemediğimiz, yazamadığımız günlere gelmemize sebep olan bir iktidar biçimini temsil etsin. İstediğiniz yerden okuyabilirsiniz imparatörü. Vibratör neyi temsil ediyor? Aslında dünyanın en masum, en eski, hatta tıbbi, çünkü sonuçta hormonlarımızla ve bedenimizle ilgili bir sürecin parçası. Dünyanın en doğal, herkesin hayatında var olan ve hiç yokmuş, yani bir ölüm bir cinsellik, sanki hiç ölmeyecek gibi ve hiç sevişmiyormuş gibi yaşıyoruz. Oysa herkes ölüyor ve herkes iyi kötü sevişiyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bunu konuşmadığımız bir müstehcenlik mertebesine, yani tıpkı ölümün korkunç bir şey olduğunu zannetmemiz felsefi olarak bizi nasıl güdük bırakıyorsa, hayatı anlamamızı engelliyorsa, ölüm üzerine hiç akılcı düşünmememiz, cinselliği de görmezden gelmemiz bizim bence bütün düşünce şekillerimizi her konudaki çok güdük bırakıyor. Çok eksik, sakat, sorunlu bir yere sıkıştırıyor. O yüzden vibratörde tabii ki konuşamadığımız, ifade edemediğimiz kendimizi, sırf kadının değil erkeğin de, yani erkeğin ifade ediş biçimindeki sorun da aslında bir ifadesizlik. Kimlikler üzerinden tanımlanmış bir çerçevenin içinde ve korkularla, yasaklarla, tehlikelerle dolu kabus gibi bir karanlığın içinde biz ürüyoruz. Ve üremek için dünyaya gelmiş, gerçekten bildiğimiz tek gerekçemiz üremek. Yani bütün canlı olmanın tek meselesi neslini devam ettirmek. Yani ağaç da böyle, insan da böyle, böcek de böyle. Bu da sevişerek oluyor ya bizde. Sanki hiç böyle bir şey olmuyormuş gibi bir ahlak yapı kurduğumuz için de, yani çok Freudian bir yerden bakmak istemiyorum. Hani o bile değil. Ondan çok daha geniş esrikliğin, neşenin, eğlencenin, kendini sevmenin, hayatla daha pozitif bir bağ kurmanın önünü kesen ve bugünkü bu insanın sıkıştırılmış, kendinden vazgeçmiş, sadece bir sistemin çarkı olarak, ya zaten bir sistemin çarkı ama onun daha eğlenceli yanları var o sistemi yürütmenin. En sıkıcı, en tehlikeli, en güvensiz yerden o sistemi ve kendi için değil, çok soyut bir takım değerler için çevirirken o sıkıştırıldığı yerde vazgeçirildiği bir cinselliği. Evet, vibratörde, yani bu bir vibratörden sırf kadın değil, bence her insanın cinsiyetlerden bağımsız vazgeçirildiği, korkutulduğu dünyayı anlatıyor. O yüzden bu tartışma toplumunu tanımayan, ki tanımak zorunda mı ya da hangimiz tanıyoruz, toplumun bir parçası olmayı gibi bir kaygısı bulunmayan, farklı, tırnak içinde marjinal bir insanın ölçüsüz özgüveni diye tanımlanamaz. Yani böyle tanımlarsınız, bu cehaletin tanımı olur. Ama siz gerçekten meseleyle ilgileniyorsanız ve bu konuya kafa yoruyorsanız, anlamaya çalışıyorsanız, daha geniş bir yerden, hem de çok geniş bir yerden, hem de en çok tabularla, inançla, ahlakla sıkıştırılmış yeri delerek ve onları kaldırıp onların altından zorlu bir yerden bakmak zorundasınız diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Zaten yazınızda da çember daralıyor diye uyarıyorsunuz. Son cümlelerinizde bunun bu paralelde hoş uyarılar oldu bizim için. Zamanımız maalesef bitti. O yüzden size çok çok teşekkür ediyoruz. Daha konuşacak şeyler vardı belki ama bizi kırmadınız, aramıza katıldınız Bina Hanım. Çok çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Evet, bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'le konukları Mine Söğüt'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sen Mahütun'a ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Bir an için anayasanın askıda olduğunu unutalım. Bir an için hukukun en dipte, keyfiliğin dorukta olduğunu unutalım. Yakılmaya çalışılan barış ateşinin her yönden esen sert siyaset fırtınalarıyla sönmemesi için çevresini kuşatalım. Toplumsallaşması için sahip çıkalım. Gezi davasında tutuklu bulunan tip milletvekili Avukat Can Atalay, dün mecliste kabul edilen çerçeve yasa hakkında bu sözleri paylaştı. Atalay, önce tüm hukuksuzlukları unutup barışa sahip çıkmayı, ardından da tüm hukuksuzlukları hatırlayıp mücadeleye devam etmeyi önerdi. Bir gün.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ercan Yılmaz'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

Ben Kristin Hirsch. Geçen ay başladığımız Kristin Hirsch'e devam ediyoruz. Kısaca hatırlatayım, tanıtayım. Kristin Hirsch Amerikalı, 60 yaşında. Boston civarında yaşıyor ve müzik yapıyor. Hala aktif, bugünlerde İngiltere'de konser turnesinde. Kristin Hirsch 1981'de daha ortaokuldayken üvey kardeşi Tanya Donnelly ile Throwing Muses grubunu kuruyorlar. Daha çok rock ağırlıklı bir grup. Kristin Hirsch bir yandan Throwing Muses'e devam ederken 1994'te solo kariyerine başlıyor. Geçen ay ilk solo albümü Hips and Makers'ı dinlemiştik. Akustik, melodik ve melankolik şarkılar. Ben de kendisini bu albümle tanımıştım ve bence bütün zamanların en başarılı albümlerinden biriydi. Şimdi bu akşam solo çalışmalarına devam edeceğiz. Ve Hips and Makers sonrasındaki 5-6 albümden seçmeler var. Genellikle kronolojik sırayla gideceğim. Açılıştaki kısa parça Sky Motel albümünden Fog idi. Yani sis anlamına gelen. Şimdi havayı biraz değiştirip 2003'e geçeceğiz. Çıkan The Grotto albümüne geçiyoruz. Buradan iki şarkı var. Deep Wilson ve Snake Oil.

Kristen Hirsch'in The Grotto albümünden Deep Wilson ve Snake Oil dinledik. Bu şarkıları seçmemin nedeni bu ilk albümü olan Hips and Makers havasında gene akustik ve melodik düzende olması. Bundan sonraki albümlerinde bu kadar akustik müzikler yok. Daha çok rock'a geçiyor. Ayrıca bu dinlediğimiz şarkılardaki vokalleri bence meşhur eski müzisyen Melanie'yi çok andırıyor. Şimdi sırada 3 şarkı var. Önce 1999'daki Sky Motel'e dönüyoruz. Cathedral Heat ve A Cleaner Light. Sonra da 2001'deki Sunny Border Blue albümünden Your Dirty Answer.

Açık Şemsiye'de Kristen Hirsch'ün 1999 ve 2016 arasında çıkardığı solo albümlerden seçmeler var. Dinlediğiniz gibi az önceki albümlerde ve dinleyeceğiniz gibi sonrakilerde de daha çok biraz rock türüne geçmiş. Şimdi sırada gene 3 şarkı var. Önce Sunny Border Blue albümünden Trouble, sonra da 2007'deki Learn to Sing Like a Star albümünden Vertigo ve Winter.

2010'a geldik. Kristin Hirsch'ın bu yıl çıkan albümü Crooked. Önce albüme adını veren Crooked, daha sonra da Moan. Bu programda da bu albüm ve şarkı isimleri bayağı çok oldu ama merak edenler benim programların şarkı listesini web sayfamızdan görebilir. Apaçık Radyo sitesindeki kırmızı banttan programlar, oradan Açık Şemsiye, biraz aşağıya scroll etmeniz gerekecek ve orada benim programların, hemen bütün programların bilgileri var. Radyomuzun web ekibi de birkaç gün sonra bu programın Spotify listesine o sayfaya ekleyecek.

Bu akşam Açık Şemsiye'de Kristen Hirsch'ün solo albümlerine devam ettik. Dediğim gibi albüm ve şarkı listesini web sayfanızda bulabilirsiniz. Son olarak 2016'daki Wyatt at the Coyote Place'ten iki şarkıyla programı kapatıyoruz. Bubble Net ve In Stitches. Bu akşamki destekçilerimize ve radyomuzun teknik ekibine ve web ekibine tekrar teşekkürler. Ben Tuncay Gündük. Gelecek ay buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Yes. Right now you are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering very deeply into your brains. Every cell. The words.
2: Apaçık Radyo.
3: Ahengi Hengame.
4: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you the natty bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natty bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Gitaresk programda bu hafta 1 Ağustos 2017 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.

0: pittoresque.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Begüm Başak ve Hulusi Ergün Konağa teşekkür ederiz.
3: Merhaba, Gitareski hoş geldiniz. Ben Gonca Açıkalın. Bugün şöyle değişik bir şey yaptım. 5 sanatçı ya da grup diyelim var. Her birinden ikişer şarkı seçtim. Bayağı uğraştırdı beni bu haftaki program ama yani bu fikir aklıma nereden geldi onu da düşünüp kendime kızıyorum. Genelde yeni çıkan parçaları, albümlerden parçalar seçeyim dedim. Fakat yanlarına da birer tane aynı sanatçının ya da grubun daha eski parçasını ekleyeyim deyince işler birden karıştı. Parçaların birbirine benzemesi, sevdiğim, sevmediğim falan. Üstelik piyasada kesat, yeni çıkanlarda da çok iş yok. O nedenle zorlandım ama şahane bir şey çıktı sonuçta. Programın ilk sanatçısı Robert Cray. 5 Grammy'li işte bu blues listelerinde ilk 5 sıradan aşağısını görmeyen albümlerle efsane bir isim Robert Cray. Kendi grubu da var. Artık hayat boyu başarı ödülleri falan almaya başlayan 64-65 yaşında şahane bir sanatçı. Onun Eylül gibi yeni bir albümü çıkacak. Yoksa çıktı mı? Neyse ben ilk çıkan single'larından bir tanesini seçtim. Belki albümün tamamı da çıkmıştır. Sonradan bakmadım. Ama albümü epeyce bir inceledim. Önce Cray'in 2012'de çıkarttığı yine çok şahane bir albüm olan 16. albümü olan Nothing But Love'dan bir parça dinleyeceğiz. Albümün müthiş başarılı bir prodüktörü var. Kevin Shirley, Bonamassa'nın falan da prodüktörüdür. Bu ilk parçadan sonra da yeni çıkan albüm hakkında bir iki kelam edip oradan bir şey çalacağım. Şimdi Robert Cray'den Blues Get Off My Shoulder. There's a cold. Shirley, Bonamassa'nın falan da prodüktörüdür. Bu ilk parçadan sonra da yeni çıkan albüm hakkında bir iki kelam edip oradan bir şey çalacağım. Şimdi Robert Cray'den Blues Get Off My Shoulder.

Blues, get off my shoulder. Düş yakamdan, blues diyor Robert Craig. 2012'deki Nothing But Love albümündendi. Sonra 2014'te Robert Craig In My Soul diye yine çok iyi bir albüm yaptı. Yine iyi prodüktör, sanatçıyı uçurur hesabı. Onda Steve Jordan'la çalışmıştı. Şimdi Steve Jordan'la yeni bir albümü var. Bu albümde Memphisli Rhythm Section grubu High Rhythm Section ile çalışmış. Müthiş bir ekip. Çok da iyi bir çalışma olmuş. Zaten ekip bu efsanevi Memphis'in Stax ve Sun stüdyolarında yıllanmış. Çok ağır toplar. Gitarda Tenny Hodges var. Zaten onun şeyinde ne diyeyim önderliğinde kurulmuş. Daha doğrusu o kurmuş ama birkaç yıl önce o vefat etti. Ondan sonra ailenin geri kalanı devam ettiriyor. Yani gel bizle çalış falan demenin çok zor olduğu gerçekten ağır adamlar. Onun için Robert Cray ile çok iyi uyuşmuşlar. Şimdi çalacağım parça bu sene çıkan Robert Cray and High Rhythm ismini taşıyan albümden bir Cray parçası. Kendisi gitar ve vokalde. Prodüktör Steve Jordan da akustik gitarda, işte davulda, vurmalı, diğer ne varsa hepsinde High Rhythm'in yanında. Çok zengin, çok güzel bir parça. Beraber dinleyelim. You Had My Heart.

You Had My Heart, Robert Cray and Hayrim'den dinledik. Çok iyi bir soul blues albümü, tavsiye ederim. Şimdi yine programda ara ara yer verdiğim, hakikaten yıllanmış bir blues sanatçısı var, Walter Trout.

hayranlarının da katkıda bulunduğu bir kampanyayla 2-3 tane ameliyat oldu. Ondan sonra toparladı. Fakat bu hastalık sırasında daha devam ederken albüm yapmayı sürdürdü. Be Alive, yani hayatta canlıyım falan manasında bir albüm var. Bir tane de Battle Scars diye bir albüm çıkardı. Yani harp yaraları, harp izleri, harpten kalan şeyler, izler durmadı yani. Sonra bir de hayatını kitap haline getirdi falan. Neyse, Roger Ellison'la Trout 1970 ya da 70 değil, 80 galiba. 80'lerin sonu olması lazım. Montreux'de tanışıyorlar. Çok etkileniyor falan. Ondan sonra işte aradan epey zaman geçtikten sonra Luther Allison'a bu albümü yapıyor. Tam hastalanmadan önce yaptığı bir albüm. Albümdeki gitar şeyinde, sololarında, yani bütün parçalardaki gitarda inanılmaz bir beceri, inanılmaz bir zanaatkarlık var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi Walter Trout'un bu eski 2013 tarihli albümünden, Luther's Blues albümünden dinleyelim, Bad Love.

Bad Love'da dinlediğimiz parça Walter Trout'un 2013'teki Luther's Blues albümündendi. Şimdi 2017'nin Eylül'ünde yanılmıyorsam yeni bir albüm çıkartacak ve oradan bir iki tane single yayınladı bile. Bu albüm de daha önce 2006'da yaptığı Full Circle albümü gibi çok müthiş isimlerle birlikte yaptığı çalışmalarla dolu. Eric Gales'den Mike Zito'ya, yine Bonamassa'dan Mayal'a bir sürü isim var. Fakat çalacağım single'daki yanındaki sanatçı oğlu John Trout. Şöyle söyleyeyim, oğlu John Trout'un sesi bence hakikaten dikkate değer. Albümün bence en iyi parçalarından bir tanesi olmaya aday. Dinleyelim. Do you still see me at all?

You Still See Me At All, Walter Trout ve oğlu John Trout'tan dinledik. We Are All In This Together albümünde yer alan bir parça. Yeni çıktı, çıkacak. Avrupa'da daha erken çıkacak, Amerika'da daha geç çıkacak. Albümden başka parçalar da çalacağız. Bugün böyle iki parça iki parça gidiyoruz sanatçılardan. Gitar Eskitesiniz 94.9 Açık Radyo, ben Gonca Açıkalın. Sırada yine çok iyi bir bluescu var, çok da genç, yani öyle genç ki katiyen yaşlanmıyor çünkü çok genç çıktı zaten piyasaya, neredeyse çocuk blues gitaristi falan da çıktığında. Şimdi de 36 yaşında Johnny Lang. İlk albümü Lie to Me, Lie to Me 97'de yaptığında herhalde 15-16 yaşında falandı. Kuzey Avrupa'dan göçmenler bir zamanlar Kuzey Dakota'ya, Minnesota'ya falan yerleşmişler. Geldikleri yere benzeyen hava koşullarıyla daha iyi başa çıkabildikleri için herhalde. Lang de Norveçli bir ailenin, Norveç köklerine sahip bir ailenin oğlu. Tabii kalkmış bluescu olmuş, o ayrı konu. Ben kendisini ilk defa 2002'deki Blues Brothers filminde görmüştüm. Ondan önce duyduğumda bu kadar genç olduğunu bilmiyorum. Sadece sesini duyduğumda. Dediğim gibi Lie to Me 97'de çıkardığı bir albüm. Şimdi bu Lie to Me'den müthiş, yani çıkış şarkısı diyebiliriz. Hakikaten sesi ve gitarı çok karakteristik bir parça dinleyeceğiz. Lie to Me.

Ronnie Lang'in 97'deki albümü Lie to Me'den albümle aynı adı parça taşıyan parça Lie to Me'yi dinledik, çıkış parçasıydı. Şimdi 97'den 2017'ye, ilk albümden son albüme önümüzdeki günlerde Signs ismindeki yeni albümünü yayınlayacak Lang. Burada kendi söylediğine göre gitarı merkeze almış. Çünkü aradaki dönemde özellikle de pek çok genç yaşta öne kavuşmuş sanatçının başına gelen işte içkiyle veyahut da başka meselelerle uğraşma sırasında ipin ucunu kaçırdığı pek başarılı olmayan albümler yapmışlığı da var. Bu albümü bir böyle şeye, blues'un köklerine vesairesine geri dönüş olarak almış ve gitarı merkeze koymuş. Ben onun yalancısıyım. Fakat sound'u daha önceki albümlerinden epey farklı, birkaç single'ı çıktı. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyelim. Johnny Lang ve Bitter Ends.

Bitterens çok sağlam bir rock parçası. Johnny Lang'in web sayfasında albümün yapılışı ile ilgili söyledikleri de var. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Epeyce beni heyecanlandırdı, umut verdi bakalım. Şimdi bugün ne yaptık? Habire bir eski yeni çalarak gittik 3 sanatçıdan. Terse dönüyoruz. Önce bu sefer yeni çıkan albümden yeni çıkan parçayı çalacağım. Sırada Styx var. Ondan sonra bu yeni çıkan albümün bana hatırlattığı eski albümlerinden bir şey çalacağım. Styx benim ortaokul lise yıllarında. Tabii o zamanlar öz hakiki Styx'ken dinliyordum ben onları. Sonlarına yetişmişim. 70'li yıllardaki albümlerini daha sonra dinledim. Ben 80'li yılların çocuğuyum. Bizim için, benim dönem için Styx, Paradise Theater, ondan sonra Kilroy Was Here falan onlardı. Bu yeni gruba ne kadar Styx demek doğru bilmiyorum ama öte yandan albüm iyi. Bana da Paradise Theater'ı hatırlattı. Sonra takibini onunla yapacağım zaten. Bu konsept albümün adı The Mission. 2017'de çıkarttıkları. İnsanın Mars'a seyahatini konu alan bir konsept albüm. Artık konsept albüm mü kaldı deyince bunu gördüm. Çok hoşuma o nedenle gitti. Hemen el attım, bir dinledim falan. Hani hakikaten beğendim. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok. O Styx'ti, bu değildi falan diye. Şimdi önce bu The Mission'dan seçtiğim parçayı dinleyelim. Sonra da Paradise Theater'a geçeceğiz. Gone, Gone, Gone.

Styx deyince demin söyledim benim aklıma hep Paradise Theater ve Kilroy Was Here geliyor. Chicago'daki Paradise Theater'ın terk edilmesi böyle yavaş yavaş metruk bir hale gelmesini anlatan bir konsept albüm Paradise Theater. Aslında işte şey olarak alegorik olarak Amerika'nın halinden bahsediyormuş. Hani herkes ah ah eskiden her şey ne iyiydi der ya. Onlar da 81'de bu albümü yaparken böyle düşünüyorlarmış. Şimdi herhalde 81 mumla aranıyor falan gibi olabilir belki de bir anlamda. Paradise Theater dediğim gibi 81'de çıkarttıkları çok şahane bir albüm. Oradan grubun efsane şarkı yazarı ve keyboardcusu Dennis DeYoung'un bir parçasını seçtim. Vokalle yine kendisi var. İki tane gitar solosu duyacaksınız. Birinci de Tommy Shaw var, sonra James Young var falan. Saksafon var solo. Muazzam zengin bir parça. Çok da senelerdir severek dinlerim. Styx'ten 81'den gelsin. Nothing ever goes as planned.

Nothing Ever Goes As Planned. Saksafonda Steve Ellison vardı. Tabii şeye kattığı, parçaya kattığı asalete dikkatinizi çekmek isterim. Bugün bu ikişer ikişer çaldığım parçaların, daha doğrusu ikişer parçasını çaldığım grupların sonuncusu Hailstorm. Biraz böyle şey gibi oldu, sanki blues, soul falan başladık, sonra giderek hızlanmış gibi oldu ama hiç öyle bir niyetim yoktu sıralama, tesadüfen öyle olmuş. Styx'ten sonra iyice cayır cayır bir hard rock'a geldik. Bu Amerikalı, Pensilvanyalı hard rock grubunun benim için tek ve en önemli, en yani hani neden falan derseniz kısmı Lizzy Hale. İyi rock vokalinde, erkek egemenliğinden içime fenalıklar geldiğinde açıp dinlediğim bir grup. Albüm de, şimdi çalacağım albümleri de, eski olan albümleri de, eski derken 2012, yani çok eski değil, en iyi albümleri aslında. Zaten çok fazla stüdyo albümleri yok, ya 3 ya 4 tane var. Önce şu eski parçayı bir dinleyelim şahane albümden, sonra yeni parçayla ilgili konuşalım. The Strange Case of isimli 2012 tarihli albümden Rock Show.

Şimdi 2012'den 2017'ye geçeceğiz Hailstorm'da. Müzik dünyasında gruplar yeni yeni stratejiler tutturuyorlar. Kimisi canlı yayınladıkları live stream konserlerle, kimisi dinleyicili stüdyo kayıtlarıyla albüm yapıyor falan. Dinleyicilerin ilgisini ayakta tutmaya çalışıyorlar böylece. İşte müzik endüstrisinin para kazanamaz, iş yapamaz haline karşı koymak için bir şeyler buluyor herkes. Pek çok rock grubu da elektronik tarafta kalıp EP'ler ya da single'larla işi yürütmeye çalışıyorlar. Stüdyo albümleri iyice azaldı. Dediğim gibi Hailstorm'un 4 tane stüdyo albümü var ama bir sürü EP'si var. Epeyce de eski rock parçalarının coverlarını yapıyor. Bu yeni çıkan EP Reanimate 3.0, The Covers EP demişler. 2 tane daha var çünkü önce. Oradan John Jett'in ta 1988'de hatta Grammy falan da almış olan süper dolduruş bir parçası var. Onu seçtim, onu çalacağım size. Fakat programın sonunda hepinize önce bir veda edeyim. Çok çok da teşekkür edeyim beni dinlediğiniz için. Zor oldu ama altından kalktık bu şey programın, ikili programın. Tekrar Gitar Esk'te buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ve hem Jack Cohen'e hem de Meral'e buradan selamlar. Uzun zamandır onlarla da görüşmüyorum. Şimdi Hailstorm'un Reanimate 3.0 albümünden I Hate Myself for Loving You.

0: gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın.
2: Sevgili dinleyiciler, Gitaresk programında bu hafta 1 Ağustos 2017 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
3: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is the live concert.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mine İşkan ve Erol Çiftçi'ye teşekkür ederiz.
5: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 16 Eylül 1998 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
6: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Latin esintilere hoş geldiniz. Geçen hafta Latin esintilerde gitarist Lorindo Almeida'yı yapmıştım. Onun daha sonra kurmuş olduğu LA4 adlı gruptan da örnekler vermiştim. Ve eğer internetten sipariş ettiğim CD'lerim gelirse bu programa devam ederim demiştim. Ve bana gelen elektronik postalarda bu programa devam ettirmem yolundaydı. Ama maalesef CD'lerimin hepsi gümrüğe takıldı. Umarım önümüzdeki hafta buna devam edebiliriz. Ben de işte bu kara günler için yaptığım, bir kenara sakladığım B listemi ele alıyorum bu akşam. B listem Spyro Gyra. Spyro Gyra ile birlikte bugün bu akşam daha hazmı kolay müzikler dinleteceğim size. Ama Spyro Gyra'dan evvel önce Horace Silver Quintet ve J.J. Johnson'a geçmek istiyorum. Çünkü Eylül ayında 1928'de Horace Silver bundan tam 70 yıl önce doğdu. Dolayısıyla onun anısına bir parça çalmak istiyorum. Dediğim gibi Horace Silver Quintet var burada. Albümün adı The Cape Verdean Blues ve parçamızın adı Bonita.

Demin bir bestesini çaldığımız Horace Silver'a biraz bakalım şimdi de. Horace Silver ve üçlüsü Stan Getz'le turneye çıktı ve New York'ta Birdland isimli kulüpte pek çok kez sahne aldı. Ve Terry Gibbs, Coleman Hawkins, Stan Getz, Lester Young ve diğerlerine 1952 ve 53 yılları arasında eşlik etti. 1952 ve 53 yılları arasında Art Blakey ile birlikte kayıtlar yaptı ve Miles Davis'le de 1954 yılında. Horace Silver'ın kurmuş olduğu beşli 1954 yılında Jazz Messengers grubunun kurulmasına da yol açtı. Çünkü Jazz Messengers 1955 ve 1956 yıllarında aynı personeli kullandı. 1970'lerin sonunu ve 1980'lerin başını yarı emekli olarak geçirse de Horace Silver aslında bu beşlisini her zaman korudu. Onlarla birlikte sahne aldı ve bu beşlisinin arasında kimi zaman Art Farmer vardı, kimi zaman Blue Mitchell, Joe Henderson, Woody Shaw, Randy ve Mike Brecker ve Eddie Harris zaman zaman. 1981 yılında kendi şirketi Silvetto Records plak şirketini kurdu ama 1993 yılında Columbia plak şirketiyle de bir anlaşma yaptı. Sevgili dinleyicilerim, evet, şimdi bu akşamın programında sizlere çeşitli örnekler vereceğim Spyro Gyra adlı grubun ilk parçasına geçmek istiyorum. Popüler bir parça, albümle aynı adı taşıyor. Hep birlikte dinliyoruz Morning Dance.

Spyro Gyra, içinde Latin esintiler taşıyan, enstrümantal müzik yapan popüler bir fusion grubu. New York'ta, Buffalo'da bu grup ilk kez çalmaya başlıyor. Grubunda hiçbir adı yok o sıralarda ve de Buffalo'da Jack Daniels isimli bir kulüpte her hafta jam sessionlar yapıyorlar. Bu jam sessionlar son derece informal jam sessionlar ve dolayısıyla adı da Salı Gecesi Jazz Jam. Fakat gittikçe onları dinleyenlerin sayısı çoğalıyor. Gittikçe daha fazla ilgi çekiyorlar. Her salı gecesi daha fazla doluyor kulüp. Bunun üzerine kulübün sahibi, ya diyor, bir ad bulalım size de ben de bu kulübü yeni satın aldım diğer ortağımdan. Kulübün dışına sizin adınızı yazalım ve salı günleri bu grup burada perform edecek diyelim. Hemen bir düşünüyorlar ve grubun esas kurucusu olan Jay Bekenstein, tamam ya diyor, Spyro Gyra diyelim bu grubun adına. Spyro Gyra aslında Jay Bekenstein'ın biyoloji sınıfından hatırladığı bir terim ve bir çeşit deniz yosunu. Tamam diyor herkes gülüşerek, akıllarına başka bir isim de gelmiyor. Ertesi hafta bu tabelanın üstünde Spyro Gyra yazıyor ama Spyro Gyra 2 i yerine 2 y ile yanlış bir şekilde yazılıyor. Ama sonuç olarak bu şekilde de kalıyor, grup elemanlarının da hoşuna gidiyor. Evet, ilk olarak Morning Dance'i dinledik. Şimdi Spyro Gyra'nın Carnival adlı albümünden bir Brezilya likörü anlamına gelen Cachaça'yı dinliyoruz.

1975 yılında kurulan Spyro Gyra sonunda 1978 yılında ilk albümlerini yapmak istiyorlar. Fakat bunun için hiçbir şekilde paraları yok. Ve ne yapacağız diye düşünürken bir arkadaşlarından bir stüdyo kiralıyorlar. Ve bir yandan burada kayıtlarını yaparken diğer yandan başka işlerde çalışıyorlar. Ve aynı zamanda kendi kiraladıkları stüdyoyu da başkalarına kiralayarak hiç olmazsa bu fonu yaratmaya çalışıyorlar. Ama 1980 yılında, daha doğrusu 80'lerin başında bu grup uluslararası bir çapta duyulmaya ve bilinmeye başlıyor. Çünkü çok yoğun turne çalışmalarına giriyor grup. Ve 1979 yılında platin ödülü alan albümleri Morning Dance'le de ünlerine ün katıyorlar. Ve 1977 yılından beri 20 albümün üzerinde çıkaran Spyro Gyra halen sadece enstrümantal müzik yaptığı için radyo kanallarında çok fazla çalınan bir grup değil. Grubun elemanları sürekli olarak değişse de hiç değişmeyen ve esas grubun kurucusu olan Jay Bekenstein'a her albümde rastlamak ve bestesine de rastlamak mümkün. Ve nitekim şimdi onun bir bestesini çalmak istiyorum size. Bu benim en çok sevdiğim parçaları. Albümün adı Incognito. 1982 yılında çıkarmış oldukları albüm bu ve çalacağımız parça Old San Juan.

Saatlerimiz 8.30'a geliyor. Açık Radyo 94.9'asınız ve Latin Esintiler Spyro Gyra ile bu akşam devam ediyor. Bir J. Bekenstein bestesi dinledik Spyro Gyra'dan, Old San Juan. Grubun personeli sürekli olarak değişiyor demiştim ve burada da saksafonda J. Bekenstein, bütün diğer albümlerde de olduğu gibi. Piyanoda George Dalto, elektrik ve akustik gitarlarda Steve Love, ki bunlar daha sonra olmayacaklar diğer albümlerde. Basta Marcus Miller, davullarda Steve Gadd, perküsyonda Manolo Badrena ve marimbada David Samuels ve synthesizer'da Tom Schumann ve Rob Mounsey, ki Tom Schumann en son albümlerinde de yine yer aldı. Grubun diğer elemanlarıyla birlikte çalıyordu. Ben şimdi Spyro Gyra'nın Fast Forward isimli albümüne geçmek istiyorum. Burada da yine J. Bekenstein'i saksafonlarda, Tom Schumann'ı klavyelerde, Dave Samuels'u vibrafonda, marimbada görebiliyoruz. Bunlara davullarda Richie Morales, basta Oscar Cartaya, gitarda Jay Azzolina ve perküsyonda Mark Quinones ekleniyor ve biz bir Oscar Cartaya bestesi dinleyeceğiz. Fast Forward isimli albüm, onların 16. albümü, 1990 yılında çıkarmış oldukları, parçanın adı Para ti Latino.

Evet, Spyro Gyra'dan dinledik. Bir Oscar Cartaya bestesiydi. Fast Forward isimli 16. albümlerinden geldi. Para Ti Latino. Grubun elemanlarının çok sık değiştiğini söylemiştim ama değişmeyen tek kişi, kurucusu tabii ki Jay Bekenstein. Dolayısıyla biraz Jay Bekenstein hakkında konuşalım istiyorum. 1951 yılında New York, Brooklyn'de doğuyor Jay Bekenstein ve doğduğu andan itibaren de etrafı müzikle çevreleniyor. Çünkü annesi bir opera şarkıcısı ve babası da çok iyi bir caz dinleyicisi ve onu daha konuşmaya bile başlamadan Charlie Parker ve Lester Young'la tanıştırıyor. 5 yaşındayken piyano çalmaya başlıyor. Daha sonra ailesi New York'tan ayrılıyor. İlk saksafon derslerini de 7 yaşındayken ve ilkokuldayken müzik dersinde almaya başlıyor. Oradan sonra da artık özel saksafon derslerine başlıyor ve okulun müzik grubunda çalmaya başlıyor. Özellikle lisenin son yıllarında. İşte o sıralarda da Jeremy Wall'la tanışıyor ve ilk grubunu kuruyor. En son senesi de lisede babasıyla birlikte gittiği Nürnberg oluyor. Yani Almanya'da babası oradaki Amerikan ordusunun karargahında çalışıyor. Kendisi de Jay Bekenstein'da oradaki Rhythm and Blues gruplarında çalışıyor. Hem ordu için hem de Alman kulüpleri için çalıyor. Ve pek çok rock müziğiyle ve rhythm and blues müziğiyle tanışıyor. Ve daha evvel edinmiş olduğu o jazz platformunun üstüne bunlar da karışınca ona işte bu daha sonra kuracağı Spyro Gyra isimli grupta çalacağı müzik tarzı hakkında da belki bir fikir veriyor. Evet, şimdi biz Spyro Gyra'nın Dreams Beyond Control isimli albümüne geçiyoruz ve oradan South Beach isimli parçayı çalıyoruz.

Almanya'dan Amerika'ya döner dönmez Buffalo'daki New York Devlet Üniversitesi'ne kaydoluyor Jay Bekenstein ve burada klasik ve avantgard müzik eğitimi alıyor ve enteresan bir takım avantgard gruplarda da çalışıyor. Daha sonra okulda Edward Yatsinski ile saksafon çalışıyor ama okul dışında da aynı zamanda caz tekniğini geliştirmesine yardımcı olan John Sadola ile birlikte oluyor. Kolejdeki ilk yıllarında Buffalo'daki kulüplerde de çalmaya başlıyor ve mezun olmasına yakın zamanlarda da artık kulüplerde istikrarlı bir şekilde neredeyse her gece çalışıyor. Ondan sonraki seneler ise bir takım kaliteli blues ve rhythm and blues gruplarında çalmakla geçiyor. Buffalo'nun o sıralarda müzik açısından çok zengin de bir platformu var. Fakat artık Jay Bekenstein eşlikçi bir müzisyen olmanın dışında bir şey yapmak istiyor ve küçük bir kulüpte Jeremy Wall'la enstrümantal müzik yapmaya başlıyor. Bu bir yıl kadar sürüyor ve ondan sonra da işte bu yapılan çalışmalar sonra Spyro Gyra adını alacak grubun müziğine dönüşüyor. Bu grup kurulduktan sonra ikinci senede Tom Schumann katılıyor bu gruba ve Jeremy Wall'la birlikte klavyeleri paylaşıyor ve 1978'den bu yana da Tom Schumann Spyro Gyra'nın esas klavyecisi olarak görev görüyor. Evet, şimdi Spyro Gyra'nın 1996 yılında çıkarmış olduğu Heart of the Night adlı albüme geçeceğiz ve buradan dinleyeceğimiz parça ise De La Luz.

Sevgili dinleyicilerim, bu akşam bana her zaman teknik masada yardımcı olan arkadaşım Gürkan Şengül yok. O tatilde, onun yerine Burcu yardımcı oluyor bana. Haklı olarak deminki parçada Seda Hanım hani enstrümantal müzik demiştiniz ama ben vokal duyuyorum dedi. Çok haklı. Hatta benim de hatırladığım en son albümlerinden biri olan 2020 ki onlardan da bir şey çalacağım şimdi size. İki tane de vokal deneme yaptılar ama bunlar pek popüler olmadığı için sonra geri enstrümantal müziğe döndüler ama hatırlattığı için Burcu'ya da teşekkür ediyorum. Evet, programımızın sonuna artık yaklaşıyoruz ve artık Spyro Gyra'nın birkaç albümünden ve diskografisinden bahsetmek istiyorum. Bunları size vakit olmadığı için çalamıyorum. Evet, benim size en son çalacağım albüm 2020 olacak ve 1997 yılında çıkarmış oldukları bir albüm bu. Ama mesela 1995'te çıkarmış oldukları Love and Other Obsessions isimli bir albüm var. Bu albümün de kapağındaki fotoğrafı Louis Greenfield çekmiş. Bugün de Louis Greenfield'in AKM'de bir atölye çalışması vardı. Pamukbank sanat etkinlikleri çerçevesinde Louis Greenfield geldi ve bir de fotoğraf sergisi açıldı kendisinin. Ve bugün Tan Sağ Türk, Balet Tan Sağ Türk ve iki balerinle birlikte orada bir atölye çalışması yaptı ve onların dans ederken havadaykenki pozlarını yakalayıp çekti ve bunları da biz oradaki seyircilere öncelikle Polaroid resimlerle gösterdi Louis Greenfield. Evet, şimdi son parçamıza geçmek istiyorum. Spyro Gyra'nın albümün adı 2020, parçanın adı da 2020.

0: Sevgili dinleyicilerim, işte böyle programımızın sonuna gelmiş olduk. Ben size Spyro Gyra'nın 23 albümünden sadece 7'sinden birer parça çalabildim. Diğer çalamadığım ve bilinen albümleri, demin diskografisine bir bakalım demiştim, 1978 yılında ilk çıkardıkları Spyro Gyra adlı albümleri, 79 yılındaki Catching the Sun adlı albümleri, 81'de Free Time, 83'te City Kids, 84'te Access All Areas ki bu bir derleme albüm, 85'te Alternating Currents, 86'da Breakout, 87'de Stories Without Words, 88'de Rites of Summer, 89'da Point of View, 91'de yine bir derleme albüm Collection, 92'de Three Wishes, 93'te Dreams Beyond Control, 96'da Heart of the Night, 97'de Spyro Gyra'nın 1977 ve 87 yılları arasında yapmış olduğu kayıtlardan derlemeler. 1997'de The Best of the First 10 Years, ilk 10 yılın en iyileri ve 1998 yılında da Rhodes Scholars isimli albümleriydi. Benim size çalamadığım albümler. Evet sevgili dinleyicilerim, önümüzdeki hafta bambaşka bir grupla beraber olmak üzere. Hoşça kalın diyeceğim ama ondan da evvel size elektronik posta adresimi hatırlatmak istiyorum. esintiler@turk.net'e yazar varsanız ben de size cevap veririm ve belki programımı ona göre de şekillendiririm. Hepinize hoşça kalın.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 16 Eylül 1998 tarihindendi. İyi geceler.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mine İşkan ve Erol Çiftçi'ye teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Aşağı mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
4: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo. Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

İyi akşamlar. Bir Gürültü ve Duman programına tekrar hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı. Merhaba. James Budd Almer program serisine devam ediyoruz. Bugün 2003 tarihli bir albüme kulak vereceğiz. Blood and Burger. Biliyorsunuz daha önceki programlarda da söyledim. Maalesef James Budd Almer'ı 3 Haziran'da kaybettik maalesef. Özgür Caz'ın kayda değer az sayıdaki gitaristlerinden biriydi. Hem rock müziğini hem Ornette Coleman'ın harmonodik tekniğini hem soul, blues, gospel gibi siyah Amerikan, Afrika kökenli Amerikan müziklerini bir şekilde birbirine harmanlıyor. Fakat akortlama şekli de böyle farklı olduğu için bayağı drone'lar var ve bu drone'lar etkisi de yaratıyor. Bir doğu etkisi de yaratıyor. Özellikle Hint müziği etkisi. Evet, çok lafı uzatmadan dinleyelim. James Blood Almer, Blood and Burger albümünü dinliyoruz. 2003 yılında kaydedilmiş James Blood Almer. Dinliyoruz.

0: Evet, James Blood Almer'ın Blood and Burger albümünü dinledik. 2003 yılında kaydedilmiş bir albüm bu, bir duo. Evet, bir Gürültü ve Duman programının daha sonuna geldik. Ben Şevket Akıncı, hoşça kalın, haftaya görüşmek üzere.
1: Gürültü ve Duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: Herkes Bilç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Egzotik Yeraltı.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: up a first for my honey and I.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
4: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: 今度は今度、今は今。
1: 今度は今度、今は今。
0: 今度は今度、今は今。

Altyazı M.K.

Altyazı M.K.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış sesler.
1: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Ne touchez pas la radio.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo müzikleri.

0: Apaçık radyo müzikleri.
1: Right, okay. Zing.